0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz, ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum, ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
2: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi, ama yaptı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş futbolu AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu, ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: Ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
2: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar.
2: Yani
1: Ahmet Çağlar da şey olunca.
2: Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi. Ben
1: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
2: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
2: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil, ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
2: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
2: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
2: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
2: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2-3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
2: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem de. İnşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
2: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
2: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamaz.

0: Umarım İtalyan hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
0: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
0: Yani abi tabii ilk maç işte bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol yer eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını da kullanabiliyor. Karşı karşıya yüzdürdük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir?
0: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek
0: istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi, tandemi?
0: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç, onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
1: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
0: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
1: Semih'in oynamasını ister misin?
0: Abi bu Semih'i istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğ'u niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
0: Abi Oğ'u neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi? Yani
0: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
1: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
0: çok
1: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte çiringir dediğin, çağırdık çiringiri, kapıyı açtırdık. İçeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına sağlık.
0: Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik, bay dedik, işte bu hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdin başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten

biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu işte. Bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahan ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran, böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çerni'sin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan, hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosifler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlarda arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan diyeyim. Ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye. Böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, ona işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya
İşte Beşiktaş'ta da bir kriz. İşte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan diye böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor ya, bir Salah krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması... Tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici. İstemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Çerni ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor.

0: yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlham faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Galen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sengalen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Alan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermek de tribünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi, o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Midtjylland, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya.

0: Tahir'im kumum.
1: Evet, Tahir kum da o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı. O toplantıda Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa o zaman şu kombine fiyatıyla işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte Maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar. Kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar. Eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar. Numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11 reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
0: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.

Danimarka'da hissediliyor 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları

daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz de. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş, sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kaba taslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık belgeleriyle mutlaka.

0: masaya yatırılacaktır yani.
1: Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreter olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da ayrıca manşetlere bir baktık. Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de dedim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık, ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İsmail Efe Türk Dodo selam, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, İyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaş'ta olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış. En sevdiğim mesajlardan birini atmış. Yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle, çünkü orayı tıkladın, sen de o tuzağa sen de düştün, onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. O da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten. Yani. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde, bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
0: Merhabalar Doğan.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
0: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diye.
1: Eksik olmayın.
0: Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. Üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsunuz bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio mu Fred mi dersen, aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor, niye işte Fred oynadarsa, ben diyor Asensio'ya sordum, Asensio dedi ki ben hazırım, bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor, böyle bir şey var mı, böyle bir beyan var mı, ikinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı, sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun, ya sen yalancısın, Asensio'nun yalanını ortaya, ikisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz, böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam, bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belli ediyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
2: Aslında bunun...

0: Bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
1: iyi. Turgay
0: Bey, şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması, kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de

0: yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu, ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
1: Bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence, yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar. Ama İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed öyle konuştum, hazırdım dedi, oynattım. Asensio ile konuştum, hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
1: Yo,
0: falan
1: hazırım gibi demiş.
0: Asensio ya da işte hazırım, dedi, hazırım demiş.
1: Ama
0: hoca demiş ki
1: ben onun hazır olmadığını biliyorum.
0: He.
1: O sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım, bir Galatasaray medya mensubu teknik adamın o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok, ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
1: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişiyle eksik oynuyoruz. O zaman 3 tane stoperle oynuyoruz. Gendüzi o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gendüzi'yi stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semed orada, Fred orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu, iki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya, Kerem'in önüne top at. Hepsi taç çizgisinin önüne 5 metrede top oynadılar. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla
0: gene de estağfurullah
1: istemem.
0: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da, yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

0: diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcı ile 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden, federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha dik başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı. Yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağalardan sonra, bilmem nelerden sonra. Bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar. Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tık haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguçvu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Guendouzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Guendouzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capella.
1: Capella da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capella bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. işte Halil Mutfeller yerini koruyor da Halil Mutfeller de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Hı hı. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara? Veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur.
2: Hatta şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle Eyyam'ın sonu biletini keserler yani. Kimseye yarınamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamalar oldu. Hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
2: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerinde öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci ya bunların kariyeri nedir, geçmişte ne yapmışlar ne etmişler, yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, bunlar Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz'de işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İki yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler ve birkaç derbi mervi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. İki yıl ceplerinde parayı koydu gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desen ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
2: Ömer abi tabii seni de yakalamışken madem bulmuş şey gibiyim ben de hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlerde gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten şifa listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsunuz bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse belki, çünkü yaşı genç, biraz ileriye doğru gidebilir ama
2: peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı Eyyam'dan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorba Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
1: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir Merkez Hakem Kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabii Zorba küçüğe Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şeyi var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
2: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle 3 büyüklerin 4 büyüklerin başlarında

0: veremezler kolay kolay ama böyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı, yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyi UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse, böyle bir vücut dilinde yakalarsak, bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu, bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
2: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
0: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA iflas etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok bir kara... karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmaz da ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor. Daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz. Yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
3: Çektiler.
0: 80 doğru. Gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik. Ama ben çok her sene zorlu başlıyorlar ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
2: Ama şu konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladılar. O ki Beşiktaş Trabzonspor da olacak, öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha Aziz Yıldırım'ın gelmiş olması işte
2: evet,
0: yani
2: bakış açısını değiştirecek.
0: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için de olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararları, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu, biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'daki çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışması, Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
2: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
0: Evet, yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi.
2: Bugün 3 yıllık mı imzalamışlardı?
0: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede, yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işi çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
2: Evet.
0: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani, 2 yılda bir hakem...
2: Aslında daha da kötüye gittik.
0: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce Ya Türkiye tartışmıyor ama

0: Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligin ön elemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Ön elemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte üçüncü ön eleme, ikinci ön eleme, birinci ön eleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
1: Peki Ömer abi şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak evet. istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı hamle?
0: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci
1: sayfa
0: olarak,
1: kapan,
0: ne
1: konu olarak. Kapandı diyorsun yani.
0: Evet, o konu kapandı çünkü hukuki süreç o. Bizde nihai karar hakim kuruldu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir
1: şey
0: masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fixtür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğu zaman böyle bir
1: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
0: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir evet. slogan olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz, yani o da önemli. Yani biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesaplarıyla ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi, aradan 10 ay geçmiş.
1: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
0: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden
1: bunu her şeyi uygulamak lazım. Zorunda değil, değil mi?
0: Tabii tabii. Hepsini uygulamak zorunda değil.
1: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
0: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim. Çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım. Kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebebi vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
1: Keşke oradan örnek vermeseydin.
0: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım. Kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret bildiğiniz için ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
1: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
0: yani
1: söyleniyor.
0: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkçe'ye ve
1: Düşünsene offsite'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o şimdi o işe bence pek bizim tesadüfler sanmıyorum.
1: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
1: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
1: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
0: Ya sen peki. Güzel Türkçe anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Onları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip. Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine. Hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş, onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın daha
2: İlk maçının o heyecanını da atmıştır Beşiktaş'ın. Daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorum.

bunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Hornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
3: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Ake'nin henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Vedat Muriç için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talisca'nın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
2: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
3: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon Euro'dan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon Euro'ya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
2: Birazdan konuşacağız
3: onları. Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
2: yani
3: yapacak.
2: Yani bunu zaten Cihan Bey de, Cihan Kamer de söylemişti.
3: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
2: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgin var mı?
3: Galatasaray ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
2: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
3: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
2: Moise Kean.
3: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
2: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş

0: olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
1: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı, çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanatlarda forma giyebiliyor, forvet mevkinde forma giyen bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de, Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Girassi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Girassi gibi Vedat Muriç profilinde olan bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Girassi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Girassi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis beklenen 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
0: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu? Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz? Söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
1: Şimdi tabii burada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12 artı 2 şeklinde değişmesi. 12 artı 2 şeklinde değişmesi artı artı 4 yabancı kuralındaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması. Belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
0: Greenwood uyar mı?
1: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood da kurala uymuş olacak. Hani 12 artı 2'de evet Fenerbahçe 12 artı 2 istiyor. Aynı zamanda o artı 4 kuralındaki yaş sınırında
0: birazcık daha ileri büyütülmesini istiyor.
1: Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili yani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse yani ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu. Bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
0: %100 hazırım dedi.
1: %100 hazırım dediğini ve ama o da %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunu da kendisi oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
0: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz gibi oluyor.
1: Diğerinde tabii hani orada hani sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun evet. Ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararlılığına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalarda tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
0: Evet sen bir mutsuz demiştin. Valla şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırayım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
1: Avusturya kampı maçından çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
0: Evet.
1: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani tartışmaya.
0: Ne de sen nişleyecekler abi söyle.
1: Ondan sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fredi'de, Talişka'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek oyuncudur. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca ne yapıyor? Önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metre oynatayım işte baskılı oyunu oynatmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşünceliyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, hücum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Konik Zabze maçında gördük. Konik Zabze maçında Fenerbahçe rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 toplu oynama üstünlüğüyle oynadın ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın ben bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama yönetimin ve teknik yetin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştı ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwold'e kalacak dese de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred ve Osterwold'i de görüyorum. Burada Fred ve Osterwold'e yollar ayrılacaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divakovic,
0: Amrabat,
1: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığım zaman Osterwold'e, Fred ve Talişka. Bu üçlüden 2 tanesi gidecek. Eğer bir forvet transfer yaparsa belki Talişka'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talişka ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talişka'yla da bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
0: Greenwood
1: var. Sol kanada belki bir kanat forvet transferi.
0: Leao diyelim.
1: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talişka'ya
0: yer kalmıyor.
1: İlk 11'de yer kalmıyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
0: Hani belki
1: Fenerbahçe neden 12 artı 2 istiyor? Zaten 12 artı 2 istemesinin en büyük nedenlerinden. İşte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa işte Osterwalde'nin Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
0: Yani Talişka belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'i kendi kafamızda bir şekilde planlıyoruz da arkalarında kim var? Asensio diyoruz. Bakalım İsmail Hoca Asensio'yu tercih edecek mi? Belki ya Talişka'yla.
1: Yani Asensio'yu tercih etmeyecek de kimi tercih edecek?
0: Yani. Abi yani bilemiyorum ki İsmail Hoca
1: o zaman
0: bu
1: çok
0: sene.
1: Yani bir kere kafadan zaten bu tartışmayı açmak çok doğru.
0: Mesela sence İrfan Can Kahveci Gornik Zarbize maçında 80 dakika süre aldı. Hazır bir görüntü verdi mi sana?
1: İstekliydi, arzuluydu.
0: Ve gayretliydi. Yani kesinlikle katılıyorum. Ama hazır iyiydi. Bir şey verdi
1: ama
0: mi?
1: Ama yani şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olacak zaten.
0: İşte mesela onu diyorum, anladın mı? Hani mesela Asensio'yu hazır görmüyor İsmail Hoca. Senin aslında dediğin çelişkilere örneklerden birisi bu. Ama mesela İrfan Can Kahveci'yi hazır görmüş ki 80 dakika sahada tutuyor. Yani bunlar çok tartışmaya sebebiyet verir. Şimdi biz de bunu konuşunca bize de kızıyorlar.
1: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirdin. Musa'yı değerlendirebilirdin. Yedek kulübesinden.
0: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
1: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'a hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek, yani sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamaya hak buldum. Ama bir Oğuz Aydın, bir Musaba'yı değerlendirebilirdin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
0: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Bir ciddi bir sakatlık
1: ciddi bir
0: durumu vesaire
1: yok.
0: Bir şey var mı?
1: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddi olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacaktır.
0: Peki abi Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
1: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede bundan sonraki Gornik Zabrze maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe forvet hattında Vedat oynar.
0: Aziz Başkan nasıl bakıyor bu gidecek oyuncular konusuna.

0: Fred'e, Talişka'ya, Osterwold'e. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Fred'i istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
1: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyetle tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Fred'in düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Fred'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayırmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Konigsapte maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
0: Ederson kalacak mı?
1: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
0: Yok.
1: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılık durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışı da olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson'la yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Skriniar. Üç tane yabancı etti. Gendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
0: Sekiz.
1: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyabiliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
0: Var mı teklif?
1: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı, yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi.
0: Kendi çünkü gitmeyi tercih etmiş.
1: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu, onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci, transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen tekliflere Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında, yerli oyuncular arasında söyleyeyim. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesinden çıkarması tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Ve diğer taraftan Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürme gibi bir düşüncesi var. Eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
0: varsa
1: şey.
0: Varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
1: Söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante kalacak.
0: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
1: Orta saha üçlüsünün, ideal orta saha üçlüsü Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncuları bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesinde yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o Yüksek Divan Kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha

0: yumuşak olacağı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: net olacak.
0: Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapılacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak. Bu da ama bu mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alınmak yani alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu tesis sisteminde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu tesislerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu tesislerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı ve bu süreç çok kısa süre içerisinde 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu yani hiç mi diyor insanlar hani oraya gittiği zaman bir yönetici eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
1: İrfan abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gold'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen, çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
1: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickbox, MMA, grappling, Brezilyan jiu-jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
0: Brezilyan jiu-jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
1: direkt hemen karşımızda.
0: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
1: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickbox. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ava'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
0: Evet evet dinliyoruz biz sizi gayet net.
1: Bu sene boks ve kickboks alanında Emine Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da gerçekleştirilen kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ölük. Kendisi 77 kiloda. Kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
0: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
1: Şu şekilde Tam Fertim Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
0: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
1: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında böyle bir eğitim vermiyoruz, sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık.

bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor.

0: ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickbox gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
1: Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki, Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
0: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanımdan geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı yetiştirim, kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Hı hı, burada tesisimize, kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane 20 atımız tane. 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şile Ava'da.
1: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
0: Evet. Şile Ava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam. Yani
1: bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum, bu bilgiye sahip değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
0: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
1: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, hiçbir tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
0: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
1: İlle keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi? Barındığı yerin.
0: Stres oluyor çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmıyor.

0: almak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek, aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
1: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı evet. Hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
0: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at, ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
1: Evet. Aykut Bey demiş ki, Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Evet, böyle bir...
0: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
1: Yaşam süreleri ne kadar?
0: Yani bu
1: ortalama
0: 30.
1: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey, vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki, üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
0: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
1: Hasan Gömeç diyor ki, Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş. Var. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
0: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı, inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
0: 3 sene oldu.
1: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgileniyorsunuz? ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
0: Yani şöyle boks
1: güreşte anlamda güreş,
0: evet, boks da çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda boks federasyonu başkan vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Hanfer'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim.
0: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
0: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey şunu da sorayım, sözünüzü kestim, çok özür diliyorum. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da, onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var, çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı, izleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Tabii ki biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi
1: harika
0: izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar, işte malzeme satış yerine kadar, araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En
0: tabii
1: alt kattan
0: ki
1: en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
0: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
1: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
0: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da metro gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarınız
0: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da metro gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
0: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Bilindik bir pilavcımız var. Yani
1: Maslak pilavcısı.
0: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Tabii ki. Bizim binicilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba. Evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan Şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında 3 branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedi ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz, onun sayesinde bu kadar çok, Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Hı hı. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinçer Bey demiş ki Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
0: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
1: Arap atı mı, İngiliz atı mı? Hepsi fark ediyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
1: Kendi için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
0: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
0: az
1: falan.
0: Az tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire, şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii bir çiftlik gerekiyor değil mi bunun için? Yani günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bir bilgi var mı?
0: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitimi için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi, çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesisle lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca, herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar. vesaireyle antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken
1: hipodrom. Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok ama Eylül ayında iki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
1: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
0: Mehmet Bey'le ilk Tamfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızda hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi. Aslında her şey hazır. Projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme. Yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis. Her ikisini de yetiştirebileceğimiz, açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi'yi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
1: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok, ya da başka bir konu?
0: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyükünden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz futbolla, aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Yani ben bir
1: Fenerbahçe taraftarsınız, evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Hı hı. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış, o kıvamda. Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
0: Şu anda evet, bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman, yani evet. Aziz Yıldırım geldikten,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar? Öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet, evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin liradan, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
1: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
0: Boks.
1: Boks.
0: Gençlerde MMA. Hı hı. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
1: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki, kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
0: 6.
1: 6 yaşından itibaren.
0: Hı hı. Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
1: Evet.
0: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi.
1: Hı hı.
0: Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor? Hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan evet. Bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
0: Şöyle, çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop gerçekleşiyor. Hı hı. Genelde 40-40-40 yani dörde bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Hı hı. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki loop'a çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor, bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Hı hı. Sonra diğer loop'a çıkıyor. Her loop başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir
0: tabii,
1: at.
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Hı hı. Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye?
0: Yeni branş yok.
1: Yani dört branşın haricinde sadece bu dört branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu dört branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol
0: evet,
1: falan gibi.
0: Evet, şu an takım sporlarına çok fazla girmeden bireysel, şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de Ankara'dan Aydın Bey de yazmış. Konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy Maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı hı.
1: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler Aylan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim. Güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızda 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin, hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya. Şimdi memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Hani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Hani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi, kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter. Yani biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nobel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama İlk resmi maçında başka maça çıktım Beşiktaş. Gizlice falan oynadım böyle Haziran ortasında falan. Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani iyiydi bence. Hani bu sene değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Lig'de de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi. Kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani? Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Hani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim Emirhan, Olaytan, Semi, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şey yok. Sanırım artık Icardi'ye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Böyle off tipten anlattıkları 90 dakika, onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. Fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Eksik ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyülent çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben, onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tamam, Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamlar eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış, bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir. Yani adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroya almış Beşiktaş, maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Taylan da öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Ha, bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Hani bu maçta sonuç ne olurdu, ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam, bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta oğlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez, 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz bu oyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi ya Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya, hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler, kafanı göm ve vur, bu değil ya, kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor, hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun, bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü.

0: yap yani, sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Yani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım, eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum, bir yerde hata yaptık mı, düzeltmemiz mi lazım, çok mu akışkan konuşmuyoruz, çok mu sakin konuşuyoruz falan. Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu hani, bir mental var ya, o devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Yani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor, bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Yani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih'te hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya, bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor, çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba, Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilevdi demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani İyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Hani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama... Yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroyu falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor. O gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı, bu adam? Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere. Sağ bekede atarlar Şalay'ı. Yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani. Benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleriyle ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani sayın başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlar ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti. Kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'nde altın gömümü çıktı yani. Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten. Yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kaçayım. Alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salah da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon. Kafaya oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım. Biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum. Ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de tam her şeyin fiyatı yüksek de işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam Allah razı olsun bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Endombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmış.

toplumda gözden çıkarılmıştı. Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı. Bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş. İzmir'den İlto Güler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok. İlto'cum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirza'cığım? Hiç bilmiyorum. Cihan'cığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar ha. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi cash para, şimdi arkadaşlar bu cash para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar, yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Cash paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler, öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeye bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun, yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar, yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır? Gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama yani, yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın.

0: Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi, "Ancan, can bana bulaşma" falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Bücüyen 2.7'ye almadık onu, 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'ye aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajlara arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus, nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkaramıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16.2'lere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7.5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesidir. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir star alırken camialarımızın aslında öneminin farkında değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin istenen haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini, Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten, saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7.5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5.5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
0: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
1: Konuştuk algılıyoruz direkt.
0: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
1: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yüklenim savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
0: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Sıcak gelişme olarak Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin, ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
1: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm, duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önelemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani öneleme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Salan yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye. Ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var. Ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Aziz Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Livakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa Bay'a, ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksekpaşa, işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'ın. Fenerium'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
0: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
1: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslına baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokai'yi, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrofor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri, keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açıkken ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana haftada santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan, Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okur yazarlık yok, ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
1: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilgileri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Osimhen'i getirdik. İşte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin. Yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma yüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
0: Evet, tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesine sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifayla yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerinin zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
0: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvurdu.

0: başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun sence, nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı etkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi, yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela, basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberon için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkes önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi, çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7,5 istedi. 17,5 oldu. İşte bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız, verin tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Sağ olasın. Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire, yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adalı Ecim el mecbur 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ya ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı. Dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela? Hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan. Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan. İşte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum. Sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmaları lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim. Davinson niye kamp kadrosun diyor abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bir bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Köksür'ün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarptı. Çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijlan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan Hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzlük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetinde Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
2: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
2: Evet abi oradaki.
1: Peki olaya oradaki tamamen Roma'nın girişi mi?
2: Abi yok Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun örneği... Feriş daha gelse olmaz diyorsun yani.
2: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin...
1: Ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
2: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermedi. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada... Beşiktaş menajere ne veriyor?
2: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Bu menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
2: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
2: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
2: abi
1: diyorsun?
2: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Biri bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor, yoksa istor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
2: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbol açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
2: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi bir Olaytan var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Rashica var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var, hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon alsın hoca falan diye, yani böyle başkana. Madem işte Beşiktaş taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
2: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah'ın bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi, 5 milyon euro imza parası istedi, 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'a irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar, bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
2: Öyle ya umarım abi. Yani umarım. Yani bak cuma günü abi. Allah'ım cuma günü
1: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
2: Evet, abi,
1: pazartesi
2: yani
1: de kıymetli, salı da kıymetli.
2: Allah'ım cuma günü yüzü hürmetine sallar bizi kavuştur ya Rabbim. Bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
1: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
2: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani maç İyi bir Abubakar. Ben 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
2: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'e burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörloth ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
2: Abi evet abi.
1: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
2: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
2: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
2: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
2: Umarım Devrim'de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcularla Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcularla oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup uçurukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonun evet, görüntüleri vardı mesela.
2: Devrim değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün evet, İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
2: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca, mesela hoca abi bir dakika oturmadı.
1: Hı hı.
2: Yani bir dakika oturmadı abi.
1: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
2: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında türbünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle bir rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
1: çok yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
2: Çok zor geçecek abi orada olma. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin sonra şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
2: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
2: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
2: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek.
1: Bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyeci kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
2: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onu da dinamizmden, orta sahadık dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çenli için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
2: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
2: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar. Yani Ahmet Çağlar da şey olunca.
2: Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: Ben ihale ona kalacak gibi gözüküyor.
2: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
2: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
2: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
2: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
2: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş TPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş, o da heyecanlı, bekliyordur salağı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
2: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2'yi 3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
2: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem de. İnşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
2: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
2: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
2: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
2: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir golle eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler, ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını kullanabiliyor, karşı karşıya yüzlülük bir golü çıkardı, Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta, umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir
2: abi? Hoca şans vermedi, milli takımdaydı biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek
2: için istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi, tandemi?
2: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç, onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
1: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
2: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
1: Semih'in oynamasını abi, ister misin?
2: Abi bu Semih'in istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş, ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
2: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye, ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi? Yani
2: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok

0: goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana da, ağzına
1: sağlık. Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii... O da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik, bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan, çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdin başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josep'i bulmak çok zor, yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa, zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahanın ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran'ı böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan, hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da İki tane hazırlık maçı oynadık.

0: oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlarda arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, ona işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat Şeyh Bey'in, daha doğrusu az önce aktardık, işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki, hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun, hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Uslu'nun YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık ettik sağ olsun. Ardından İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abi, abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetim de harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir. Ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması, tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici. İstemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrasında ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda, o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki, altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Çerni ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Gallen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sengalen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Alan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi, iyi yayınlar. Bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Mijlent, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da, Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birini aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan tıpkı deplasman tribünleri gibi o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11 reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: bahsediliyor. 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla. Bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yerinlerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım, sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş, sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kabataslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreteri olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki, hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar, taraftar der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat Stadında Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa Stadı'ydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Hani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, vay be, plastik topu gizli gizli getirirdik. Fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık. Ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik. Küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat Stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Yani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. 82-21 şey yazmış. En sevdiğim mesajlardan birini atmış. Yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşmada mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. Ya o da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten ya. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
2: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
2: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik
2: olmayın. Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. Üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsun bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen aradaki istatistiklerden ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor niye işte Fred oynadarsa. Ben diyor Asensio'ya sordum. Asensio dedi ki ben hazırım. Bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir beyan var mı? İkinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı. Sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun. Ya sen yalancısın. Asensio'nun yalanını ortaya. İkisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz. Böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belli ediyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında ben bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
2: iyi. Turgay.
0: Turgay Bey şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi. Şöyle denilmesi lazım bence yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar ama İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed öyle konuştum. Hazırdım dedi. Oynattım. Asensio ile konuştum. Hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
2: Yo,
0: falan
2: hazırım gibi. Demiş.
0: Asensio ya da işte, hazırım dedi. Hazırım demiş.
2: Ama
0: hoca demiş ki.
2: Ben hazır olmadığını biliyorum.
0: He.
2: O sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
2: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum. O şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadım derim. Yok. Ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun. Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet.

0: Golünü nerede dağıttı gelir gelmez.
1: Önde forvet arkasında oynuyordu. Gündüzlüğe bakıyorum. Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Gündüz o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz havuzumuz çok geniş. Gündüz'ü stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Ferhat orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top at. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadılar. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla gene da vaktinizi almak
0: estağfurullah,
1: istemem.
0: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 10 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiğiniz sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha dik başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmem nelerden sonra, bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Hani camia da böyle aslında bu konuda.

0: hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar, Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklıyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok. Kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim. Sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Guendouzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Guendouzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gold'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum biri İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyor. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur.
0: Hatta bu şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle eyyamın sonu biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamaları oldu hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
0: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerini de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci. Ya bunların kariyeri nedir? Geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler? Yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün Çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Güney Çakır, bunlar Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlar? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz, işte yabancı, hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte 2 yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler. Antalya'da git Antalyaspor maçını seyret. Birkaç tane böyle maç seyrettiler. Birkaç derbi merbi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. 2 yıl ceplerinde parayı koydu, gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına dese ki sonuç... Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
0: Ömer abi, tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorbay Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorbay Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlerde gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenar dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse, belki, çünkü yaşı genç, biraz ileriye doğru gidebilir ama.
0: Peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı eyyamdan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorbay Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
1: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir Merkez Hakem Kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Hı hı. Tabii Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
0: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağızla götürülürse, böyle bir vücut dilinde yakalarsak, bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu, bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri.
0: Ya da bu sene varın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
1: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA ihraç etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok

0: Umuşlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı hamle?
1: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezalandılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci
0: sayfa
1: olarak,
0: kapan,
1: ne
0: konu olarak. Kapandı diyorsun yani.
1: O konu kapandı. Şimdi hukuki süreci var. Bizde nihai karar hakim kurulu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük bir infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz noktaki böyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplini itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta işte 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fikstür çekilmiş, o kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğun zaman böyle bir
0: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
1: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir sloganı evet. Marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz? Yani o da önemli. Yani biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
0: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
1: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden.
0: Her şeyi
1: lazım.
0: Uygulamak zorunda değil, değil mi?
1: Tabii. Hepsini uygulamak zorunda değil.
0: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
1: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim. Çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım. Kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebebi vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
0: Keşke bu. Oradan örnek vermeseydin.
1: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret edeceğiniz hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil. Çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
0: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
1: yani
0: söyleniyor.
1: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere, tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkiye'ye ve
0: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
1: Yani o şimdi o işe bence pek bizim cesaretlilikle sanmıyorum.
0: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
1: ama
0: sesini.
1: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
0: Eksik tamam olma abi, sen varken bana düşmez öyle şeyler.
1: Ya sen güzel Türkçe'yi anlatırsın. Tamam.
0: Eksik olma, sağ olasın. Peki, görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadar mı?

bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de ne bileyim hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Onları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine, hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş. Onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Bey ise sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız tek Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığın öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadiç, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve hani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osay ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osay ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede bek'e çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak Bence bu transfer başarısı, bence yönetiminde güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden biraz da Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri için kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda, eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine, A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız. Onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyden? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi İtalyano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış, sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili, yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football Work. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam. Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı, burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde, Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Hani takımda herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Hani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Ya burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maçı çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadı mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani İyiydi bence. Hani bu sene değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halde bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor. Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Ligde de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani? Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet, bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Yani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Yani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim, Emirhan, Olaytan, Semih, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şeyi yok. Sanırım artık Icardi'ye de kimse kalmayacak. Karşıyaka'dan Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Hani böyle off tipten anlattıkları 90 dakika. Onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. Fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Eksik, ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyülent çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben, onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım, hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tam Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yani Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamlar eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'una gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş. Maçı izlerken baktım. Aa dedim 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta avlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz boyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi yani Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber. Değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre. Bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya, hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya, mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım, yayın kaydını alırdım, eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum, bir yerde hata yaptık mı, düzeltmemiz mi lazım, çok mu akışkan konuşmuyoruz, çok mu sakin konuşuyoruz falan. Herhalde Semih de bitti yani. Öyle oldu. Hani bir mental var ya, o devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum gerçekten de. Yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Hayır, bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor. Bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Hani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih'te hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında, hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya. Bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Ben diyor bitirmiş yani. O yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor? Çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba. Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilevdi demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani iyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Yani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroya falan getirildi. Yani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Maaş ödemeleri ile ilgili, yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer bak zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani sayın başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlar ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti. Kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'nde altın gömüm çıktı yani. Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten. Yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kardeşim, alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salat da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon, kafayı oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım, biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum, ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de tam her şeyin fiyatı yüksek de işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam, Allah razı olsun, bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun, çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani. Oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson

0: Endombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Endombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım, ciddi söylüyorum, bırakmam. Evet, tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Hani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Endombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş İzmir'den İlto Güler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İlto'cum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirza'cım? Hiç bilmiyorum. Cihan'cım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmalı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar. He? Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi arkadaşlar, bu keş para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar, yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Keş parayı dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler, öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeye bırakmalı, takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun, yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle sağ içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar, yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır, gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Ya yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama yani, yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var. dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Bir Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajlara arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da story'lerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi ya, kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkarıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 ikilere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama bunun astronomik bir seviyeye çıkması.

0: çok fazla rahatsız etti. Beşiktaş'ta hem yönetim hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesiydi. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir stat alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin istenen haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7.5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5.5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
1: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
0: Konuştuk algılıyoruz direkt.
1: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
0: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı benim savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Bunun da bilgisini aktarmış olalım sıcak gelişme olarak. Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor. Ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
0: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm, duydum evet, ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önerilemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani önerileme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yırdı Fenerbahçe'ye. Ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var. Ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki, ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakoviç'ten Amrabat'a, Dorgeres'e, neden Musa Bay'a, ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante'ye çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki, Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Fenerium'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon lira verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
1: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
0: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslına baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokay'ı, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrafor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige

0: doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zaten geçen senenin etkisi olarak kabul edersek Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş için de bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu o olacak bir takımın. İskes'in de Murillo gibi, Nubel gibi oyuncuların olacağı takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açık ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimi sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan, Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela ben de finansal okur yazarlık yok, ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
0: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması. Çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'nde taşıdık, Osimhen'i getirdik, işte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin. Yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma lüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
1: Evet, tabii konuşuyoruz her şeyi, ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekip orada, yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
0: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki göreve. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesine sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlerini ve sıcak para girişini yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerinin zaten hep beraber bir akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de daha devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.

0: istifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim yüksek ihtimal. İşte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim, bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah etiket yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı ilkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftan heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi, yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela, basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberon için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkes önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalar olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi, çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7.5 istedi, 17.5 oldu. Siz o 7.5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız, verin tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7.5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. Ya 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire, yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adalı Ecim el mecbur. 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor.

0: Ya bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossar var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela, hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan, Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum, sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmalarını lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim, Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izne uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli, sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Kökçü'nün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarpmadı diye Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijland baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan hocayla beraber bunu

0: kıracağız. Bazen iyi futbol değil, doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması, rakibin oyun sistemini oldukça bozdu, dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzü yüzük goller var, kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
0: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
0: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
0: Evet abi oradaki.
1: Peki olaya tamamen Roma'nın girişi mi?
0: Abi yok, Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana, o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun görüneği daha gelse olmaz diyorsun yani.
0: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
0: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermez. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orta Beşiktaş? Menajere ne veriyor?
0: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
0: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
0: çok hani fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
0: abi
1: diyorsun?
0: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani

0: Cumhurbaşkanının devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır, haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı, ben normalde bir gazeteciyim. Beni bile yüzlerce, binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten.
0: Evet.
1: Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
0: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbolu açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
1: ya
0: o
1: bizim tanıtıma
0: Liverpool'daki
1: mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
0: İşte abi çok güzel bir soru anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi diyor ki kadronda kimler var? Şimdi bir Ola İtan var. İşte Rıza Yılmaz var.
1: Evet.
0: İşte Rashica var. Černý var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Willock'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu
1: Tabii
0: ikna
1: ki.
0: eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var. Hani hatta şöyle bir iddia var. Yapın formayı 9.000 lira, satın 1 milyon, alsın hoca falan diye, hani böyle başkana. Madem
0: İşte
1: Beşiktaş taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
0: abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor.
1: Aha.
0: Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'la irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir salahlık yapmasa bari diyelim hadi. Öyle
0: Ya umarım
1: söyleyeyim.
0: abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü
1: Duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
0: Evet abi yani.
1: Pazartesi de kıymetli, salı da kıymetli falan.
0: Allah'ım Cuma günü hürmetine sallar bize
1: Öyle.
0: kavuştu ya Rabbim amin. Abi bütün Beşiktaş taraftarı aminlisin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir bir yüksek
1: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Aboubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani
0: İyi bir
1: maç
0: Aboubakar.
1: ben 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
0: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'i burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörloth ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç başı olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
0: Abi evet abi.
1: Peki yani... sana şöyle söyleyeceğim, taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir...
0: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani... hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
0: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça, kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
0: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
0: Umarım Devrim de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular da Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyor diyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonun evet, görüntüleri vardı mesela.
0: Evin dün değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün evet. İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
0: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca, mesela hoca abi bir dakika oturmadı.
1: Hı hı.
0: Yani bir dakika oturmadı abi.
1: İmkanı hoca olsa kendi girecekti oyuna.
0: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında türbünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, sen agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
1: çok yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani ya o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
0: Çok zor geçecek abi orada o maç, çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip.

0: O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin şey gibi oldu değil mi, o geriye yaslanma?
0: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
0: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani mısın? Milli takımdaki performansı ile ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
0: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
1: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyici kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
0: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onu da dinamizmden, orta sahadaki dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan. Ama eksikler var yani. İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
0: Abi şöyle Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi ama yaptı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları. İşte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza

önünde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol aşeğinde görev alan Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye gündeme

0: yazılı, ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var. Hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde, arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
1: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte coming son yazdı, işte cool saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
0: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da şey olunca.
1: Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi. Ben
0: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
1: Doğru mu düşünüyorum abi?
0: Evet evet, yani yönetim de oradan yürüyebilir.
1: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
0: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
1: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
0: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
1: Hiç duymadım abi.
0: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
1: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
0: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
1: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2-3'ü bulabilseydik Doğan abi.
0: Kesinlikle.
1: Ama Trossard'ın yetişmesi...
0: Ben keşkeyi sevmem abi. De inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
1: Abi en iyi savunma nedir abi?
0: Hücum.
1: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan Hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
0: Nübel sana biraz güven verdi mi?
1: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
0: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
1: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama... Bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını da kullanabiliyor. Karşı karşıya %100'lük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
0: Peki Agbado olayı nedir?
1: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
0: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek için.
1: Dinlendirmek istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
0: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi, tandemi?
1: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç. Onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
0: Oh'la Semih'in beraber oynamasını ister misin?
1: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
0: Semih'in oynamasını abi, ister misin?
1: Abi bu Semih'i istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
0: Sence Oh'u niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
1: Abi Oh'u neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
0: Gömüldü değil mi? Yani
1: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
0: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine

0: o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına sağlık.
1: Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik, bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan, çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdim başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahanın ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran'ı böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Kendi birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernis'in sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama

keyif alındı. Bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız. Sizlerle beraber konuşuruz bundan sonrası için. Paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış. Birlik, beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış. Her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosifler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlarda arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık, işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki, hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun, hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden

0: da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık ettik sağ olsun. Ardından işte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz. Zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması... Tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici. İstemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrasında ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Çerni ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günlüğünün 24 saati.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlham faydalıydı. Ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum. Ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø'yle Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Gallen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sen Gallen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Alan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi, iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Midtjylland, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Passat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın ne olacakmış acaba diye yazmış Passat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir kum da o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da

yaptığı toplantıda hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı. O toplantıda Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Bu kralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birini aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor.

0: olmuyor. Ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur. O havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11 reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Danimarka'da hissediliyor 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın? Zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayın geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın başkan hoş geldiniz, sayın başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş, sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili,
3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kaba taslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu, eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın, siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreter olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diye.

0: bilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de dedim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını, ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında Galatasaray maçında, Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken, yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık, ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm. İyi günler diliyorum demiş. Doğan abi Beşiktaş'ta olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmüştü?

0: istersin. Tek bir hakkın var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Yani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış, en sevdiğim mesajlardan birini atmış, yazabilmiş ama onu da söyleyeyim, ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. ...92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. Orada şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten yani. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
1: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
1: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik olmayın.
1: Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. Üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsunuz bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio mu Fred mi dersen aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor niye işte Fred oynatarsa, ben diyor Asensio'ya sordum, Asensio dedi ki ben hazırım, bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor, böyle bir şey var mı, böyle bir beyan var mı, ikinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı, sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun, ya sen yalancısın, Asensio'nun yalanını ortaya, ikisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz, böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
1: iyi. Turgay
0: Bey, şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve bir burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail evet, Hoca'nın da evet, bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu, ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
1: Bitti bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence, yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar. Ama İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed'e öyle konuştum, hazırdım dedi, oynattım. Asensio ile konuştum, hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
1: Yok,
0: falan
1: hazırım
0: gibi
1: demiş.
0: Ya da işte hazırım, dedi, hazırım demiş.
1: Ama
0: hoca demiş
1: ben
0: ki
1: ben hazır olmadığını biliyorum.
0: He.
1: Sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım, bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok, ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
1: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Gendüzi o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gendüzi'yi stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semed orada, Ferhat orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top at. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadı. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla
0: gene
1: da almak
0: estağfurullah
1: istemem.
0: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da, yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

0: Anlamadım olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden, federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha lig başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı. Yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmem nelerden sonra. Bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar. Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil. Diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklanıyor. Diyor. Haberi gazeteci televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Gendüzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Gendüzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyor. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da Halil Mutfeler de Yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Hı hı. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden

0: bulmuştu, evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerini de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci. Ya bunların kariyeri nedir? Geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler? Yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır bunlar, Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz'de işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte 2 yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler. Birkaç derbi merbi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. 2 yıl ceplerinde parayı koydu, gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desek ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
1: Ömer abi, tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
0: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Daha önceki seminerlerde gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi o tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenar dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Ha, burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse, belki çünkü yaşı genç biraz ileriye doğru gidebilir ama.
1: Peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı eyyamdan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorba Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
0: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakemliği yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir Merkez Hakem Kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabi Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz. Bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
1: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
0: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Burası böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarını da veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu merkez hakem kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onların bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
4: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
3: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA ihraz etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok bir kara karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptığı için daha zorlu maç veriyor. Daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz. Yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
4: Çektiler.
3: 80 doğru. Gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik. Ama ben çok her sene zorlanmışlar ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
4: Ama konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
3: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladılar o ki Beşiktaş Trabzonspor da olacak öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha Aziz Yıldırım'ın gelmiş olması işte
4: evet,
3: yani
4: bakış açısını güzel değiştirecek.
3: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için de olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'daki çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışması Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz ama yani çok formda iyi bir
4: çok da değişeceğini hakemi tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
3: Evet yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi.
4: Bugün 3 yıllık mı imzalamışlardı?
3: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işi çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
4: Evet.
3: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı, hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani 2 yılda bir hakem
4: aslında daha da kötüye gittik.
3: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce, ya Türkiye tartışıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligin ön elemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Ön elemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte üçüncü ön eleme, ikinci ön eleme, birinci ön eleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
4: Peki Ömer abi şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak evet. istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı hamle?
3: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci
4: sayfa
3: olarak,
4: kapan,
3: ne
4: konu olarak. Kapandı diyorsun yani.
3: Evet, o konu kapandı. Çünkü hukuki süreç o. Bizde nihai karar hakim kuruldu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir
4: şey
3: masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte ooo şu oldu, bu oldu, küme düşme, eksi 12 puan, alt küme düşme. Ya fikstür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğu zaman böyle bir
4: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
3: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir evet. slogan olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz, yani o da önemli. Yani biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi, aradan 10 ay geçmiş.
4: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
3: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden
4: bunu her şeyi uygulamak lazım. Zorunda değil, değil mi?
3: Tabii tabii. Hepsini uygulamak zorunda değil.
4: Mesela bizim ama hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
3: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bende çok güzel bir noktaya temas ettim. Çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım. Kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebebi vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
4: Keşke oradan örnek vermeseydin.
3: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
4: Tabii.
3: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret bildiğiniz için ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
4: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
3: yani
4: söyleniyor.
3: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir

0: Türkçe'ye ve
1: düşünsene offsite'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o şimdi o işe bence pek bizim tesadüfler sanmıyorum.
1: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
1: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
1: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
0: Ya sen peki. Güzel Türkçe'yi anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Yayınlar diliyorum. Çok kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip. Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine. Hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş, onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı

hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. İtalyano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabi oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti ya. 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı abi geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bas.

0: sarıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top, Galatasaray topu indirdi. Ardından şut, Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezde oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmalar yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labanovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. E çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyüktü zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükselteyim bu vesileyle. Ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gude L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, AKE denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor?

Oyuncu ile ilgili scout raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlar da süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu. Abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından

0: ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen, çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
6: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
7: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
6: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin. Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, 0542 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi evet, sitesine, evet, metrodan indiğimizde zaten
7: direkt hemen karşımızda.
6: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
7: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickbox. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor. Binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim. Şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
6: Evet evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
7: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda, hı hı, kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
6: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş, spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
7: Şu şekilde, Tanfer Team Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi, hı hı, Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
6: Evet, sizlerden gelen, bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
7: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında, böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar,

0: temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
1: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
0: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickbox gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
1: Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle evet, atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimizle bilgilensin isterim.
0: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanımdan geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Hı hı, burada tesisimizde kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane 20 atımız, tane. 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şile Ava'da.
1: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
0: Evet. Şile Ava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam. Yani
1: Bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip evet, değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?

0: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor, bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa,
1: yani yatma

0: hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
1: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor aslında at. Ben şey gibi nitelendiriyorum, hani bir bebek aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
0: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Evet, böyle bir.
1: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
0: Yaşam süreleri ne kadar?
1: Yani bu
0: ortalama
1: 30.
0: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
1: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
0: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
1: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyor oluyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılı içerisinde.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.

Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına hafta sonu çok güzel bir içerik hazırladık ki bugün çok fazla konuğumuz olacak. Dört büyüklere gideceğiz. Birazcık aslında Süper Lig, transferler ve bunun çerçevesinde bir program tasarlamış olduk sizlere ki bir son dakika gelişmesini de aktarmış olalım. Demirović ile alakalı Stuttgart forması giyen oyuncu hakkında Fenerbahçe'den bir yalanlama haberi geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarında çok net bir ibareyle oyuncuyla ilgilerinin olmadığı şeklinde bir mesaj yayınlandı ama tabii ki radyolarda da bütün medyada da taraftarlarda da şu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, bu tip yalanlanan isimler belki de olabiliyor. Transfer çok hareketli ve dinamik bir süreç, o yüzden bu noktada kulüpleri de ben anlıyorum. Sonuç olarak hiç kimse daha fazla para vermek istemiyor ve belli başlı haberlerin ortaya çıkmasıyla beraber de kulüpler otomatikman zaten kendilerini bir koruma kalkanına almış oluyor aslında bu mesajla beraber. O yüzden anlaşılabilir ama yorumlamak gerekirse de bu gelişmeyi zaten ben Fenerbahçe'nin, bana göre en azından söyleyeyim, Ağustos'un ilk haftasına kadar net bir şekilde bir oyuncu alacağına inanmıyorum. Biraz oyuncu satışları aslında Fenerbahçe'de gündem ki bugün aslında Fenerbahçe kısmını ikinci bölümde konuşacağız. Birçok konuğumuz olacak. İlk bölümde Aytekin Akay bizlerle beraber olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. İkinci bölümde Fenerbahçe'ye Can Başak'la konuşacağız ki Can Başak da yönetime çok yakın bir isim. O yüzden kendisinden de belli başlı haberleri alacağımıza inanıyorum. Hem Demirović gelişmesi hem buna benzer birçok aslında hamleler, kimin gideceği, kimin geleceği, tüm bunların üzerine konuşacağız. Ondan sonra Beşiktaş tarafında Metin Pala'ya gideceğiz ki Metin de Beşiktaş yönetimine aşırı yakın birisi. Ben de genelde kendisinden sürekli yeni haberler öğreniyorum. Dün de kendisiyle beraber vakit geçirdik. Epey bir sohbet ettik. Dedik ki bu sohbeti biraz da aslında yayına niye taşımıyoruz abi? Yani kesin yayına taşımalıyız. Biraz dinleyici de bundan edinim elde etmeli diye sohbet ediyorduk Metin'le. Ve sonrasında Berk İnce bizimle beraber olacak. Berk de esasında birçok alt yaş kategorilerinde futbol oynamış. Sahanın içini çok çok iyi bilen bir Galatasaray yorumcumuz. Kendisiyle de aslında programın son bölümünde konuşacağız. Galatasaray'ı son bölümde konuşacağız. Birçok konuğumuz var ve hep soruyorsunuz. İşte Galatasaray'ı niye sonunda konuşuyorsunuz? Başta niye Trabzonspor var? İşte ortada niye Fenerbahçe konuşuluyor vesaire vesaire, çok fazla mesaj alıyoruz bu konuyla alakalı. Yani samimiyetimle bir kez daha söylemek istiyorum ki birçok yayınımda bunu tekrar ettiğimin de farkındayım ama olabildiğince hep değiştirmeye çalışıyoruz sırayı. Kimse üzülmesin, herkesin takımını, her takımın detaylarını konuşmaya özen gösterdiğimizi bir kez daha söylemek isterim. Aslında son dakika gelişmelerini birazcık da aktarmak istiyorum. Yani en güncel haberleri birazcık aktarmak istiyorum. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra da Aytekin Akay'ı bağlayacağım. Dünya Kupası'na iz bırakan, Dünya Kupası'nda belki de en enteresan hikayelerden bir tanesine imza atan Vozinha Şili'de Colo Colo takımına imza attı ki ligimizde görmek çok isterdim. Yani şöyle söyleyeyim, 40 yaşında bir oyuncu, evet tabii ki ne kadar oynar belli değil, belki 2 sene oynar, belki 3 sene oynar, o bile belki çok daha belki de çok daha erken bırakması gereken bir yaşta ama bu kadar büyük bir şöhreti emeklilikle direkt sonuçlandırması aslında olmazdı. Ki şunu da görebiliyoruz Vozinha'da, yani kalecilik performansını bir kenara bırakıyorum. Sağ içindeki vücut dili sanki böyle 27-28 yaşında çok coşkulu oynayan bir kişi gibi. O yüzden de valla 2-3 sene devam etse şaşırmam Vozinha için ki şöyle birazcık da aslında haberlere bakmak istiyorum. Çünkü çok

0: fazla gelişme oluyor. Transfer çok dinamik bir süreç. Hatta şunu da söyleyeyim, şu anda bakıyorum. Evet, Yann Diomande de o da Dünya Kupası'nın yükselen yıldızlarından bir tanesiydi. Fil dişi sahili forması giyen oyuncu. Real Madrid'e çok yakın artık. Fabrizio Romano'nun haberine göre 100 milyon euroyu Leipzig reddetti ama yani muhtemelen Real Madrid kesenin ağzını açtıysa, bu seviyelere geldiyse herhalde oyuncudan yana kullanacaktır tercihini diye düşünüyoruz ki Olize haberlerini her zaman okuyoruz Real Madrid için. O yüzden de açıkçası Olize beklerken taraftar, Yann Diomande da gelirse acaba Real Madrid taraftar nasıl tepki gösterecek bu olaya? Ben de bunu merak ediyorum ki Rodri haberlerini de okuyoruz. Rodri de artık Real Madrid sona yaklaştı ki şu anda gerçekten çok dinamik bir süreç var. Real Madrid açısından transferde Jose Mourinho'lu Real Madrid'i birazcık da aslında haberlerini okumak istedim. John Duran golle başladığını da söyleyeyim. John Duran Benfica'da olduğunu haberini zaten ilk bizim programda direkt bir şekilde vermiştik. Yaklaşık 1,5-2 hafta önceki bir programımızda. John Duran'ın da Benfica'da golle başladığını söyleyelim. Bu arada N'Golo Kante'ye Tottenham ilgisi ortaya çıktı. Tottenham gerçi 2 tane orta saha oyuncusu aldı bu dönemde ama N'Golo Kante'ye Tottenham kancası var. Bunları da konuşacağız. Birçok detayı konuşacağız. Şöyle birazcık daha derleme haberlere de bakmaya çalışıyorum. Sizlere en azından programın başında bir açılış konuşması yaparken biraz haber turu attırtmak istedim. Çünkü çok fazla konumuz var. Mesela biraz da basketbola gitmek istiyorum. Birazdan da Aytekin Akay bizlerle beraber olacak ama LeBron James 76ers'ın yolunu tuttu. Ve yani Philadelphia 76ers gerçekten çok acayip bir takım kurma yolunda. Jaylen Brown gibi All-Star bir oyuncuyu bu sene kadrolarına katmışlardı. Bir de üzerine 8 milyon dolarlık bir kontrat. Ki NBA'de çok düşük rolde bir oyuncuysanız bile 8 milyon dolar kazanabildiğiniz bir ortam varken LeBron belki bir şampiyonluk yüzüğü daha almak adına da diyebiliriz 8 milyon dolara, yalnızca 8 milyon dolara Sixers kadrosuna katıldı. Oradaki kuralda biraz şu: salary cap dediğimiz oyuncuların maaş bütçesi belli bir kotada olmak durumunda ve belli oyuncular serbest oyuncu piyasasındaysa her takıma imza atabiliyorlar tabii ki. Orada da böyle bir kontrat boşluğu varken Philadelphia'nın teklifi maksimum 8 milyon dolar olabiliyordu bir oyuncuya verebileceği ve burada da LeBron James esasında parayı değil başarıyı seçti diye de yorumlayabiliriz. Başarılı olmanın, belki de 41 yaşındaki bir sporcudan bahsediyoruz, hala daha en üst seviyede oynaması zaten çok çok takdire şayan bir durum. Burada da aslında başarıyı seçtiğini, hala daha rekabetçi olmak istediğini buradan çıkarmamız mümkün. Biraz sonra Trabzonspor konularına gireceğiz. Aytekin Akay ile beraber konuşacağız ki Aytekin Akay zaten bizlere bütün radyo programlarımızda destek veren Trabzonspor yorumcularımızdan bir tanesi. Aytekin abi hakikaten çok değerli bir adam. Benim için de bunu da bir kez daha söylemek istedim. Trabzonspor'la alakalı çok fazla yayın yaptık kendisiyle. Şimdi birazdan da yayını alacağım Aytekin abi tabii ki ama bir iki tane daha güzel söz söylemek isterim Aytekin abi hakkında. Gerçekten bizleri hiçbir zaman kırmamasıyla beraber aynı zamanda da bir konuyu iki taraflı da bakabildiği için ondan da çok şey öğrendiğimizi söyleyelim. Hakikaten yorumları benim için çok değerli. Kendi adıma da bunu söyleyeyim. Aytekin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi hafta sonları dinleyicilerimize, herkese saygılar.
0: Çok teşekkürler Aytekin abi. Aslında kitabın ortasından bir soruyla başlamak istiyorum. Aytekin abi şimdi doğal olarak Beşiktaş'ta Salah gündemi var. İşte Fenerbahçe 3 tane aslında daha dünyada popülaritesi yüksek, liderlik vasıfları daha yüksek isme gitti. Galatasaray cephesine bakıyoruz. Belki en hazır kadro. Önceki konuşmalarımıza istinaden aslında konuyu Trabzonspor'a bağlayacağım Aytekin abi ama Trabzonspor kupayı aldı. Trabzonspor aslında belli bir çıtada, belli bir rotada gidiyor ama bu sezon hedef şampiyonluk olmalı diyorduk. Transferler evet erken başladı. Belli başlı oyuncular gitti, belli başlı oyuncular geliyor ama şu anda bugünden Trabzonspor şampiyonluğun net adaylarından bir tanesidir diyebiliyor muyuz?
1: Yani diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Şampiyonluk

0: şampiyonluk değil. Şimdi kupayı alması şampiyon olacağı anlamına gelmez, olmayacağı anlamına da gelmez. Bir de dün diye bir şey yok aslında. Hayatımızda da öyle, futbolda da öyle. Sizin iki mağlubiyetinizde, üç mağlubiyetinizde, iki beraberliğinizde aldığınız kupa ve kupalar her şey unutulur. Onun için futbolda geçen sene sen kupayı aldın, bu sene de şampiyonu oynarsın gazını yememek lazım. Tabii ki Fatih Hoca bunun farkındadır. O da onu biliyor. Futbolun ne kadar nankör olduğunu. Yani hangi başarıyı alırsanız alın. Şimdi Trabzonspor camiası Abdullah Avcı'nın ikinci gelişinden sonra Abdullah Avcı'yı yani yerden yere vurdu. Öyle bir eleştiriler oldu ki sosyal medyada. Oysa aynı Abdullah Avcı şampiyonluk senesi omuzlardaydı. Dehaydı, efsaneydi ama ne zaman ikinci gelişi? Uğurcan Çakır hakeza. Uğurcan Çakır Trabzonspor'un şampiyonluğunda yani %50'ye yakın payı olan biriydi. O sezon için söylüyorum.
1: Katılırım.
0: Ve oynadığı dönemde çok çok faydalı oldu. Ama ne zaman Galatasaray'a gitti, üstelik para kazandırmasına rağmen şu an hala da Trabzonspor taraftarının büyük bir çoğunluğu ne yazık ki ve maalesef Uğurcan Çakır cümlesinden sonra, isminden sonra eleştiriye başlıyor. Onun için bunu niye anlattı? Futbolda dün diye bir şey yok. Çok nankör bir iş. Hani Cem Yılmaz'ın var ya bir esprisi. Hı. Kendini tanıtıyor ödül töreninde. Ben Cem Yılmaz diyor. Çok nankör bir meslek bu. Onun için sizin yaptığınız, bizim yaptığımız bu medya işleri de öyle hakeza. Hayatın genelinde bu var. Onun için kupayı almak demek şampiyon olacak anlamına gelmez. Lakin Trabzon'un hedefi her zaman şampiyonluk olmalıdır. Yani ben geçen sezon Fatih Tekke'nin bu takım şampiyon olmaz, 1 ile 4 arasında bir yerde olur dedi, dediği çıktı. Ama o değil. Teknik direktör en yukarıya, bayrağı en tepeye dikmeyi hedef olarak göstermeli. Bu sezon da biliyorsunuz Konferans Ligi bize göre UEFA Ligi'nde oynayamayız tarzında bir açıklaması da oldu. Bu da yanlıştı. Belki realite olarak ya ne anlatıyorsun sen? Bunlar adam gerçekleri söylüyor diyenler olabilir ama futbol öyle bir şey değil. Futbolda en yukarıyı biz sezona dördüncü olmak için başlıyoruz Trabzon'da diyemezsiniz. Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'da bu denmez. Bu tabiatlarına aykırı bu kulüplerin. Bunlar kulüp değil. Bunlar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Bunlar Türkiye'nin en büyük mahalleleri, en büyük toplulukları, en büyük aileleri, en büyük camiaları. Buralarda hedef yüksek olacak. Sen en yükseği söyleyeceksin ama olsun olamazsın. Ama başarılısın, ama ikinci olursun, ama yedinci olursun. Ama her zaman hedefli başlamak lazım. Çünkü bunu sana tarihin ve geçmişte kazandığın başarılar gösteriyor zaten. Yani o senin kişisel hedefin olabilir. Ben bu takımı dördüncü yaparım ama bordo mavi forma, sarı kırmızı, siyah beyaz, sarı lacivert bu formalar bire ikiye oynar. Yani ikiyi bile kabul etmezler. Bu açıdan evet konuşulması güzel. Şampiyonluk hedefi olsun mu olsun tabii ki. Ama Galatasaray isim üstünde gidiyor. Yani sol şeridi kapatmış gidiyor. Kadroyu korumuş, çok büyük başarı. Takımdaki böyle mesela Icardi oynamadan para kazananlardandı. Icardi'yi göndermiş, takımı korumuş, ruhu korumuş. Galatasaray'a bence gene favorilerin birinci sırasında Galatasaray'ı yazarım.
1: İkinci, üçüncü favori kimdir?
0: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la tek atımlı kurşunu var. Bu sezon ya şampiyon olacak ya şampiyon olacak edasıyla ligi başlayacak bence. Fenerbahçe'yi ikiye yazarım favori anlamında. Trabzon, Beşiktaş'ı bundan sonra 3 olur 4 olur çok önemli değil. Yani net Trabzon favoridir diyemiyorum. Onu demem için 5-6 hafta geçmesi lazım. Ama Galatasaray özellikle 1-2 adım 3 adım 10 adım önde görüyorum diğer 3 takıma göre.
1: Peki tabii ki birçok soru soracağım abi. Yani şu anda önümdeki listeye de bakıyorum. ilk olarak şunu soracağım. Yani aslında Trabzonspor çok değerli bir oyuncusunu çok yüksek bir bedele de satmış oldu. Yani Cristolay'dan bahsediyorum. Şimdi orta saha rotasyonunda Folcarelli var. Benjamin var. Bouchard'dan bahsediyorum. Aynı zamanda bakınca orta sahada tabii ki çok değerli isimler de var. 10 numara karakterli isimler de var ama Ulay'ın eksikliği ne tarz bir oyuncuyla giderilmeli? Herhangi bir duyum var mı Aytekin abi? Orta sahada Ulay tarzı genç bir isme mi gidilmeli veyahut da Hamsik tarzı biraz daha tecrübeli bir isme mi gidilmeli diye düşünür Aytekin Akay. Orta saha rotasyonu Trabzonspor'da nasıl olacak önümüzdeki sezon?
0: Çok basit, Bouchard'ı oraya monte edeceksin. Olayın olduğu bölgeyi Bouchard rahat rahat oynar ama eğer biz Trabzon Hamsik tarzı, Sosa tarzı bir oyuncu katabilirse işi farklılaştırır. Yani Galatasaray'ın koltuğuna aday olabilir. Galatasaray'ın yani şampiyonluk için o yarım adaydı. Şimdi bire doğru gider. Ama Sosa ve Hamsik tarzı bir oyuncu takıma katılırsa, öyle bir oyuncusu yok. Zaten Folcarelli, Bouchard'ı ile siz orta sahayı her türlü tutarsınız.
1: Ozan da var.
0: Ozan var, Okay var. Orada bir zenginliği var zaten. Sadece açık oyuncusu yok. Sahada bir açık oyuncusu yok. Selçuk'u böyle çok düşük paralara kendisi de çok durmak istemedi. Olay da durmak istemedi işin doğrusu. Trabzon taraftarı ya her şeyi satıyorsunuz falan filan yapıyor da alakası yok. Olay'ın hem futbol dışı yaşantısında bazı problemleri vardı. Hem de bu Dünya Kupası'ndan sonra Trabzon'da kalmazdı zaten. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemek lazım. Trabzon bu işten karlı çıkan oldu. Tabii gelen paraları da iyi değerlendirmek lazım. Eğer sağ tarafa iyi bir açık oyuncusu, Pina'ya da iyi bir yedek yapabilirse Trabzon, tabii orada Ozan'ı da deniyor zaman zaman hoca. Ozan'ı da sağda deniyor, bekte deniyor, ortada deniyor, tam joker oyuncu. Ama bence orta sahadan Bouchard'ı bir şekilde, Bouchard'ı, Folcarelli, Ozan, Okay, Melih, birkaç oyuncu daha var. Yani siz orta sahayı da, Trabzon en azından savaşan bir orta sahası var ama yaratıcı bir orta sahası yok. Orada bir tek yaratıcı oyuncu olsa Bouchard olur. O da fizikli ve güçlü olması lazım. Bu sezon nasıl olur? Geçen sezon iyi bitirdi. Kötü başladı, iyi bitirdi. Doğru. Sezona nasıl başlayacak göreceğiz ama acil ne var? Bence sağda bir açık oyuncu, kanat oyuncusu lazım.
1: Sağda bir açık oyuncusu, kanat oyuncusu dedik. Peki tabii ki yazılan, çizilen isimler var Aytekin abi. Yani Prestiani ismini görüyoruz. Zigankov ismini görüyoruz. Osorio ismini görüyoruz. Osorio'yu Midtjylland'de izledik, çok daha taze. Zigankov da aslında Trabzon şehrinin son dönemde çok fazla Ukraynalı oyuncuyu da ağırladığını gördük. Birçok Ukraynalı oyuncu geldi gitti. Başarılı olan oldu, olmayan oldu ama sağ çizgide nasıl bir oyuncu profili izlemek ister Aytekin Akay ve herhangi bir duyum var mı veyahut da son dakika gelişmesi var mı diye de sormak istiyorum abi.
0: Yani hem gol skor üretebilen hem de topu alıp gidebilen bir oyuncu lazım oraya. Şimdi isim olarak kimseyi söyleyemeyeceğim ama mesela geçmişte bir Canini vardı Trabzon'da. Canini evet. Tarzı bir oyuncu Trabzon'a gider mesela. Böyle topu alıp iki tane defans oyuncusunun peşinde takabilen bir oyuncu o taraf için çok iyi olur. Akeza Augusto, Augusto da hem skor üreten hem top kanat oynayabilir. Yani kanat forvet dediğimiz oyuncu profili oraya çok uygun. Yani Türkiye Ligi'nden de mesela şimdi Vişka'yı biz Trabzon gönderdi ama bilmiyorum Vişka'yı Başakşehir'de ayağındaki ameliyattan, tendondan sonra ne yapacak, ne edecek bilemiyoruz tabii. O nasıl, Vişka kaç yıl orayı götürdü.
1: Doğru. O Süper Lig'in en ikonik oyuncularından bir tanesidir hatta tarihinde.
0: Evet, yani ilk beşe yazılır yani Vişka. Ki Trabzon taraftarı onu bile eleştirdi yani. Düşünün, eleştiride çığır açtık yani her anlamda. Trabzon sosyal medyası, Trabzonspor sosyal medyası onu o ligin en iyi kompak oyuncularından birine bile yapmadı ya, gönderin gitsin tarzı çok şeyler yaptılar. Neyse, orada çok önemli değil. Taraftardır, eleştirir, diyeceğimiz bir şey yok. Ama o tarz bir oyuncu Trabzon'un işini görür. Hem takıma oynayan, hem kendini oynayan, hem skor üreten öyle oyuncu ama isim olarak şu an aklıma bir isim yok.
1: Yani Aytekin abi bir kere yani şimdi haberlere bakıyorum biraz da açıkçası yani benim şahsi olarak çok beğendiğim Chibuike Vivu. Yani ilk izlediğimde böyle bu adam ne kadar hata yapıyor dediğim ama sonra

0: Sonrasında beni pozitif manada aşırı şaşırtan, gerçekten çok kaliteli bir savunma oyuncusuna aşırı fazla talep var. Trabzonspor'un bu konudaki hamlesi nasıl olacak Aytekin abi? Bir de Vivo Trabzonspor için ne kadar önemli diye sormak istiyorum abi.
1: Yani şimdi ne diyelim ona, ne diyelim biliyor musun? Eğer satılırsa Trabzon, hani Onaçu, Vivo hangisini satarsın dersen ben Onaçu derdim mesela.
0: Gerçekten
1: aynı parayı.
0: Çok iyiymiş.
1: Evet, ben Onaçu derdim. Vivo kalsın derdim. Sonuçta gol yememeniz lazım. Gol atarsınız bir şekilde. Trabzon Onaçu'nun yerini doldurur ama Vivo'nun yerini dolduramaz. Çünkü bu hedefli takımlarda bu tarz oyuncuları bırakmamak lazım. Eğer hedefiniz varsa ben bu sezon Avrupa'da yürüyeceğim, ligde yürüyeceğim. Ligde ilk ikinin dışına, altına düşmeyeceğim diyorsanız Vivo tarzı oyuncuyu kalacak, kalmak zorunda.
0: Doğru.
1: Ancak Ertuğrul Doğan'ın da bir şekilde bu tekeri döndürmesi gerekiyor. Çorbayı kaynatması lazım. Takımı bir kasa yapması lazım. Doğal olarak eğer teklifte 35-40'lardaysa, çok çok iyiyse ve bununla eğer alternatifi de üretilmişse bence... Yani o paralar olduğu için diyorum verilebilir. Çünkü Vivo'yu bulduysanız yeni bir Vivo daha bulabilirsiniz. Mutlaka vardır. Scout'la, gerçi Scout ekibi yok, ayrıldı ama onların takip ettiği ve kulübe rapor ettiği oyuncular mutlaka vardır. Onlardan seçilir, seçilebilir. Olmadı orayı Savic, İşte Samet ve götürmek gerekiyor ama bir Vivo etkisi yapmaz hiçbiri bence. Vivo ile Batako Trabzon'un en iyi, hatta ligin de en iyi iki stoperinden biri. Yani son düzlükte ne olur? Para iyiyse, 35 ve yukarılardaysa Trabzon satar bence. Bence de verecek gibi görünüyor Trabzon. Yani Vivo'yu satacak. Bu sene biz Türkiye'de bir oyun izleyemeyeceğiz gibi görünüyor şu anda, %90'larda bildiğim.
0: Vallahi bence çok büyük şanslı Vivo'yu görmemiz. Vivo bundan sonrasında yani yolu açık olsun, Trabzonspor'da oynarsa da yolu açık olsun. Hakikaten bence çok enteresan bir oyuncu olduğunu ve çok heyecanlandırdığını kendi adıma söyleyebilirim. Sayın Ertuğrul Doğan demişken yabancı kuralıyla alakalı bir açıklama geldi. Kuralda değişmeyeceğini, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın 10+4 kuralının değişmeyeceğine yönelik bir açıklaması oldu. Aytekin Akay nasıl yorumlar bu kuralı? Kuralın değişmesi mi lazım veyahut da 10+4'te sabit mi kalınması lazım? Bunu da sormak istiyorum abi.
1: Ben şöyle bakıyorum, yıllardır bu işleri konuşulur, biz de yazıp çizeriz. Bir kendimi, yani 20 yıldır futbol aleminin içindeyim. Kısıtlamaya karşıyım her türlü. Yani ya bir takım 17 yabancıyla oynayacak, 17 yabancı, 11 yabancı, oynasın 11 yabancıyla. Bakın illa yerlinin yerlisi olacak, illa Trabzonlu olacak, illa Samsunlu olacak, illa Kasımpaşa değil. Böyle bakmamak lazım. Artık dünya çok küçük bir mahalle oldu. Yani o kadar küçüldü ki biz Paraguaylı bir futbolcu, evdeki çocuklar Paraguaylı futbolcuların adlarını biliyor artık.
0: Gerçekten.
1: Yeşilburun adalarından bahsediyor bize çocuklar. Onun için futbolda bence evet altyapılarda reform olmalı. Türkiye'de altyapılar rezalet durumda ama bu yabancı kısıtlaması olacak iş değil. Üstelik yabancı kısıtlaması bazı değersiz oyuncuları da, yerli değersiz oyuncuları da çok değerli hale getiriyor. Bence serbest kalmalı. Kuralın değişmemesi de doğru. Çünkü lig başlayacak.
0: Tam onu soracağım.
1: Ancak önümüzdeki sezon için böyle bir planlama yapılabilir. Bence Ertuğrul Doğan orada doğru bir açıklama yapacak.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Evet. Bir şey daha söylemem lazım.
0: Lütfen. Lütfen abi. Lütfen.
1: Trabzon taraftarı tesislerin taşınmasıyla ilgili, Mehmet Yılmaz tesisler taşınmasıyla ilgili bir sosyal medyada anti bir propaganda geliştiriyor. Bu çok yanlış. Ertuğrul Doğan da açıkladı. Ertuğrul Doğan başkan dedi ki daha da modern, dünyanın da imreneceği bir tesisler gelecek. Kamp tesisleri gelecek. Onun için tesislerin oradan oraya taşınması konusunda Trabzon taraftarının gösterdiği tepkiyi de yanlış biliyorum.
0: Çok güzel bir mesaj. Peki Aytekin abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilere, sizlere selam.

0: Selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Evet, Aytekin abi bizlerle beraberdi. Aytekin Akay'dı. Trabzonspor'da olabildiğince bizlere her zaman en temiz, en pür bilgiyi aktaran, gerçekten yorumlarıyla da sadece Trabzonspor'u değil, tüm takımları ele alan, günceli ve dünyayı da takip eden çok sevdiğimiz bir yorumcumuz. Kendisine de bir kez daha çok çok teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Trabzonspor'la başladık. Biraz sonra da Fenerbahçe'yle devam edeceğiz ki hatta çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Bir araya gidelim. Reklamımızı verelim, ardından gelelim.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Radyo Gold.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, programımızın ilk bölümünde Trabzonspor'la giriş yapmıştık. Şimdi de konumuz Fenerbahçe ki Can Başak bizlerle beraber. Can, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ederim. Açıkçası bir son dakika gelişmesi olarak paylaştığımız Demirović haberinde yalanlama geldi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından bu yalanlama haberini taraftar nasıl yorumlamalı? Yani yalanlamalar kimi zaman sonrasında transfer olarak karşımıza da çıkıyor. Tabii ki sen hem oraların havasını solumuş birisi olarak nasıl yorumlarsın Can Başak bizlerle beraber? Söz sende Can Başak.
5: Tabii ki bir kere dediğiniz gibi Mason Greenwood da yalanlanmıştı zaten. Sonrasında transferi gerçekleşti. Bence burada stratejik olarak Fenerbahçe bu konuda dikkatli davranmayı tercih ediyor. Zaten seçim sürecinde de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu konuların hassas olduğunu da dile getirmişti. Bu tarz transfer haberlerinin oyuncu fiyatlarını da yükselttiğinden birçok kez bahsetmişti. Bence tamamen bununla alakalı. Fenerbahçe bir forvet kesinlikle arıyor. Bence kadro planlamasında sadece Vedat, Şerif, Talisca'nın durumunu bilmiyorum tabii ki de. Bence bir forvet alınacaksa Talisca'nın transfer edileceği, başka bir takıma transfer edileceği anlamına geliyor gibi ben algılıyorum. Tabii ki de kesinlikle forvet bakıyorlar zaten. Bunda bir şüphem yok benim. Kesinlikle bir iyi bir forvet arıyorlar Vedat ve Şerif dışında. Ama kadro planlaması bence çok zor gidiyor şu an. Kolay değil. Birçok oyuncuyla yollar ayrılmaya çalışılıyor ve bu konuda birazcık geride de kalmış olsalardı hani takım açısından. Tabii ki dünya kupası da vardı ama birazcık bir panik, bir stres ben seziyorum açıkçası. Transferin bana göre oyuncuların gönderilmesi akabinde daha netleşeceğini düşünüyorum ama şu an durumu olarak hani işte Diego Carlos ve Beka'yı zaten hiçbir yerde göremedik.
4: Doğru.
5: Öncelik olarak Amrabat'la onlarla beraber kesinlikle bence bu üçü gönderildikten sonra daha da işlerin netleşeceğini düşünüyorum ben ama kolay da değil tabii ki de yüksek maaşlı oyuncu bunlar. Takımlarla kolay anlaşılmıyor. Komodo zorluk çıkarıyor diye haberler var. Bence netleşecek bu konu ama kolay gittiğini ben düşünmüyorum. Çok zor, zaten hiç kimse işin içinden çıkamıyor bence bu Fenerbahçe'de. Yaklaşık 23-24 tane yabancı var ve bu kurala uyması için 7-8 tane oyuncunun Fenerbahçe'den gitmesi gerekiyor sezonu başladığında. Yani nasıl olacak ben de gerçekten bilmiyorum ama.
4: Bunların detaylarını tabii ki çok çok net bir şekilde konuşacağız Can Başak ama şu anda tabii ki taraftarlardan şu soruyu okuyorum. 0212-273-10-10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Tabii ki fikirlerinizi, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Ancak şunu okuyorum. Kemal Bey'in bir mesajı var. Nathan Ake'nin sakatlık durumu nedir? Nathan Ake içeriğini paylaşıyoruz tabii ki ister istemez. İlk olarak bu konuyla da aslında açmak istedim. Yani Nathan Ake geldi ilk 45 dakikada oynadı. Daha sonrasında bir oyuncu değişikliği oldu Fenerbahçe'de. Hatta ikinci yarıda Gornik maçında Jaden Osterwolde'yi gördük. Yani taraftar Nathan Ake'yi genel olarak beğendi ama bu sakatlıktan, bu sakatlık korkusundan dolayı da aslında biraz da homurdanmalar başladı diye söyleyebilirim. Can Başak nasıl yorumlar? Yani Nathan Ake sezon içinde de bu şekilde mi olacak? Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu nasıl olacak? Nathan Ake nezdinde yorum almak isterim abi.
5: Tabii ki yani biz Nathan Ake'yi Premier Lig'de zaten izleyen insanlar olarak Nathan Ake İngilizce tabiriyle injury prone, yani sakatlığa yatkın bir oyuncu. Hani bu bilmedik bir olay değil bence. Fenerbahçe'nin bence stoper rotasyonunun geniş olması gerekiyor. Bunun zaten acısını bir önceki İsmail Kartal döneminde de çekti. Geçen sezon da çekti. Yani sonuçta Fenerbahçe Avrupa'da da mücadele ediyor. Ligde de mücadele ediyor. Aynı zamanda kupa maçları da var. Yaklaşık 50-60 minimum maç oynanıyor ve bu rotasyonu düşünürsek, hani her oyuncu ve baskılı bir oyun oynayacağını düşünürsek, hani bence kolay kolay kaldıracak bir oyun planında yok bence İsmail Kartal'ın. Gene sakatlıklar olacaktır stoper rotasyonunda da. Sağlam tutulması gerekiyor kesinlikle. Şu an yani Jaden Osterwolde de tabii ki de bence iyi bir teklif gelirse kesinlikle değerlendirmeye alacak Fenerbahçe yönetimi.
4: Kaç milyon iyi bir tekliftir peki, onu soralım en azından.
5: Bence minimum Fenerbahçe 17-18'den aşağı vereceğini ben sanmıyorum Jaden Osterwolde'yi. Sonuçta piyasası olan da bir oyuncu. Hiç oynamamışken parmadan alındığı zaman o dönem bile bir teklif gelmişti Fenerbahçe'de sanırım. Sezon arası gelmişti. 3-4 evet. Maç oynamıştı belki ya da 6-7 maç. Gene Fenerbahçe'nin aldığı bir fiyatta bir teklif gelmişti. Yani piyasası olan bir oyuncu. Yakından takip ediliyor. Sonuçta modern futbolda da hızlı bir oyuncu olduğu için birçok takım tarafından tercih edilebilir pozisyonda. Aynı zamanda Fenerbahçe'de stoper pozisyonunda oynadığı için birçok takımın da bence ilgisini çektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin hani olası bir durumda Jaden Osterwolde'yi göndermesi durumunda stoper rotasyonunda eksiklik olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi Ake
4: sakatlığa teşne diyelim. Evet.
5: Geniş olması gerekiyor bence. Zaman zaman Ake ağrılar hissettiği zaman veya sakatlık durumu söz konusu olduğu zaman alternatif oyuncuların da bu konuda Ake'yi rahatlatması gerektiğini ben öngörüyorum. Dediğimiz gibi ama çok hani çok net konuşamıyoruz çünkü çok zor bir durum içinde bence Fenerbahçe. Gerçekten birçok oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor ve hani vakitte geçiyor. Şu an Ağustos başına yaklaştık. Ağustos'un ilk haftasına gireceğiz önümüzdeki hafta. Hani netleşmesi gerekiyor konuların. Fenerbahçe bir sonraki öneleme turunda

0: yüksek ihtimalle Sturm Graz oynayacak. Daha sonrasında bir playoff maçı da var. Yani takımın yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi hedefi varsa, ki ben olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da konuştuğu üzere yaklaşımları tabii ki de bu yönde. Birazcık takımın hazır olması gerekiyor ve zamanda daralmaya başladı. Hani, bence şekillenecek yavaş yavaş.
1: O konuyu biraz beraber şekillendirelim istiyorum. Seni de böldüm, özür dilerim
0: gerçekten,
1: canım.
0: Gerçekten evet.
1: Bu arada Musa Bey yazmış, can cana gündem diye. Keyifli bir mesaj gelmiş. Abi şimdi tabii ki önümde yabancı oyuncu listesi var. Yani gerçekten bir gazete kağıdını tamamen kaplayabilecek şekilde. Gerçekten çok uzun bir liste. Şimdi şöyle gitmek istiyorum. Önce artı 4 kontenjanındaki durumu konuşalım istiyorum. Çünkü artı 4 kontenjanında tek tek sayacağım. Omar Fayet, Archie Brown, Mimovic, Aziz Fall, Dorge Lesnene, Amara Diouf ve Sidiki Şerif var. Yani 7 tane oyuncu var. Burada ayrılık kimden beklemeli Fenerbahçe taraftarı? Ve U23 kategorisinde belki de yani sonuçta 3 tane fazla oyuncu var ama 3'ten fazla oyuncu gidebilir mi? Ve bir U23 transferi gelebilir mi diye de sormak istiyorum. Omar Fayet kalır mı diye başlayalım.
0: Ya bence Omar Fayet'in ben pek kalacağını düşünmüyorum. Hazırlık maçlarında da hatırladığım kadarıyla hiç oynamadı. Fenerbahçe'nin planları doğrultusunda bu oyuncunun bulunmadığını düşünüyorum.
1: Peki Mimovic'e geçelim.
0: Mimovic özelinde de bence o da çok planda olduğunu düşünmüyorum. Planda olsaydı sanırım ilk hazırlık maçında ikinci yarı bir oynadı. Çok planlamaların içinde ben olduğunu zannetmiyorum.
1: Aziz Mal diyorum.
0: Bence o da planlamanın içinde yok. Onu da hazırlık döneminde pek görmedik. İsmini de çok fazla duymadık. Hani bu oyuncular büyük ihtimalle kiralık olarak bence başka bir takımda oynayabilir. Veya teklif gelirse başka takımlara transfer de edilebilir diye öngörüyorum. Dorge Lesnene, Şerif, Archie Brown, bir de bir oyuncu
1: daha. Amara Diouf var bir de. Diouf.
0: Diouf'u Fenerbahçe yeni aldı bu sezon. Evet. Ama onu da hazırlık döneminde ben görmediğim için, hani hazırlık döneminde izlemediğimiz oyuncuları çok planlama dahil olacağını tahmin etmiyorum.
1: Sonuçta... Şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Kulüpten değil ama bir röportajda duymuştum. Amara Diouf'u devre arasına hazırlıyoruz. Çünkü çok ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı için şu anda tedbir olarak biraz daha uzak çalıştırıyoruz. Yani anladığımız kadarıyla Can Başak, Archie Brown, Dorge Lesnene ve Sidiki Şerif 3 tane aslında kalacak oyuncu ve bir tane daha kontenjan mı var demek oluyor U23 için diye soracağım. O kontenjanda varsa da hangi mevki için U23 transferi yapılacaktır diye de sormak istiyorum abi.
0: Bence forvet için de bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Dediğim gibi öncelikle satılması gereken oyuncular var. Teknik gelen oyuncular varsa bunun pazarlıklarının ben sürdüğünü düşünüyorum karşılıklı diğer kulüplerle. Kesinlikle bu kontenjan içinde bir ya da iki oyuncu, büyük ihtimalle bir ama iki oyuncu olması çok zor. Bir oyuncu kesinlikle bence bu pozisyonlarda herhangi bir tanesi de alacaklar U23 kontenjanından. Kestiremiyorum tam olarak. Bence yönetim de şu an tam olarak karar vermişti. Bence şu an öncelik oyuncuların satışı özelinde olmalı. Çünkü bu konular netleşmeden planlama tam olarak da yapamıyorsunuz.
1: O zaman biz de beraber planlama yapalım istiyorum Can Başak.
0: Bence yapalım, evet.
1: O zaman kaleciyle başlayalım. Yani Ederson ve Livakovic var. Bu iki isim birden gidecek mi? Ederson konusunda Sayın Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu kazanmalıyız şeklinde açıklamaları vardı. Ama yine de sormak istiyorum. Ederson ve Livakovic gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyecek mi? Talipleri kimler? Durumlar nasıl? Önce kaleciden başlayalım.
0: Bence Livakovic bu sezon Fenerbahçe'de olmayacağını ben düşünüyorum. Yani çok ekstra bir durum olmadığı sürece. Ederson'la devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün Ederson'dan çıkıldığı takdirde gene bana göre bir kaleciyle anlaşılması gerekiyor. Ve bu anlaştığınız kaleci de Fenerbahçe kapasitesinde minimum 20 milyon 15 milyon euro civarında bir kaleci olacağı için bu masrafa girmeye gerek var mıyı kesinlikle düşünmüşlerdir ve hani bu özelde, bu konu özelinde Ederson'la devam etmenin bence çok da maliyet açısından da zarar vermeyeceğini düşünerek devam etmeyi düşündüklerini öngörüyorum.
1: Savunmaya geçelim istersen.
0: Savunmada şöyle, Carlos ve Becao planlamada yok bence.
1: Peki, onlar satılacak. Peki

0: İlgi var mı bu oyunculara?
1: Bu oyunculara ilgi, ya BK özelinde bence bu Türkiye içerisinde bir takım olabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta başka Kasımpaşa'da bir dönem forma giydi az da olsa. Hani buralarda İstanbul civarında başka bir kulüpte bence oynamaya okey. O yüzden bu taraflarda bir gene iyi bir teklif gelirse kiralık oynayabileceğini düşünüyorum. Brezilya'dan belki gelebilir. Sonuçta bu oyuncuların hepsi Brezilyalıydı. Az önce konuştuğumuz Diego Carlos'tur. Becao'dur. Brezilya'dan bir teklif geldiği halde kesinlikle orada da rol alırlar. O taraflarda da çünkü örnek veriyorum Gustavo Henrique'ydi sanırım. Hani
0: doğru.
1: Çok performans göstermesine rağmen gene oralarda
0: teklif almayı başardı.
1: Talipleri var diyelim. Talipleri var. Hani o taraflara bence gidebilir bu oyuncular. Şu an bence maksimum seviyede Fenerbahçe'ye katkı yapacak şekilde satış yapması planlanıyor yönetimin. Yani son dakikaya da bırakabilirler birazcık. Stratejik de olabilir veya hani şu an gelen teklifleri de değerlendiriyor olabilirler. Varsa tabii ki de. Ama bu oyuncular kesinlikle Fenerbahçe'nin planlamasında zaten yok.
0: Peki kalan savunmacıları okumak isterim. Nelson, Semedo, Milan, Skriniar, Osterwolde. Herhalde Skriniar kalacak, o anlaşıldı, evet. Ama Osterwolde ve Semedo konusunda yorum alayım.
1: Osterwolde'ye bence iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe ona göre değerlendirmeyi alacak. Az önce konuştuğumuz gibi hani 20 milyon, 17-18 milyon gibi bir teklifin aşağısı gelmediği sürece Fenerbahçe bir pazarlık sürecine bence Cezin Osterwolde için girecektir. Fakat hani bu çok mantıklı olur mu olmaz mı tartışılır. Çünkü sonuçta Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi stoper rotasyonu da çok önemli. Geçen sezon olsun, İsmail Kartal'la bir önceki dönemi olsun, bu pozisyonlarda gerçekten sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Bir sakatlık olduğu zaman yeteri kadar bu yerine gelen oyuncular çok katkı veremedi bence. Yani Yiğit Efe Demir de çok potansiyelli oyuncu olabilir belki de ama yeteri kadar şey yapamadı bence.
0: Bir Yusuf Akçiçek etkisi yaratamadı diyoruz. Değil
1: yaratamadı
0: mi?
1: Evet. Hani olabilir ama sonuçta bu oyuncular da oynamayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin oyuncuları, genç oyuncular. Ben her zaman severim bu tarz yaklaşımları. Arsenal'de hep oynatır mesela. Zorunlu da olsa kendilerine biçtiği bir politika var. Yani bir ya da iki oyuncu minimum altyapıdan her zaman ilk 11 olsun, ilk 18 olsun ya da her zaman oynatmayı düşünüyor. Bu tarz oyuncuları oynatmak da gerekiyor. Dediğimiz gibi hani Yusuf Akçiçek oynatılmasaydı bu potansiyelini göremeyecektik. İlk defede de Fenerbahçe bir rol verdi bence. Ki bana göre daha fazla oynasa daha da iyi katkı verir. Abi. Yaptığı da kolay bir iş değildi. Fatih Karagümrük'le bir üst lige çıktılar. Bir sürü maç oynadılar. Yani Osterwold'e iyi bir teklif gelirse değerlendirilir. Fakat hani zora girecek bu iş değerlendirildiği takdirde. Çünkü yeni bir transfer yapılması gerekiyor o pozisyona. Alternatif olarak bence Türk bir oyuncu düşünüyorlardı.
0: Adil Demirbağ ismi çıkıyor.
1: Adil Demirbağ ismi çıkmıştı. Sanırım Alanya'da Ümit.
0: Ümit Akdağ ismi çıktı. Doğru. Evet,
1: hazırlık maçında gol de atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yakın bir vakitte gene. Yani alternatif olarak bence iyi oyuncu bunlar. Yedek olarak da iyi katkı verirler ki yedek çok da demek istemiyorum çünkü Fenerbahçe pozisyonunda hep sakatlık yaşıyor ve zor durumlara da düşüyor. Oyuncular zaman zaman Fenerbahçe'de olduğu takdirde kesinlikle rol alacaklardır. En az 20-25 maçtan aşağı kesinlikle oynamazlar bence. Dediğim gibi Jadon Osterwold'un gönderildiği veya transfer başka takım olduğu takdirde kesinlikle transfer yapılması gerekiyor. Bunu da bence yönetim biliyor. Çok iyi bir teklif gelirse bence yollar ayrılabilir.
0: Orta alanında biraz konuşmak istiyorum biraz. Tabii ki son cümlelerini alalım. Kusura bakma böldüğüm için.
1: Hiç önemli değil.
0: Orta alanında tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için ara sıra bölüyorum. Yanlış anlaşılmasın tekrardan. Onu da söyleyeyim. Orta saha rotasyonunda Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Fred var. Buradan hangi oyuncular ayrılır? Hangi oyuncular kalır? Herhangi bir ilgi var mı ekstra duyduğun?
1: Fred'e kesinlikle ilgi var. Brezilya'dan da tekliflerin geldiği zaten ortaya çıkmıştı. İsmail Kartal Fred'le devam etmek istediğini söyledi. Takımında bulunması istediğini söyledi. Bence bu çok da sonuçta teknik direktör bunu çok istese de çok da gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin çünkü maalesef kuralın ötürü alması gereken kararlar var. Ve yani Fred sonuçta son sezonu galiba bu sözleşmesindeki.
0: Evet, doğru.
1: Büyük ihtimalle bence şu anki dönemde kullanılıyor. Öneleme turları ve ligin ilk etabında bence kullanılacaktır. Sonrasında ben Fred'in başka bir takıma transfer olacağını öngörüyorum. Aynı şekilde Amrabat'ta planlamalarda yok. Dünya Kupası oynadı. Dünya Kupası oynadığı için birazcık daha kolay iş satışının gerçekleşebileceğini de öngörüyorum. Ama iyi bir teklif gelmesi lazım. Maaş yükü de az değil. Şu an onu değerlendiriyorlar diye biliyorum. Kesinlikle o da olmayacak. Ben Kante'nin devam edeceğini düşünüyorum. Genduzi ile iyi bir ikili olmuşlardı geçtiğimiz sezon. O ikilinin devam edeceğini düşünüyorum.
0: Son olarak da şunu sorayım. Son olarak da kadroda hücum hattında Musaba gidecek mi? Musaba'ya Fenerbahçe yönetimi ne kadar değer biçtiğini merak ediyorum. Can Başak sizdeyiz.
1: Bence Musaba'dan Fenerbahçe minimum 8-9 milyon eurodan aşağı çok sıcak baktığını düşünmüyorum ama şu anlık öyle. Kesinlikle o da planlamada olmayacaktır. Çünkü kısıtlamadan dolayı Fenerbahçe yollarını ayırması gerekiyor ki hani 10+4 kuralına uysun. Bence o planlama dahilinde olmayacak. Teklifler de gelecektir bence Musaba'ya önümüzdeki dönemde. Şu an bence en iyi teklifi bekliyor yönetim. Ona göre de yollar ayrılacaktır.
0: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Aslında herkesin kafasındaki soru şu. Belli başlı kişiler gitti geldi ve diyelim ki Fenerbahçe'de bir adet yabancı futbolcu alınma şansı var. Fenerbahçe'nin alması gereken profil hangi mevkiyi olmalı? Ne tip bir oyuncu olmalıdır diye düşünüyor Can Başak.
1: Benim düşüncem şu an Osterwolde'nin devam ettiği bir senaryoda ve şu anki forvet hattını düşünsek Fenerbahçe gene bence orta sahada düşünerekten söylüyorum. İleri attı bir oyuncu düşünüyordur. Sonuç olarak forvette bence eksiklikleri bir önceki öneleme tur maçında da gördük. Tam olarak bir golcü profilinde tek Talisca vardı sahada. Onun dışında Vedat sakat olduğu için rol alamadı. Doğru. Şerif zaten sonradan girdi. Kerem çok katkı veremedi. Fenerbahçe golcü profilinde bence ileri attı bir oyuncu gene bakıyor. Zaten Greenwood da takıma katıldı. Talisca'nın da durumu belli değil bence. İyi bir teklif geldiği anda yollar ayrılabilir ama yeni sözleşme imzalandı. Belli olmaz. Ama ben çok Talisca'nın kaldığı bir senaryoda forvet
0: alabileceğini düşünmüyorsun.
1: Mantıklı gelmiyor öyle söyleyeyim. Hani Asensio gibi oyuncunuz da var. Hani o pozisyonda kaç kişi döndüreceksiniz veya hani Talisca o tarafta mı düşünülüyor, ileri attı mı düşünülüyor. Hani İsmail Kartal da söyledi. Çok daha akışkan formasyonlarda bir oyun planı olacağını konuşmalarında da dile getirdi. Hani zaman zaman iç defans olur. 4-4-2 dedi. Çift forvete de geçeceğim zamanlar olacak dedi. 4-2-3-1'den de bahsetti. 4-3-3'le beraber. Hani forvet hattının geniş olması belli ki talep ediliyor ve bu yönde ben bir sonraki transferin ileri hatta kullanacağını o kontenjandan düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir şey de sormak istiyorum ister istemez. Tabii ki birçok isim çıkıyor. Yani aslında 3 tane isim soracağım. Bu isimlerden hangisini tercih eder Can Başak ve neden diye soracağım. Rafael Leao mu? Marcus Rashford mı? Oli Watkins mi?
1: Ben Oli Watkins'i çok beğeniyorum. O yüzden Oli Watkins'i kesinlikle tercih ediyorum. Gerçekten çok beğeniyorum oyuncuyu. Aston Villa'da çok başarılı bir dönem geçirdi ve geçirmeye devam edecektir kaldığı sürece. Fenerbahçe'ye de bence çok yüksek katkıda bulunur. Rashford için de 2'ye onu koyarım. Rashford da çok yönlü bir oyuncu. Hem kanat hem forvet pozisyonlarda skor katkısı çok yüksek bir oyuncu. Zaman zaman form düşüklüğü yaşasa da bence bireysel olarak bakmamak lazım. O dönem oynadığı takımdaki oyuncular vesaire herkes kötü bir durumdaydı. O da orada çok fazla katkı verememiş olabilir ama gördüğümüz üzere Barcelona'da rotasyonda bir oyuncu olsa da iyi bir katkı veriyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Beğeniyorum. İkiye de onu koyarım. Leao özelinde bilmiyorum bana biraz tehlikeli geldi açıkçası.
0: Yo ben katılıyorum. Yani %100 katılıyorum sana. Leao'yu ben de biraz çekimselim Leao'da.
1: Performans olarak düşündüm. Hani o yüzden onu 3'e koydum. Bana daha böyle bilinmeyen ne olacağı belli değil bir oyuncu tipinde geldi. Hani belli olmaz hani. Milan'da da değişik dönemler yaşadı. Hani çok da iyi oyuncu oldu. Milan geçen sezon çok iyi başlasa da iyi bitirmedi.
0: Doğru.
1: Tabii ki de onu da bireysel üzerinde hemen Leao'ya yıkmamak lazım ama maliyet açısından düşünürsek çok maliyetli bir oyuncu bence. Milan kesinlikle satışını gerçekleştirecekse yüksek kar elde etmeyi planlıyordur. Fiyat performans açısından düşünürsek onu 3'e koydum.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Yani aslında şunu anlamaya çalışıyorum Can Başak'tan. Profili tam olarak bize çizmesini anlamaya çalışıyorum. Yani Leo ve Rashford da 2 ve 3'e koydu. 1'e aslında daha bir 9 numara olan aslında yine de hareketli bir santrafor. Watkins'i koydu ama Girassi veya Sörloth gibi isimler de zaman zaman konuşuldu. Girassi hala daha çok net konuşuluyor. Yani Watkins'in yerine Girassi veya Sörloth da olur mu? Yoksa sen yine Watkins'i mi tercih edersin abi?
1: Yani Girassi maliyette epey indirime gidildi. Dortmund'un talep ettiği rakam aşağı düşmeye devam ediyor. Bence Fenerbahçe bu konu zaten en büyük takipçisi. Zaman ilerledikçe uygun bir fiyat düştükleri takdirde bu oyuncuyu bence ilk olarak almayı planladıklarını düşünüyorum. Oli Watkins'den bence birazcık daha aşağı bir rakam alınabilecek bir oyuncu. Skor katkısı çok yüksek. Bu arada bu oyuncuların hepsine baktığımızda skor katkısı yüksek oyuncular. Fenerbahçe bu profilde bir oyuncu arıyor. Çok bariz şekilde belli bence. Dediğim gibi hani hangisi uygun olacaksa o dönem konuşmalar devam ediyor. Bence oyuncuyla ilerlenecek ama şu an bu saydığımız oyuncular arasında Giresi epeydir konuşulduğu için herhalde en yüksek ihtimal o diye düşünüyorum.
0: Şöyle bakılınca da son bir sorumu sormak. Daha doğrusu bir yorum okumak istiyorum ki birçok mesajımız var ama birazcık dinleyici mesajına da gidelim. Bu arada Can Başak'a da bir kez daha çok teşekkür edelim bizleri kırmadığı için. Selam canlar yazmış bize Mehmet Bey. İyi yayınlar demiş. Sturm Graz dediniz de Fenerbahçe'nin turu geçeceği meçhul bence demiş. Gornik maçını hiç beğenmedim demiş Mehmet Bey. Ne dersin?
1: Gornik maçında sonuçta sezonun ilk resmi maçı diyelim. Kadro tam haliyle oturmuş bir şekilde kadroda görmedik. En son hazırlık döneminde hazırlık maçlarında oynamış oyuncular daha çok rol aldı. Daha çok gol olabilirdi açıkçası ama ben dediğim gibi çok ben de tatmin yeteri kadar olmadım ama kolay bir takım da değildi bence. Çok kapalıydı bu takım. Dünya Kupası'nda bence teknik direktör dahil yakından takip etmişler. Bu tarzın yaklaşımda bir oyun vardı. Ben Fenerbahçe'nin bence daha iyi bir skorla deplasmanla kazanacağını ben de düşünüyorum. Olabilir bir sıfırlık bir galibiyetle sonuçlanmış oldu ama Fenerbahçe gibi takım zaten deplasman olsun, Kadıköy'de olsun bu tarz takımları her halükarda 1-0 olsun, 3-0 olur, 5-1 olur. Zaten geçeceğini düşünüyorum. Bu yönde zaten umudumda. Yol kazası kesinlikle olmaması lazım. Çok da kötü etkiler umarım da olmaz. Ben İnşallah. Çok da olacağını düşünmüyorum ama bu takım belli dakikalardan sonra çok çaresiz durdu. Çok baş edemeyecek gibi. Hani kabullenmiş hiçbir şekilde Fenerbahçe büyük takım. Ben kapanayım. Yeteri kadar zaten az gol yiyeyim. Kendi evimde Polonya'da taraftan karşısında daha küçük bir stadyumda bitirmeye çalışayım diye düşünüyorum ama ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu ikinci ön eleme turu yanlış hatırlamıyorsam.
0: İkinci
1: ön eleme turunda en yüksek maliyetli kadroda zaten Fenerbahçe'nin en potansiyelli kadroda geçecek diye düşünülen Fenerbahçe oldu. Ben bu turu geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Valla katılırım Can Başak. Peki abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben çok teşekkür ederim sizlere. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel geçindi.
0: Her zaman çok güzel abi seninle sohbet etmek.
1: Rica ederim. Seninle de öyle. Çok sağ ol Can.
0: Görüşürüz abi. Evet Can Başak bizlerle beraberdi. Siz de tabii ki esprili bir şekilde canlar hadi konuşun şeklinde böyle mesajları gönderince ben de gülüyorum, keyif alıyorum, yalan yok. Bir dinleyicimiz yazmış, Bülent Bey yazmış, demiş ki bence Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene Avrupa'yı hiç önemsemeyecek demiş, önem vermeyecek demiş. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne önem verirse yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir tanesi 4 yıllık Galatasaray'ın şampiyonluk serisine son verebilir demiş. Vallahi belli olmaz. Ben 3 takımında yani hatta Trabzonspor'u da katalım, hatta Başakşehir'i de katalım. Başakşehir gerçi ilk maç tatsız bir sonuç aldı ama ben takımlarımızın bu sene Avrupa'ya fazla önem vereceğini düşünüyorum. Çünkü artık bütçeler ortada ve en büyük gelir kalemleri de ister istemez tabii ki Avrupa'daki başarıyla gelen gelir kalemleri. O yüzden takımların bu konuda daha hassas olacağını düşünüyorum demiş olayım. Musa Bey yazmış, Leao transferiyle alakalı bir mesaj yazmış. Gündemde sizce nasıl olur demiş. Vallahi ben ideal oyuncunun Leao olduğunu düşünmüyorum ama Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki Leao kötü bir oyuncu değil. Yani özellikle mesela konsol oyunlarında acayiptir Leao ama gerçek sahada, realitede yani son Milan sezonu çok etkileyici değildi. Yani çok rahat adam geçebilen, çok süratli bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki kötü olmaz ama mevcut durumda Fenerbahçe'nin yabancı sayısının geldiği bu noktada şu anda Leao'yu konuşmak bana birazcık yersiz geliyor. Çok fazla oyuncu var. Yani bir forvet bence daha net olmalı. Yani Leao forvet oynayabiliyor mu? Evet, oynayabiliyor ama ben Leao'nun gerçek bir forvet olmadığını düşünüyorum. Yani Rashford yine hakeza biraz daha tek forvet bile oynayabilme potansiyelinde bir oyuncu olduğundan da kaynaklı. Leao'nun doğru bir profil olduğuna inanmıyorum Fenerbahçe adına. Yoksa mesela başka bir takım adına konuşuyor olsaydık Leao'nun neden tercih edilmesi gerektiğini de konuşabilirdik. Bu kötü oyuncu olmasıyla da alakalı bir şey değil. Ama bunu da bir

0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, Can Genç'le hafta sonu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok şeyi konuşuyorduk. Trabzonspor'la başladık, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Hatta konuşmaya da biraz daha devam edeceğim. Daha sonrasında Beşiktaş bölümünde Metin Pala ile beraber konuşacağız. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra kendisi de yayına bağlanacak. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe 3. eneleme turunu bence geçemez demiş. Şöyle, bunu başarırsa ilk olur demiş de ilk olmuyor. Playoff turunda çokça oynadı Fenerbahçe'de birçok takımımız. Ama ikinci ön eleme turundan da geldiği, hatta başaran takımlarımız da oldu geçmişti. Yani Gornik karşısında geçeceğini, daha sonra Sturm Graz Hartz karşısındaki o eşleşmeyi geçemeyeceğini ifade etmiş Eyüp Bey. Yani şöyle söyleyeyim, çok büyük bir başarısızlık olur böyle bir durum olursa. Yani mevcut bütçeleri de düşündüğümüz vakitte Fenerbahçe'nin şu anda Lyon'u bile çok rahat elemesi gerekiyor. Yani playoff turunda en iyi takım Lyon ve bütçeleri de düşünecek olursak Fenerbahçe'nin aslında kağıt üzerinde, sadece bunu söylüyorum, Lyon'u da çok net eleyebilmesi gerekiyor. Yani ben de çok beğenmedim Gornik maçındaki oyunu. Hatta basın tribününden takip ettim statta. Çok da beğendiğim bir oyun olmadı. Hatta Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kıyaslarsak Beşiktaş bence çok daha hazır gözüktü. Her ne kadar kadrosu daha bayağı bir tamamlanmamış bir takımdan da bahsediyoruz ama teknik direktör zihniyetini sahada okumak çok net bir şekilde mümkündü. Yani Fenerbahçe konusunda da şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Yani mesela 2-0 olsaydı maç, bence 3'e 4'e 5'e belki gidebilirdi Fenerbahçe maçı. Ama futbol olarak bir böyle akmayan bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Yani Gornik maçında evet 1-0'lık üstünlük var. Evet, rakip sadece 2 kere geldi ve gerçekten bana göre çok kötü bir takımdı Gornik. Yani evet, ben kağıt üzerinde birkaç tane oyuncunun tehlikeli oyuncu olabileceğinin altını çiziyordum. Lakin Kadıköy'de gördüğümüz tabloda hiçbir şekilde bir reaksiyon göremedik takımdan. Mesela Beşiktaş'ta Michelin'di. Tamam, belki 10 kişiydi ama çok kötü gösterdi.

0: Rakibi çok çok kötü göstermeyi başardı ki bunu çok eksik bir kadroyla yapmasından dolayı da ben İtalyan hocayı bu kısa sürede yaptıklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Tabii ki göreceğiz, yani bir maçla bir takımı da çok da yüceltmemek lazım veyahut da bir maçla Fenerbahçe'yi demin yaptığımız eleştiri gibi çok da fazla aslında yerin dibine sokmamak lazım. Fenerbahçe'nin sonuçta kazandı. Rakip 1-0'ı çok fazla korumaya çalıştı ki Michelin de aynı şekilde o 1-0'lık sonucu çok fazla korumaya çalıştı. İlginç maçlar izledik ki ben deplasmanda Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Can Başak'la benzer düşünüyoruz bu konuda. Üçüncü ön eleme turundaki takımları tabii ki olası hangi takım olursa biraz daha fazla analiz edip onun üzerinden konuşmak isterim. Çok ciddi analiz etmeden, çok da fazla izlediğim ligler olmadığı için hem Stuttgart'ın ligi hem Hearts'ın ligi, burada takımların profili hakkında çok da büyük cümlelerde kurmak istemiyorum. Ama demek istediğim şey şu, bütçelere bakılacak olursa arada çok ciddi dramatik bir fark var ve bu dramatik farktan dolayı da ister istemez tabii ki eğer Fenerbahçe erkenden havlu atarsa bu çok büyük bir başarısızlık olur. Yani yönetim de bence bunun çok farkında ve ister istemez taraftardan tek ses bekleyen bir yönetim. Hatta bütün tribünlerde şu anda kulaklık, tribün liderlerinde özel bir kulaklıkla beraber tek sese kanalize olmuş bir Fenerbahçe'nin çok sesli bir şekilde aslında çatışmaların diyelim, birazcık daha doğru bir kelime olacak, saha içindeki değil tribünlere yansımasıyla beraber tribünlerden kötü bir olumsuz bir hava akabilir. Sezon başında böyle bir havayla beraber Fenerbahçe'nin başlaması çok kötü olabilir. O yüzden de bu ön eleme turlarının aslında Avrupa'ya katılım noktasında tabii ki çok önemli olduğunu ama sezonun başındaki performansı da tamamen morali de motivasyonu da etkileyeceğini düşündüğümden dolayı da Fenerbahçe'nin burada bir yol kazası yaşayacak bir durum yaşamayacağını söyleyeyim. Yani böyle bir durum yaşanırsa çok çok şaşırabileceğimi ifade edeyim. Tabii ki biraz sonra Metin Pala bizlerle beraber olacak. Metin de Beşiktaş tarafıyla alakalı bizlere desteğini verecek ki Salah işini konuşacağız. Metin'le de dün beraber sohbet ediyorduk. Salah konusunu biraz konuşuruz demiştik Metin'le beraber. Salah konusuyla gireceğiz ama şu şekilde aslında Fenerbahçe'den konuyu Beşiktaş'a getirmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin Metin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim ki konuyu aslında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a getirmek istiyorum. Yani Mason Greenwood gibi aslında çok sükseli bir transfer yaptı Fenerbahçe ama Muhammed Salah transferi gerçekleşirse ki birçok aldığımız duyuma göre dün Selim Hoca'yla da bir yayın yaptık. Alper Üstündağ'yla da yaptığımız yayınlarda bunu öğrendik. Metin Pala'dan da bakalım nasıl bir yorum gelecek ama Salah işi olursa Greenwood transferini gölgede bırakır mı? Salah işi oldu mu? Beşiktaş ne aşamada, durum nasıl Beşiktaş'ta?
1: Evet, Salah'la son rakamlar artık iletildi kulüp tarafından. Buradan sonra oyuncunun kararı ve cevabı bekleniyor. Bakalım, inşallah hayırlısı olur Beşiktaş için. Greenwood transferi de bence çok başarılı bir transfer. Ben çok yani beğenerek izlediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmesi şaşırttı beni ama Fenerbahçe de kesenin ağzını açtı bu transfer için. Beşiktaş da aynı şekilde Salah'a getirmek için kesenin ağzını açmak zorunda. Bakalım, başkan işi artık bitirmek için kolları sıvadı. Bundan sonra Salah da gelirse evet bence belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olur.
0: Drogba mı daha büyük oyuncu sana göre? Eto mu daha büyük oyuncu, Salah mı?
1: Yani yaptıklarıyla, rekorlarıyla bence Salah diğerlerini geride bıraktı. Ben öyle düşünüyorum. Yani Liverpool'da ki Salah kariyeri, kazandıkları rekorları, Premier Lig'deki kişisel rekorları kırmasıyla beraber bence şu anda en iyi Afrikalı oyuncu konumunda.
0: Valla gerçekten haksız sayılmazsın. Yani kimi zaman tabii ki bu konu çok sübjektif bir konu. Kimisi Eto der, kimisi Drogba der, kimisi Salah der. Belki Salah futbolu bıraktığında daha fazla Salah diyecekler olabilir. Tabii ki bu iki oyuncu da emekli olmasından da kaynaklı olarak belki daha da önem gösteriliyor olabilir oyunculara, ama yine de bunu bir sormak istedim. Peki Salah işinin kesinliği şu anda ne aşamada? Yani kesin deniyor birçok kişi tarafından ama ortada imza yok. Yani taraftar aslında şu anda bunu çok merak ediyor. Yani bir duyum var mı Metin? Bunu bir senden almak istiyoruz.
1: Şahsen ben yani formayı giydiğini görmeden, ki zamanında forma giymiş topçuları da gördük, İmza atılmadan kesin diyemem hiçbir şeye. Ama Selim Hoca'nın da dediği gibi anlaşıldığını söyledi. Benim duyduğum Beşiktaş kendi kafasında belirlediği son rakamı oyuncuya, menajerine iletti. Onların yanıtını bekliyor. Bundan sonra artık ne zaman olacak belli olmaz ama yakın zamanda olmasını istiyorlar. Fazla vakit de vermedi kulüp oyuncuya. Bundan sonrası artık onlar da bakalım.
0: Biraz da aslında Michelin eşleşmesi üzerinden de konuşmak istiyorum Metin. Yani tabii ki transferi de konuşuruz. Olası söylentileri de konuşuruz ama sen tabii ki yerinden takip ettin. Beşiktaş Michelin önünde nasıl bir oyun oynadı? Sana göre neyi farklı yaptı? Ya da biz medyacılar olarak biz neden Beşiktaş'ı çok hani 1-0 kazanmasına rağmen, belki 10 kişi bir rakibe karşı kazanmasına rağmen neden bu kadar fazla övüyoruz? Övmeli miyiz? Beşiktaş neyi farklı yaptı diye sormak istiyorum.
1: Yani Beşiktaş'ta yıllar sonra bir istekli, güçlü bir oyun vardı. Hani Sergen Yalçın'la yeni transferlerden sonra Göztepe karşısında 4-0'lık bir oyunda herkes yine Beşiktaş kendini buluyor, Sergen Yalçın takımını kurdu gibi bir heyecan yaşamıştı. Ama daha sonrasında aynı şekilde devam edemedi takım. Bu sefer de aslında ben biraz aynı heyecanı görüyorum. Skora yansımasa da oyun gücü olarak. Ama rakibin de çok erken 15. dakikada 10 kişi kaldığını unutmamamız lazım. Ha belki 10 kişi kalmasalar onlar da daha açık, daha saldırgan, daha ortak oynayacaklardı oyuna. Belki daha net gol şansları da bulabilir Beşiktaş. Ama bence Beşiktaş çok fazla şut attı. Ceza sahasına çok girdi. Presini gerçekten hocanın dediği gibi, Önder Özel'in dediği gibi gösterdi izleyenlere. Gol şansları buldu. Biraz daha bitirici olması gerekiyordu. Olaytan'ın kaçırdığı net pozisyon var kale ağzından. Yine Olaytan'ın kale cephesinde karşıda vuramadığı, çapraza komik bir vuruş yaptığı pozisyon var. Direkten dönenler var. Yani Çerni'nin şutları var. Biraz Çerni bence ağır kaldığı pozisyonlar var. Yani doğru aksiyonu düşünüp biraz belki sezon başı olduğu için ayakları gitmedi diyelim. O şekilde iştahlı bir takım görünce herkes heyecanlandı tabii. Övgüler arttı ama Kuzey deplasmanlarına giderken de 1-0 bence tehlikeli bir skor. Çünkü sen gözünü açana kadar adamlar 30. dakika 2-0'ı bulabiliyor. Bunu çok defalarca yaşadık bu takımları. İnşallah Beşiktaş ama turu geçecektir. Güçlü oyununu ben orada da sürdüreceğini düşünüyorum.
0: Peki yeni transferler aslında görücüye çıktı. Alexander Nübel diyeceğim, İlhan Fakılı diyeceğim ve aynı zamanda da tabii ki orta alanda Salih Özcan isimlerini söylemek istiyorum. Metin Pala bu 3 yeni transferi görücüye çıktığı ilk resmi maçta nasıl buldu, nasıl değerlendirir?
1: Evet, Beşiktaş'ın artık bir kalecisi var. Bu şekilde düşünüyorum.
0: Bence Beşiktaş'ın artık bir kalecisi var. Manşeti atıyor muyuz bu şekilde abi?
1: Evet, manşet bu şekilde. Yedeği Doğan'ı da seninle canlı izlemiştik Fransa'da.
0: Doğru.
1: Bence Doğan da çok kaliteli bir kaleci. Performansı istikrarlı olmasa da kaliteli bir kaleci. Bence Nübel'den de çok şey öğreneceğini düşünüyorum ben. Kendini çok geliştirebileceğini düşünüyorum.
0: Şüphesiz.
1: Yani Nübel'in ayağını nasıl kullandığını biliyoruz zaten. Gördük de Çerni'ye attığı uzun top oyunu sağ sol, hani kaleci topu ayağa aldığında sağ tarafa mı çevirir, sol tarafa mı çevirir? Yani bunu bilen bir kalecinin oyuna etkisi çok farklı oluyor. Nübel'in doğru kararlar verdiğini gördüm ben. Ayrıca karşı karşıya pozisyonda da yani alanı çok iyi kapadığı gibi aslında şutun, topun geldiği tarafa da uzandığını gördük.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Yani bakalım inşallah böyle devam eder.
0: Peki İlhan Fakılı diyelim. İlhan Fakılı diyelim.
1: Maşallah diyelim. İlhan Fakılı da zaten ben şahsen tanımadığım bir oyuncuydu. Clermont'tan iyi oyuncular çıkar, bunu biliriz. videolarını izlediğimde böyle Neymar vari hareketler yapabilen bir oyuncu olduğunu görünce biraz heyecanlandım. Hazırlık maçlarında goller de attı. Bu maçta da bence beklediğimin çok üstünde bir oyun sergiledi. Ben şahsen İlhan Fakıhlı'nın yani bu sezona bir etkisi olabileceğini düşünmüyordum.
0: Ha, geleceğe dair bir transfer olarak bakmıştın ama bu sezona etkisinin olabileceğini düşünmüyordunuz. Lütfen Metin Pala.
1: Evet, ben bu sene de Beşiktaş'ın ondan çok faydalanacağını düşündüm, hissettim. Doğru kararları da verirse hocasının da dediği gibi yetenekli bir oyuncu. O da hayırlı olsun diyelim. Salih'le alakalı da Salih Orkun oyunu zaten artık herkesin konuştuğu bilinen bir şey. Kaliteli bir oyuncu. Geçen sezon aldığı süre biraz azdı. En büyük şüphe buydu. Ama gayet hazır göründü. Gol pozisyonu da var. Olabilirdi. Yakın geçti. Zor topta o ayağı öyle oraya koyup o şutu kaleye yönlendirmek de kolay iş değil yani. Onun için ben Salih transferinden de memnunum.
0: Peki lütfen lütfen devam et Metin Pala.
1: Başka Ottara girdi oyuna. Onu fazla izleyemedik ama ben onun yerden sert ortalarında da yani bir bende bir ışık yaktı yani.
0: Yani
1: birkaç pozisyonda orada köşede üçgenlerde Ottara da vardı oyuna girdikten sonra ve mesela Semih Kılıçsoy'a çevirdiği bir top var. Semih vuramadı.
0: Doğru.
1: Yani böyle iki top attı. Bir tanesini denedi, olmadı. O açıdan iyi gördüm ama tabii defansif olarak bir şey yapamadık.
0: Yani tabii ki şu analiz yani etmemiz çok mümkün değil. Çok çok haklısın Ottara konusunda. Defansif açıdan da belki daha Beşiktaş'ın savunma anlamında daha çok sınandığı bir karşılaşma olursa o zaman tabii ki Ottara'yı daha net yorumlarız. Peki Metin Pala, tabii ki ister istemez Beşiktaş'ta herkesin dilinde transfer konuları var. Hala daha var. Tabii ki yönetim de bu konuda gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Programın ilk bölümünde Salih'i konuştuk ama forvet konusunda yani Yang Yoh konusunda yeterli midir? Yoksa şöyle bir baba bir forvet lazım mıdır? Çünkü hep isimler konuşuluyor. Bir taraf diyor ki Vlahovic, bir taraf diyor ki Sörloth. Çeşitli isimler çıkıyor Beşiktaş'a ama Beşiktaş bir forvet alacaksa nasıl bir profil olmalı? Beşiktaş bir forvet almalı mı diye öncelikle sormak istiyorum.
1: Ya evet. Şimdi bu forvet konusuna gelmeden önce Salah transferini konuşurken aslında çok bölgede kalan bir transfer var. Trossard geldi Beşiktaş'a. Yani Trossard transferi çok büyük bir transfer. Bence çok da faydalı olacak. Çok iyi bir oyuncu. Yani 10 numara tarzı da oynayabilen, bir forvet bitirici kanat oyuncusu gibi oynayabilen de bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın onu nasıl kullanacağını, eğer Salah gelirse Salah'ı nasıl kullanacağı bu konuda bence çok önemli. Ama Semih, Mustafa Erhan, Ekimoğlu üçlüsü bence Beşiktaş forvet hattı için yeterli. Üçlü değil.
0: Evet. Kim ayrılır ve ne profil gelmeli? Trossard tabii ki çok etkileyici bir isimdir. Hatta seninle ikimizin de çok çok sevdiği de bir oyuncudur. Bunu da dipnot geçmek isterim. Söz sende Metin Pala.
1: Ben Oh'la da aslında birinci forvet Oh olarak da devam edilebileceğini düşünüyorum. Yani ben Oh konusunda o kadar aslında Oh'u o kadar zayıf görmüyorum. Herkes bu konuda Oh Beşiktaş'ın forveti olamaz diyor ama bence Oh'a gerekli doğru oyun çizildiği zaman, oynandığı zaman Oh'un ne kadar etkili olduğunu da bence görüyoruz.
0: Şüphesiz. Yani
1: mesela yine Olaytan'a yaptığı servis de bence çok iyi bir serviste. Ceza sahası içinde yırtıcı ve çabası da bence takdire şayan. Yani geniş alanda da şut atabiliyor, topu çekip vurabiliyor. Bunları da yapabilen bir oyuncu. Gelişime de açık. Ama tabii beklenti Beşiktaş forvetinden biraz daha doğru pozisyon alıp daha net bitirici olması. Yani o konuda bir transfer olabilir. Vlahovic konuşuluyor. Ama yani Vlahovic tarafında da bir adım ben görmedim, duymadım yani. Beşiktaş kulübü ilgileniyor ama hiçbir ilerleme yok. Zaten ilk ismi çıkan oyunculardan biriydi Vlahovic. Trossard'dan bile önce.
0: Doğru.
1: Hiç konuşuyordum Beşiktaş taraftarı.
0: Doğru. Yani somut bir gelişmemiz yok yani şu anda Vlahovic ile ilgili, öyle mi anlamalıyız?
1: Yani bütün camianın o da salağa kaymış durumda. Bence bu da çok doğru bir şey değil. Biraz ona bağlı gibi görüyorum ben.
0: Peki yani ileri attığını konuştuk. Aslında iki tane daha sorum var, sonra da kapatırız. Aslında tek potada bu soruyu sormak istiyorum. Beşiktaş'ta bir orta saha ve bir savunma oyuncusu transfer edileceği konuşuluyor. İsimler çıkıyor ortaya ki en aslında sıcak isim olarak iki tane ismi ben belirledim. Bu oyuncuların Beşiktaş'ı formasını giyecek mi diye sormak istiyorum. Yani orta alanda Joe Willock ismi çıktı. Savunmada da Leo Pereira ismi çıktı. Bu isimler gelirse ne olur? Bu isimler gelir mi? Beşiktaş ne aşamada diye sormak istiyorum.
1: Evet, bir orta saha transferi kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Çünkü orta saha rotasyonunda tamam Salih Özcan, Orkun Köksü biraz daha ileri dönük bir isim. Endidi sakatlandı. Kartal Kayra Yılmaz var. Başka bir isim sayamıyoruz.
0: Değil mi? Nicelik yok.
1: Ama diğer tarafta da Al-Nusrati, Onana, Hacı Ahmetoviç, bunlar hala sözleşmeli oyuncusu Beşiktaş'ın.
0: Tabii.
1: Beşiktaş bunlardan da kurtulabilmiş değil. Bir transfer gerekli. Çünkü bu sonda saydığım 3 isim kulüpte kalmayacağı kesin gözüyle bakılıyor artık. Oraya da Joe Willock senle de izledik, gençliğinden beri takip ediyoruz.
0: Tabii.
1: O da fulleli bir oyuncu. Gider gelir, topla koşar. Pas oyunu öyle çok bence meziyetli değil ama.
0: Biraz Jetson Fernandez havası mı katar hocam?
1: Jetson Fernandez havasında, evet, bravo. Ben de öyle düşünüyorum, hani Jetson tarzı etkili olabilir. Ama orada da Newcastle'ın çok büyük bir beklentisi var. Yani 20 milyon eurolar konuşuluyor. Bonservis beklentisi. Futbolcular İngiliz olunca biliyorsun.
0: Tabii.
1: Bu rakamlar hemen düşünülüyor. Ben onun için o transferin o fiyatlarda gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum.
0: Gerçekleşirse de 20 bandına olmayacak bu iş.
1: O bence olmaz. Yani Salah transferinden sonra hele artık ben Beşiktaş'ın o kadar da bütçesi kaldığını düşünmüyorum. Bence doğru bir transfer de olmaz zaten o bedellere. Başka formüller geliştirilebilirse Beşiktaş fayda sağlayabilir ama ben çok da kesin gelmesi lazım, böyle oyuncu kaçmaz gibi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Jordan.
0: Peki stoper rotasyonunu konuşmak da istiyorum son olarak. Yani aslında çok kalabalık bir stoper rotasyonu var. Birçok yabancı oyuncu var ama Agbadu Dünya Kupası performansı çok eleştirildi. Beşiktaş'ta bir iki tane aslında resmi maçta sıkıntılı görüntü verirken bazı maçlarda da fena da gözükmemişti Agbadu diyelim. Calo iyi oynadı son maçı. Emirhan Topçu hiç fena gözükmedi ama savunma hattında Agbadu'ya bir partner mi arıyor Beşiktaş? Yoksa savunmada artık Agbadu gönderilecek listesine mi gelecek? Leo Pereira ismi konuşuluyor. Yani stopper rotasyonunda biz Beşiktaş'ta ne izleyeceğiz? Veyahut da Metin Pala'ya göre ne izlemeliyiz? Hangi oyuncuları izlemeliyiz diye sormak istiyorum.
1: Evet, ben aslında bu 3 isimden de memnunum şahsen. Ben Emirhan'ın kendini biraz daha geliştirebileceğini düşünüyorum hala da. Hani antrenmanlarda ne kadar hırslı olduğu şüpheli biraz. Hani mutlu, güler yüzlü, eğlenceli, enerjik ama bence çok daha fazla çalışıp çok daha üstüne koyması lazım. Çok büyük iyi yerlere gelebilir bence. Calo bence çok kaliteli bir stoper. Zaten sakatlık yaşamasa buralara gelmezdi. Portekiz milli takımının da birinci stoperlerinden biri olması bekleniyordu. O şanssız bir sakatlık yaşadığı için bence buralara düştü, Beşiktaş'a geldi. Agbadu bence ligimizin çok üstünde, güçlü ve çabuk stoperler her zaman iş yapar. Sadece biraz sakar diyelim. Ama bence bir problem değil. Agbadu'yu da ben iyi bir stoper olarak görüyorum. Yani bu 3 stoperde bence okey ama 3 stoper rotasyonu yeterli değil.
0: Yani bir tane daha hamle lazım.
1: En az 5 stoperin olması lazım. Yasin Özcan'ı da oraya şey yapabiliriz.
0: Beşinci stoper olarak düşündün. Yani, Felix'le de yollar ayrıldı diye düşünelim.
1: Evet, o şekilde de düşünürsek bir tane transfer yapılması lazım olarak görüyorum ama Pereira sol ayaklı stoper olduğu için çok konuşuluyor biliyorsun ki. Ali Ece'nin de dediği gibi.
0: Selam olsun buradan Ali Ece'ye de, evet.
1: Evet. Yani bir tane sol ayaklı stoper lazım. İki tane de olmazsa.
0: Anladım demek istediği. Güzel. Çok güzel. İki solaklı oynanmaz gibi değil mi?
1: İki solaklı oynanmaz ama bir tane de olması lazım. Onun için bence çok konuşuluyor. İyi de bir stoper ama o da yani bilmiyorum ülkesini terk etme konusunda ne düşünüyor.
0: Peki, evet tabii ki Brezilya'da lokal oyuncuların zaman zaman Brezilya liglerini terk etmediğini görebiliyoruz. Metin, aslında son soruyu sormuştum ama çok değerli bir soru gelmiş. Özcan Bey yazmış. Bu soruyu da sorayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim. Önceki katkından dolayı teşekkür ederiz Radyo Gol ailesi olarak Metin Pala'ya. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'ı gerçekten anlamakta zorluyorum. 3 ay önce divan kurulunda kasada 5 TL yok diyorlardı. Dikili Taş projesi Beşiktaş'ın geleceği diyorlardı. Bunu söylerken gelecek bir senelik plan yaptılar ama sanırım mahvediyorlar diye bir yorum gelmiş. Çok aslında radikal bir yorum gelmiş. O yüzden de sana aslında okları çevirmek istiyorum. Metin Pala, burayı nasıl yorumlamalıyız? Bu yorumun üzerine senin yorumun nedir Metin Pala?
1: Evet, Özcan Bey aslında haklı bir yere parmak basmış. Yani o divanlarda, kongrelerde dendiği gibi her ay ödenen 50 milyon euro faizler ikili taş projesiyle beraber aslında bir kısmı borcun bir kısmı ödendi ve bir kalan borç da yapılandırıldı. Bu kalan borç yapılandırıldığında maalesef ki Türk kulüplerinde bu borç bitmiş gibi düşünülür ve o şekilde hareket edilir. Şu anda Beşiktaş onu yaşıyor diyebiliriz. Bu umarız ki ileride daha büyük zararlar olarak dönmez. Ama genelde öyle oluyor. Ama baktığımız anda bu koca çınarlara bir şey olmuyor. Onun için ben birazcık dikili taş projesiyle beraber de Serdar Adalı'nın hani biraz elinin rahatladığını düşünüyorum. Artık anlaşmalardı, vaatlerdi. Biraz o şekilde kesenin ağzını açtığını düşünüyorum. Ama tabii ki bu sürdürülebilirlik konusunda çok sürdürülebilir değil. İleriye dönük tehlikeler.
0: Ki sadece Beşiktaş'ta değil, bu sürdürülebilirlik olayları bence Galatasaray ve Fenerbahçe'de de sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda da.
1: Onu demek istiyorum. Yani kulüpler maalesef Türkiye'de bu şekilde yönetiliyor. Arka tarafta zamanı gelince yapılması gerekenler bir şekilde yapılıyor. Yani oralara da çok girmek istemiyorum ama inşallah yapılan hamleler pozitif anlamda geri döner Beşiktaş'a. Başarılarla beraber gelirler sağlanır. Formalar satılır, kombineler satılır, gelirler bir şekilde oluşturulur. Yani Galatasaray gelirlerini çok arttırdı. Fenerbahçe yine aynı şekilde. Fenerbahçe mesela loca problemini çözmeye çalışıyor.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın da gelirlerini biraz daha arttıracağı yöntemlere ihtiyacı var. Başta da bu tabii sportif başarıdan geliyor.
0: Çok güzel.
1: Eylül'de.
0: Çok
1: yani doğru. Kasım'da, Aralık'ta havlu atarak bunu yapamazsın.
0: Doğru.
1: Onun için kadro kurmak gerekiyor. Bakalım. İnşallah hayırlısı olur ama ben Özcan Bey'in endişelerinin farkındayım. Ben de aynı endişelere sahibim açıkçası.
0: Peki Metin Pala, çok çok teşekkür ederiz. Planlamamızdan biraz daha uzun sohbet ettik ama konu konuyu açınca ister istemez böyle oluyor. Metin, çok çok teşekkürler.
1: Teşekkürler Can. Her zaman çok keyifli seninle sohbet etmek. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi günler.
0: Çok sağ ol Metin Pala. Evet, Metin Pala bizlerle beraberdi. Özcan Bey de şunu eklemiş. Çok özür dileyerek eklemek istiyorum. Beşiktaş Bankalar Birliği'nden de çıkmadı demiş. Bu projeden şöyle söyleyelim. Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkmadı ama Beşiktaş Bankalar Birliği'ndeki anlaşmasını bir düzenlemeye götürdü. Yani o kadar radikal yani bu düzenleme öncesindeki kadar radikal bir problem yok. Birazcık aslında daha makul koşullara getirtti diye söyleyebiliriz Bankalar Birliği'ndeki anlaşma. Tabii ki burada size finans ve bütün buradaki sayılara boğmayacağım. Hatta çok kısa da bir ara yapmam gerekiyor. Sonrasında Galatasaray'ı konuşacağız ama şu andaki mevcut durum bu. Çok fazla finansa boğmayayım ama en azından ana hatlarıyla bunu bu şekilde ben de bildiğim bilgi dağarcığım kadarıyla sizlere açıklamak istedim. Çok kısa bir ara, aranın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, Can Gençil hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Metin Pala ile konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Önce birazcık transferler, saha içiyi konuştuk. Tabii ki Beşiktaş ilk resmi maçını oynadı. Bunun detaylarına değinmiştik. Daha sonrasında birazcık finansallara girdik. Özcan Bey'in tabii ki kıymetli katkılarından dolayı, aslında mesajlarından dolayı çok da güzel bir konu başlığı açtı bize. Teşekkür ederiz kendisine bir kez daha. Beşiktaş'ın finansallarına birazcık girdik ama çok da sizleri de sayıya boğmak da istemedik. Şimdi de tabii ki programımızın son bölümünde Galatasaray'ı konuşacağız. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü her zaman sırayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bazen ilk Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bazen sonda konuşuyoruz. Beşiktaş'a keza bazen ilk de sonda. Trabzon'da keza ve Fener'de aynı şekilde. O yüzden bunu da radyolarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Berkince bizlerle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Berk, hoş geldin.
1: Merhaba Can, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim ki Galatasaray taraftarı şu anda esasında sosyal medyada o kadar fazla mesaj atıyor ki bize, o kadar fazla aslında gönderi paylaşıyorlar ki transferde yaprak kımıldamıyor. Leslie Ugechukwu tamam diyorlar ama Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Nasıl yorumlarsın? Yani şu anda bir taraftar olarak da aynı zamanda bir Galatasaray yorumcusu olarak da, yani bu konuyu nasıl yorumlar Berk İnce?
1: Şimdi şöyle sevgili Can, Galatasaray yönetiminin artık önünde iki tane yol ayrımı var. Ya biz kırılan bir rekoru yeniden kırdık, bu bize yetti, İkinci isim olarak hayatımıza devam edeceğiz. Ya da rekor üstüne bir rekor daha kıracağız ki bu gelen rekor 4 yıllık şampiyonluğun ardından daha önce bize bir UEFA kupası ve süper kupa gelmişti. Yönetimin sezon başında bu kadar büyük bütçelerden bahsedip ardından Leslie gibi oyuncuları getirmesi taraftarı artık kızdırdı çünkü vakit kalmadı. Her sezon bir ay önceden topbaşı yapan takımın bu sezon artık daha ligin başlamasına bir ay kalmış, Şampiyonlar Ligi var, bu kadar beklemesi taraftarı biraz kızdırıyor açıkçası.
0: Katılırım.
1: Yani Ultra Aslan'a kadar açıklamalar yapılıyor. Bu noktada şöyle bir şey var.
0: Lütfen hocam.
1: Yönetimin artık bir yıldız çilek transfer dediğimiz transfer indirmesi lazım. Çünkü takımın 10 numarası yok. İki sezon öncesinde 3. forvetin Alvaro Morata iken bugün 2. forvetin Halil Dervişoğlu, bu şekilde sezona hazırlık yapılmaz.
0: Çok haklısınız hocam bu arada, yani kesinlikle katılırım. Çok ciddi bir şekilde, hani diğer en azından rakiplerde nicelik olarak da olsa transfer sayısı çok fazla hocam ama Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Peki 10 numara konusuna girelim. Yani aslında Leslie nezdinde de konuşabiliriz ama 10 numara transferi için şöyle bir soruyla sizi rahatsız etmek istiyorum Berk hocam. Yani 10 numarada Can Uzun ve aynı zamanda kanatta Leao mu bir tercih olmalı, veyahut da 10 numaraya böyle daha sükseli, belki de Bruno Fernandes gibi bir isim ve U23 kontenjanında bir kanat forvet de yedekleyebilecek bir oyuncu mu tercih eder Berk İnce?
1: Şimdi sevgili Can, şöyle bir durum var, oynatacağınız oyuna bağlı. Burada Okan Hoca, ben ilk iki sezonda işte Mertens'e bir 10 numarayla şampiyonluk yaşadım, sonra Gegenpress'e geçtim, şimdi bu oyunla devam edeceğim diyorsa eğer, Can Güler artı Leao'a çok daha iyi bir transfer. Can Uzun artı Leao. Leao'nun bütçeleri şu an takım bulamadı diye biliyorum. O yüzden Galatasaray'la bir teması var. İstediği maaşı veren bir takım yokmuş şu an. Şimdi sezon başında tekrar edeceğim, bu bahsedilen bütçeleri bir şekilde artık çıkarıp transfer yapılması lazım.
0: Doğru.
1: Leao'yu sol kanatta oynatıp Barış'ı forvet oynatabilirsiniz. Yani Leao transferi Galatasaray için aslında oynadığı futbolda çok doğru transfer. Can Uzun da keza öyle.
0: Yani Can Uzun'u peki Galatasaray 10 numara adına transfer ediyor ama ikinci forvet veyahut da zaman zaman forvette kullanır mı diye sormak isterim hocam size.
1: Şimdi şöyle hocam, Galatasaray'ın şu an 10 numara mevkisinde oynayan iki tane oyuncusu var. Galatasaray ile Yunus. İkisi de orijin 10 numara değiller. Can Uzun o yüzden bu futbola uyar. Çünkü Yunus'tan da Gabriel Sara'dan da çok daha yetenekli bir oyuncu. Çok daha atik bir oyuncu. Osimhen'le beraber çok güzel işler yapar mı? Yapar, 10 numara pozisyonda hem Osimhen'i besler. Osimhen de aslında bitirici bir santrafor olmasına rağmen Galatasaray'daki son oyunlarında biraz daha artık asist yapabilen bir forvete de dönüştü.
0: Bu çok önemli detay.
1: Evet. Can Uzun'la beraber iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama burada iş artık yönetime kaldı. Çünkü Galatasaray taraftarı gerçekten sabırsızlanıyor. Yani hep şöyle bir muhabbet vardı daha öncesinde. Rakip takımların taraftarları yönetime baskı yapamıyor. Galatasaray başarısız yönetimi anında indiriyor. Bu yüzden başarı sağlandı deniyordu. Ama bu sezon Galatasaray'daki o şey kırıldı. Taraftar artık sesini çıkarmak istiyor ama yönetimin umrunda değil gibiyiz şu an.
0: Bu çok aslında önemli bir açıklama. Yani taraftarın bu kadar fazla sesini çıkardığı ortamda, bu kadar aslında isyanların olduğu bir ortamda yani yönetimin bir aksiyon almaması gerçekten taraftarı çok çok sinirlendiriyor. Bu çok net anlaşılır ki hangi Galatasaraylıyla konuşsam, yani hocam sizinle de yani zaman zaman istişarelerimiz var bu konuyla alakalı, gerçekten büyük bir sıkıntı var gibi. Peki şunu soracağım, yani 10 numara için aslında biraz mevki gitmek istiyorum. 10 numara için yani nasıl bir profile gitmeli Galatasaray? Galatasaray oyununun prese ve biraz daha gegenprese dayalı bir oyun olduğunun altını çizdiniz. 10 numaradaki profilin nasıl olması gerektiğini hocam size sormak isterim. Berk hocam sizdeyiz.
1: Şimdi şöyle hocam. 10 numara oynarken, 10 numara pozisyonda Mertens'in varken santraforun Icardi'ydi. Daha teknik bir santraforum vardı. Şimdi Osimhen'le beraber oynayabilecek bir 10 numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Burada Bruno Fernandes'i ben biraz daha eksi görüyorum. Çünkü Bruno Fernandes'i daha bireysel oynayabilen bir oyuncu. O yüzden Can Uzun transferi veya Can Uzun tarzında biraz daha atik ve prese daha uygun bir transfer Galatasaray için daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Yani biraz da 10 numaradaki tercih ettiği oyuncuları düşünelim Okan Hoca'nın. İşte Yunus Akgün'ü zaman zaman değerlendirdi orada. Sané'yi değerlendirdiğini nadiren de olsa gördük. Mertens de en azından kanat orijinli bir oyuncu. Yani biraz daha adam geçme ve dripling üzerinden ilerleyen bir 10 numara profilim olması lazımdır Galatasaray'da. Böyle mi anlamalıyız?
1: Biraz daha yaratıcı 10 numara ama bu yaratıcılığı yaparken de kanatları ve forvetini iyi beslemesi gerekiyor. Yani prese daha uygun, daha atik bir 10 numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bruno Fernandes biraz daha ağır bir profil.
0: Oyunu yavaşlatır gibi bir aslında bir endişe
1: evet.
0: Mi?
1: Yani eğer gegenpres oynayacaksanız, bu oyuna devam edecekseniz biraz daha atik bir 10 numaraya ihtiyacınız var. Aslında Okan Hoca'nın da bence yapmaya çalıştığı şey hep buydu bugüne kadar. Yani Yunus'u biraz daha atik, daha genç bir oyuncu. Sara hani Brezilyalı o tekniği var. Daha tam oturmasa da o şeyi hep bu yönde kullanmaya çalıştı. O yüzden bu profilim biraz daha üst seviye bir oyuncusu Galatasaray'ın 10 numara mevkisine tam uyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Berk hocam, aslında çok enteresan bir mesaj geldi, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Gökhan Bey'in mesajı. Acı ama gerçek, Galatasaray'da bence para yok, ne transferi demiş Gökhan Bey. Yani buna katılır mısınız hocam? Yani bunun böyle bir açıklaması da olabilir mi? Sizin herhangi bu konuda bir duyumunuz var mı?
1: Şimdi Galatasaray'da paranın olmadığına ben inanmıyorum. Çünkü Galatasaray stat gelirleri, stor gelirleri dünyada ilk 10 arasında. Sponsor gelirleri keza öyle. Yani şimdi burada mesleki yerlerden gidersek işte. Size şu an ne diyoruz? Yayıncısınız Ben Bey. Bizim de bir tane switchimiz var, yöneticimiz.
0: Tamam.
1: Abdullah Bey.
0: Tamam.
1: Bu adamların artık elini taşın altına koyup gerekeni yapmaları gerekiyor. O koltukta oturmak, Galatasaray yönetiminde o koltukta oturmak ucuz bir şey değil. O yüzden üstüne düşeni yapacaklar. Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü 3 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım şampiyonluklar kazandı. Tamam, bugünkü transfer bütçelerinde ligimizden alınan paralar çok büyük paralar değil ama store gelirleri, stat gelirleri, loja gelirleri, sponsor gelirleri bunları artık bir şekilde çıkarmaları gerekiyor. Yani Dursun Başkan artık ben tamam 4 yıldır başarılıyım, işte smokinlerin bedenleri küçüldü, profilim güzelleşti, efsane başkan olacağım diyorsa artık o son pastanın çileğini kondurması gerekiyor.
0: Çok iddialı bir açıklama. Peki Mehmet Bey'in şu mesajını da okumak isterim. Yani demiş ki, Berk Hoca'ya sorar mısınız? Hali hazırda elindeki kadro yapısıyla Galatasaray ligin en büyük şampiyonluk adayıyken transferde taraftarın acelesini anlıyor mu? İlla ki transfer olacaksa ama baskı yönetimi baskı altına alıp da yanlış transfere zorlamaz mı demiş. Yani aslında acele transfer baskıyı beraberinde getirmez mi gibi aslında bir bakış açısıyla Mehmet Bey derinlik katmak istemiş. Ne dersiniz hocam?
1: Ya şimdi şöyle Can, acele transfer, geçen sezona bakıyoruz, örneklerden gidelim yola. Transfer sezonunun başında sana indirdiniz. Yani tamam, bedavaya geldi. Bunda Gardi'nin çok büyük emeği var. Bu transferlerden sonra Gardi bir anda işte ben Galatasaray'da sportif direktör olmak istiyorum gibi açıklamalarda bulundu. Bu sezon Gardi ile bir tane transfer yapamadık. Yani bu tarz menajerleri aslında küstürmemek lazım takımlara. Fenerbahçe bunu yıllarca yaşadı. Ali Koç'la Gardi arasındaki gerginlikten dolayı.
0: Doğru.
1: Yani doğru transferse zamanı olduğunu düşünmüyorum. Yani tamam işte biraz daha şey gibi sezon sonunu bekleyelim. Transfer sezonu kapanmasına yakın kalan oyuncuları biraz daha uyguna toparlayalım. Mantığı da doğru bir mantık olabilir ama şu anki iskeleti zaten kurulmuş bir takıma doğru transferi yapmak için bu kadar da fırsat beklenmemesi gerekiyor bence.
0: Katılırım bu arada. Yani yani belki şöyle yorumlayabilirim en azından. Galatasaray ister istemez yani eğer bir takım transfer yapmayacak olsaydı hani ya da bir transferle geçecek olsaydı en çok tolere edilebilecek takım Galatasaray'dı. Ama şu anda geldiğimiz noktada özellikle taraftarın beklentisi, gelirler ve kadro ve mevcut durum kaynaklı olarak Galatasaray'ın tabii ki hamle yapmaması tepkiyle karşılanabilecek bir durum. Birçok mesaj geliyor. Hatta şunu da yazmış. Uğurcan Çakır'ın taksit ödenmesi sebebiyle Trabzonspor'un ihtarname yolladığı ile ilgili bir iddia atıldı. Trabzonspor tarafından bugün böyle bir son dakika gelişmesi gelmiş bir dinleyicimiz tarafından. Bize de teşekkür ederiz. Mesut Bey yazmış. Yani bu konu hakkında hocam bir bilginiz var mı? Uğurcan Çakır transferinin taksidinin ödemesinin olmadığı gerçekleşmediği iddiası ortaya çıktı bugün. Yani transferde birazcık aslında Galatasaray yönetiminin hızlı hareket etmemesinin sebepleri finansal konular mı diye bir kez daha altını çizerek sormak isterim hocam size.
1: Yani bu tarz haberler her zaman çıkıyor Galatasaray için. Geçen sezon da bu tarz haberler vardı. Icardi'nin maaşının ödenmediğine dair, Icardi'nin ihtarname çektiğine dair. Yani böyle spekülasyonlar ortaya atılabiliyor. Biraz da yönetimi artık harekete geçirmek için çıkarılan haberler de olabilir. Bunları da düşünmek lazım. Çünkü taraftar gerçekten artık sabırsızlanmaya başladı ve transfer bekliyor. Yani tekrarlayacağım. Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum şu an. Çünkü gerçekten gelirleri iyi olan bir takım.
0: Peki hocam son olarak size bir tane daha soru sormak istiyorum. Yani tabii ki sizin de zaman zaman belli başlı haberler size geliyor. Eğer tabii ki isim veremeyecekseniz de hiç problem yok ama bir transfer duyumunuz var mı diye sormak istiyorum. Yani belli başlı herkes 10 numarayı konuşuyor ama belki yerli bir transfer de olabilir, bir yabancı da olabilir. Yani sizin edindiğiniz bilgilere göre şu ana kadar yani bize en azından profil veya bir mevki veyahut da bir isim verirseniz böyle bir durum gerçekleşti mi transfer? Verdi. Evet şu anda yaprak kımıldamadığını ifade ediyoruz Galatasaray'da ama hocam belki sizin bir duyumunuz vardır. Böyle bir şey varsa sizden alabilir miyiz?
1: Leao ile ilgili bir gelişme olduğunu duydum. Leao transferinde biraz ilerleme kat edilmiş. Burada da Barış'ın tekrardan gitmek istemesi belki biraz bekletiliyor olabilir. Barış gidecek mi kalacak mı? Çünkü Galatasaray'dan birkaç oyuncu gönderildi. Yani rotasyonda oynayamayan oyunculardı bunlar. Şimdi Leao transferiyle beraber Barış'ın da oradaki düşünceleri gidecek mi kalacak mı bunlar da önemli.
0: Doğru.
1: Ama yani net olarak bildiğim bir şey var. O da Leao'yla biraz daha ilerleme kat edildiği. Bir 10 numaradan bahsediliyor 10 numara transferinde. Bir ara işte Dünya Kupası finalinde oynayan bir oyuncudan bahsedildi. Ama ne aşamada bilmiyorum. Burada iş tamamen artık yönetime kalmış.
0: Şu anda bildiğimiz en azından ki son dönemlerde aslında Leao ismi daha çok Fenerbahçe'ye yazıldı ki dünün aslında haberlerinde daha çok Leao Fenerbahçe'ye yakın gibi gözüküyordu ama yani Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisi olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz hocam. Doğru muyum?
1: İki sezondur. Evet hocam. İki sezondur. Galatasaray Leao'yla bir şekilde iletişime geçiyor. Geçen sezon gerçekleşmedi. Bu sezon artık zaman da daralıyor. Yani olursa bir anda çilek diye Leao görebiliriz Galatasaray'da.
0: Peki. Berk hocam çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ne demek, ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşmek, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Berk İnce bizlerle beraberdi. Berk Hoca'ya bağlandık ki tabii ki dinleyici mesajlarını da birazcık almak istiyorum. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey'in mesajı var ama bunu şey yapmayalım. Buradaki mesajı aslında okumak istemiyorum. Özcan Bey'in birçok mesajını okudum ama kendisine selamımızı ve sevgilerimizi iletelim. Çok sağ olsun bugünkü kıymetli katkılarından dolayı. Şöyle bakıyorum, Sami Bey'in bir mesajı var. Bence herkes rahat olsun. Yani bütün Galatasaray taraftarı rahat olsun demiş. Galatasaray gereken en güzel yere en güzel transferi yapacaktır demiş. Hedefimiz %35 Süper Lig, %65 Şampiyonlar Ligi demiş. İyi yayınlar dilerim. Sami Bey, yani şöyle sorayım o zaman, ben de size bir soru sormak isterim. Okan Hoca'ya çok güzel bir soru yöneltildi. Şampiyonlar Ligi yarı finali mi yoksa Galatasaray'ın şampiyonluk, Süper Lig şampiyonluğu mu? Her ikisi de diye aslında tatlı bir cevap verdi Okan Buruk. Yani burada şunu ben de size sormak istiyorum. Burada %35, %65 derken aslında neyi kastetmeye çalışıyorsunuz diye sorayım. Yani odağımızın 2/3'ünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirmeliyiz, 1/3'ünü Süper Lig'e mi çevirmeliyiz, sonucunu anlamalıyız bu mesajınızdan diye ben de size bir soru sormak istiyorum. Şöyle bakıyorum, Eyüp Bey yazmış, Galatasaray transferde acele etmesine gerek yok demiş. Son saniyeye bırakıp 1/10 olarak da burada ne demeye çalıştınız, vermemelidir. Ha, bir vereceği oyuncuya 10 vermemelidir demiş Eyüp Bey. İlkay Sane gönderilmeli, gerekirse İlkay'a da jübile yapılmalı. Maalesef Dursun Başkan'ın, Sayın Dursun Özbey'in transfer için hiçbir planını göremedik. Hiçbir zaman bunu göremedik demiş. Taraftar da bu yüzden kızgın, bir plan çerçevesinde gitmediğini, biraz daha aslında fırsatlar ve spontane olan gelişmeler üzerinden Galatasaray'ın transferini şekillendiğini ifade etmiş Eyüp Bey. Yani aslında şöyle yorumluyorum biraz. Tabii ki taraftarın şu anda kızgın olması çok çok haklı. Bütün taraftar her zaman haklıdır bu arada. Yani biz yayıncılar da çoğu zaman haksızızdır. İşte kulüp yöneticileri de, futbolcular da çoğu zaman haksızdır ama taraftar her zaman haklıdır. Çünkü taraftar bir sorumluluğu yoktur. Taraftar zaten sevdiği için o takımı destekler. O yüzden taraftar ne diyorsa haklıdır abicim. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Ama Galatasaray'ın da ben Dursun Başkan'ın, Sayın Dursun Özbey'in açıkçası fırsat transferi konusundaki aksiyonlarını çok çok değerli buluyorum. Tam olarak çok plansız olduğu cümlesine göreceli katılıyorum ama fırsat transferlerine de aslında kanalize olabilmek ve orada karar alabilmek de aslında bir planın parçası diye yorumluyorum. En azından kendi nezdimde böyle söyleyebilirim. Dursun Başkan'ın bu konuda özellikle bu döneminde zaten çok çok başarılı olduğu ortada. Şampiyonluklar geliyor, gelirler çok çok iyi bir seviyede. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Derfin Yunus'tan da selamlarımızı iletelim. Kendisi de sağ olsun her zaman bizim yayınlarımızda katkıda bulunduğunu bir şekilde bir kez daha ifade edelim. Son bölümde tabii ki Galatasaray'ı konuşmak istedik. Birçok konuyu da zaten konuştuk. Programımızın ilk başında Trabzonspor'la bir giriş yapmak istedik. İkinci bölümünde Fenerbahçe, üçüncü bölümünde Beşiktaş ve son bölümünde Galatasaray olarak bugün programımızı sizlere dinlettik. Ben Can Genç. Tabii ki birçok içerikte Radyo Gol'de sizlerle beraberim ama bugünkü hafta sonu içeriğimizde, aslında gündemi işlediğimiz hafta sonu içeriğimizde, dört büyükleri işlediğimiz hafta sonu içeriğimizde sizlere eşlik ettim. Sağlıcakla kalın diyorum. Bütün dinleyicilerimize de sevgilerimi iletiyorum ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halstipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensi. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam bitti.
8: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
9: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Her cumartesi olduğu gibi 14-16 saatleri arasında sevgili Efe Uysal'la birlikte sizlere eşlik edeceğiz. Günün öne çıkan maçlarını sizler için değerlendireceğiz. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya tahminler, kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Açılışı biraz kısa kesiyorum Efe abi. Canlıda maçlar var. Hızlıca sana bir pası atayım. Çin Ligi'nin son dakikalarına geldik. Lens maçının ilk yarısı 1-1 bitti hazırlık maçı olmasına rağmen. Var mı canlıda gözüne kestirdiğim bir şeyler? Hoş geldin bu arada.
10: Merhaba herkese. Hoş bulduk. Evet, bir 12.30'da başlayan, şu anda da 76. dakikası oynanan Çin Süper Ligi'nde bir karşılaşma var. Yani gollü bir maç olmasını bekliyordum. Esasında yani beklenti oranlar anlamında çok gollü geçeceği şeklinde değildi ama bu hani küme düşme potasında yer alan takımların aralarındaki maçlarda goller oluyordu ya.
9: Evet.
10: Biraz onun üzerine gitmek istedim. İlk yarıda misafir ekip 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü de koruyor. Yani maçı takip ediyorum. Çok kapandı misafir ekip. Yani Qingdao Tianjin maçında ev sahibi ekipten bir gol gelebilir. Yani sıradaki gol ev sahibi, skoru korumaya çalışırken gol gelebilir. Belki hani biraz daha riski azaltıp 1.5 üst oynanabilir kontra ataktan ama bir gol daha olacak gibi. Ev sahibinden hamle de yaptılar, birkaç tane değişiklik de yaptılar. Belki burada bir ilk ev sahibi ekip bir golü denenebilir.
9: Güzel.
10: Hemen onun oranını ileteyim. 1.5 üst bile şu anda 1.66.
9: 1.70 oldu şu an, evet. Ev sahibi golü 2.40.
10: Ev sahibi golü 2.40.
9: Sıradaki
10: golü. Yani böyle bir korumaya çalıştıkça çok kapandı. 2-3. Gerçi şeyden de kontra ataklardan da misafir ekip de şimdi bir pozisyon buldu, kornere çıktı falan ama ikinci yarı ağırlıklı olarak ev sahibi ekibin üstünlüğünde geçti.

0: Yani ev sahibi ekip bir gol atmışsa bu maç 1-1'de kalabilir. 3 puanı tabii korumaya çalışıyor misafir ekip. Onu korumaya çalışırken bir bocalayabilir. Bunlar küçük miktarlar oynayabileceğimiz maçlar.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim. Böyle bir eğlencelik 3.55 oranı var. Ona bir ufak bir miktar ben deneyeceğim.
1: Tamam.
0: Programın formatı gereği. Direkt bir beraberlik. Şu anda oran 3.58. Doğru seçim bir gol daha olurdur. O da 1.73 ama biraz programda yüksek oran deneyelim.
1: Tamam bakalım o zaman. Aldık notları Efe abi. Evet pardon.
0: Bir tane daha maç başladı.
1: Hı hı.
0: O da Rusya Ligi'nden. Dinamo Moskova, Krylya Sovetov maçı. Orada da böyle bu Rusya Ligi'nde açılış haftalarında böyle bir tane maç böyle çok garip bir skorla bitebiliyor. Böyle bir artı 6 falan bitebiliyor. Bir ufak miktarda o maça öyle bir deneme yapmak istiyorum. Bugün yani malum çok takip ettiğimiz ligler yok birkaçı
1: evet.
0: dışında.
1: Evet.
0: Etsek de yeni başlıyor falan filan. Ben bugün böyle biraz yüksek oran kovalayacağım. Böyle 1'e 7'ler, 8'ler. Madem bu maçları öyle yani çok böyle güvenilir yüksek misli oynamak yerine yüksek oran hedefleyip böyle küçük miktarlara artık normalde oyun miktarınız ortalama 1000 liraysa diyelim 100'er lira falan şeklinde denemelerle
1: evet. Keyiflik.
0: Öyle biraz keyiflik aynen günü geçirmelik bu ligler takipte edebiliyorsak çok açılmadan oynanabilir. Dinamo Moskova Sovetov maçında da böyle artı 6 deneyebiliriz.
1: Oo,
0: ya da ilk
1: güzel.
0: Yarı bir diğer deneyebiliriz. Şimdi o da canlıya gelmiştir diye tahmin ediyorum. Geldi.
1: Geldi de ilk yarı diğer açık mı? Evet. İlk yarı skoru diğer 12.90. İlk yarı 1.5 üstün oranı bile 2.37, 2.5 üst 5.64 şeklinde kısa kısa böyle iletişim oranları da artı 6 şeklinde şöyle bir bakıyorum.
0: O da vardır bence.
1: Yok galiba Efe abi ya. Ben mi
0: Dur
1: görüyorum ki?
0: Bakayım.
1: Yok.
0: Bak
1: Artı
0: şey
1: 6 yok.
0: gelmiş.
1: Ama
0: sıradaki gol nasıl atılır?
1: Aa.
0: O da fazla rastlamadığımız bir durumdu. Canlıda böyle alternatifler geliyor.
1: Gel.
0: Hızlı bahislerde. O zaman burada şey yapalım.
1: 3.5 üstü 2.54.
0: Maç sonucunda bir şey deneyelim. Maç sonu 3.5 üst. 2.55. 3.5 üst 2.55.
1: Evet şu an 2.55 oldu. Güzel.
0: İlk yarı 2.5. İlk yarıda bağlı kalmayabiliriz. böyle artı 6'ya hedefleyebiliriz. Ama dediğin gibi oraya o oran yok şu anda. 4.5 üst de yok.
1: Evet.
0: Hani biraz şey oran yakalamaya çalışıyoruz.
1: Evet evet sürpriz böyle yüksek bir şey yakalamaya çalışıyoruz. İlk yarı skor diğer var. En bombası o olur herhalde.
0: Ama 2.5 üst sayılmıyor galiba değil mi orada ilk yarı skor? En az 3.5 olacak.
1: İlk yarı skor diğer de taraflardan birinin 3 veya daha fazla gol atması lazım.
0: Niye ilk yarı 2.5 üstü oynayayım o zaman? 6-0-7 onun oranı.
1: 2-1 falan gibi seçenekler. 2-2, 2-1 gibi seçenekler. 1-2 seçenekler gibi durumlardan kaynaklı oluyor.
0: O zaman ilk yarı 2.5 üstü oynayalım.
1: Tamam.
0: 6-17.
1: Tamam.
0: Diğerine bir 2-1 hedefleyelim. Ona da dediğim gibi böyle bir rakamları küçük tutarak bir deneme yapalım. Artı
1: süper.
0: 6 hedefliyorsak bunların üçünün ilk yarı gelmesine bekleyelim o maçta da. Normalde tabii sezonun açılış maçları öğlen saati maçı bu da tahmin ediyorum. Dolayısıyla makul miktarlarda oynamaya lazım. Bunlar denenebilir canlıda programımızın formatına uygun iki tane deneme yaptık. Eğer hoşunuza gittiyse siz de şansımıza ortak olabilirsiniz.
1: Bol şans dileyelim herkese oynayan ve kendi kuponlarında da oynamış olan tüm

0: Dinleyicilerimize bol şanslar dileriz. Umarım bugün kupon şansı hepimizin yanımızda olur. Hafta sonu ligler daha yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. İsviçre aramıza geliyor. Danimarka aramıza geliyor. Tabii bizim asıl beklediğimiz canımız ciğerimiz Türkiye Süper Ligi de Ağustos'un ortasını bulacak
1: Bir
0: ama
1: şey
0: yavaş
1: kalmadı.
0: yavaş. Evet, ligler geliyor Efe abi. Yani ligler geliyorken de şöyle bir senle aslında küçük bir Avrupa maceralarımızı değerlendirmek istiyorum. İlk maçlar özelinde Türk takımlarını nasıl buldun? Biz kendi adıma açıkçası ben hani şu erken açamamak sezonu, o tempoyu yakalayamamak gibi konularda yıllardır böyle kanayan bir yaramız olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın? Katılıyorsan da bunu aşar mıyız bir gün? Gerçekten geride bırakacak mıyız?
1: Yani.
0: Yoksa yılın hep bu dönemi bize ve taraftarlara aslında kendi takım taraftarlarıyla Türk futbol severlere kabus mu olacak? Ne dersin Efe abi?
1: Yani biraz öyle oluyor. Temsilcilerimizin üçü de başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir hepsi maç önünde öyle bir eksikleri vardı. Tam transferlerini tamamlamamışlardı. Hazır görünmediler.
0: Evet.
1: Evet, böyle bir durumumuz söz konusu gerçekten. Halbuki bu maçlar çok çok önemli. Telafisi olmayan maçlar. Evet, bir gol daha oluyordu ama misafir ekipten geliyordu. Allah'tan o olmadı. Gerçi belki iki gol oynayanlar olmuştur ama biz
0: Ortaya
1: tabii
0: bir
1: o
0: buçuk
1: golü ev
0: ustalarlar
1: sahibinden
0: vardır belki.
1: bekliyoruz.
0: Evet, ama
1: Varsa
0: bir
1: az
0: misin
1: önce
0: hepimiz sevilelim.
1: hepimiz sevinelim. Ya böyle bir durum söz konusu gerçekten. Ama özellikle bahis anlamında dün de biraz bahsettim. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın galibiyetleri gerçekten çok çok cazipti. Hele Beşiktaş'ın ki oran olarak evet rakibin 10 kişi kalması da bundan etkili oldu ama yani temiz bir başlangıç yapmak için takımlar Fenerbahçe yeni yönetim, yeni teknik adam, Beşiktaş yeni teknik adam, yeni oyuncular, yeni ilk iç saha maçları bunlar, ilk resmi iç saha maçları. Takımların bu motivasyonunun çok önemli. Ekstra bu motive eden bir durum. Yani ben açıkçası Beşiktaş Midland maçında Beşiktaş'ın oranının birçok böyle Midland'ı biraz gözümüzde büyüttük galiba. Geçen sezonki başarılar falan. Orada Beşiktaş'ın çok cazip bir oranı vardı. Fenerbahçe'de evet bakalım ilk maçta farkı arttırmamanın bir şeyini görecek mi? Hatta bugün ben temsilcilerimizin de yani hafta sonu rakiplerinin maçlarını daha çok inceledim. Hem dediğim gibi hafta içine bir hazırlık olur. Hem de en azından bu takımların son durumlarını biraz bildiğimiz için yaklaşabiliriz diye düşündüm. Hatta bugün işte Gornik Zabrze'nin Slavk'la bir maçı var. O çok ilginç bir maç olabilir. İstersen onunla başlayabiliriz.
0: Evet, onunla başlayalım. Yavaş yavaş mesajlar da geliyor Efe abi. Kağıthane'den Aydın Bey ilk mesajı attı. Kendisine
1: Oo.
0: de selamlar, aileye de selamlar.
1: Nerelerde?
0: Hala Kapadokya'da. Mesajın detaylarına şöyle bir baktığımız zaman Kapadokya'dan selamlar Efe abi. Tatil iyi geçiyor. Dünya Kupası finali ve
1: Maşallah.
0: Orkun Golotar'dan aldık parayı demiş. İnanılmaz bir Asyalı turist sayısı var. Burada Beşiktaş forması görünce hepsi oh diyorlar. Benim tek maçım voleybol maçı. Türkiye 3-2 kazanır. Ailece selamlar diyoruz. Aydın ben demiş. Aileye de kızlara da yengeye de çok selamlar Aydın Bey. Tabii Asyalı oyuncular turistik anlamda başka şehirlerde başka gruplar denk gelince hemen çok böyle sıcak samimi hareketlerde bulunabiliyorlar. Beşiktaş'ın forvetine de atfen oh diyorlarmış. Baksana Efe abi.
1: Evet.
0: Aydın Bey'den ilk mesaj bakalım.
1: Şeyde gerçekten Kapadokya'ya ne zaman gitsem ben de onu dikkatimi çekti. Hatta en son gittiğimde kaç sene olmuştu bayağı pandemiden de önceydi. Yani havalimanında falan bile belirgin bir Asyalı turistlerin çoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de çok severim Asya mutfağını, Çin mutfağını. Ya Ürgüp'te 5-6 tane Çin lokantası var. Herhalde ne kadar çok Çinli turist geliyor ki veyahut da Asyalı, işte Güney Koreli, Japon
0: Evet.
1: vesaire. Çünkü onlar adına bir dini de bir bölge orası. Hani o açıdan da çok ilgilerini çekiyor. Ama tabii genelde Asyalı turistler, insanlar gittikleri yerde biraz bize de benziyorlar o konuda. Kendi yemeklerini yemek istediklerinden midir nedir? Ya Ürgüp'te bir Çin lokantaları var. Ben yani dünyanın birçok yerinde gittiğimde işte Thai food olsun, Çin lokantası olsun gittim. Kapadokya'daki kadar orijinaline uygun ve lezzetlisini görmedim. Yani şimdi Çin turist deyince aklıma geldi. Şimdi bir Çin ligi maçında takip ediyoruz. Aydın Bey'e yani tavsiyem Ürgüp'te şeye oradaki bir Çin lokantalarından birine gitsin. İkinci kat gibi bir yerdeydi. Yanlış böyle hatırlamıyorsam gittiğimiz. Yani böyle o içerisi falan bildiğin orijinal böyle bir Chinatown'daki gibi falan bir restoranın şeyi gibiydi, atmosferi gibiydi. Şoka girmiştim yani Kapadokya ile ilgili aklımda kalan en önemli şeylerden biri. Herkese de anlatırım. Çok şaşırmıştım. Tevekkeli değil, çok turist oluyor. Öyle de bir talep var herhalde. Ona yönelik restoranlar açılmış.
0: Evet, gerçekten öyle. Bakalım bugünkü voleybol maçında da Türkiye 3-2 kazanır tercihinde de başarılar dileyelim Aydın Bey'e. Umarım kızlarımız da kazanır.
1: Banko Çutilkin'in de voleybol seçimleri vardı. O da bugünden iletirse aktarırız dinleyicilerimize.
0: Tabii. Bu orta saha ile Orkun çok kazandırır bu sene demiş yine bir dinleyicimiz. Aydın Bey mi ikinci mesaj attı yoksa başka bir dinleyicimiz mi bilmiyorum ama bu orta saha ile Orkun çok kazandırır bu sene diyor.
1: Evet.
0: Yine haksız da sayılmaz değil mi Efe abi? Ne dersin? Aydın Bey'in devam mesajıymış bu arada.
1: Yani özellikle Salih'le beraber müthiş bir ikili oluşturdular ilk maç. Ben de aynı şeyi düşündüm. O da çok istekli. Herhalde hocayla da falan bir frekansı uydu. Gelir gelmez kamptan hemen milli takımdan başladı ara vermeden falan. Bir özveride bulundu. Ben Beşiktaş'ın coşkusunu, arzusunu ilk maçtan beğendim. Tabii eksikleri çok fazla ama bir havasının değiştiğini de görebiliyoruz. Oyuncuların bile net böyle vücut dillerine yansımış. Ama oh konusunda da yani sanki oraya Beşiktaş'ın bir takviye yapması gerekiyor. Orası
0: Evet.
1: ohla gitmez bu sene gibi hissettim ben de ilk maçta ki tabii ki konuşuluyor oraya da bir sürü takviye.
0: Evet, gerçekten önemli isimlerde geçiyor. Vlahovic'leri falan okuyoruz. Bakalım
1: Sala.
0: oraya tabii Salah, Vlahovic yani Beşiktaş nasıl bir kadro kuracak? Bu isimlerle anlaşabilecek mi yoksa sadece bir söylenti olarak mı kalacak? Çünkü başka detaylar da oluyor. Sadece yönetimin elinde olan şeyler değil. Başka faktörler de devreye giriyor. Tüm takımlar için böyle. Bakalım takviyeler, kuvvetler tüm takımlarımız adına nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çin'de de artı 7 geldi Efe abi.
1: Artı 7 geldi, gördüm.
0: 92. dakikaya girdik. Valla bir yandan da
1: Biraz
0: gözüm
1: durdu
0: orada.
1: maç ama yani. Biraz ev sahibi ekip biraz böyle skoru kabullendi gibi. Böyle halduruldur gelmiyor yani. 1-0 yenik durumda olmasına rağmen. Dinamo Moskova maçı da 0-0.
0: Evet.
1: Dediğim gibi bunlar biraz denemelikler. Umarım olur ama böyle düşük miktarlarla yüksek kazançlar elde etmeye çalışacağımız bir gün. O yüzden böyle seçimlerin tabii 3-4 tane de bir tanesi gelse yeterli.
0: Tabii.
1: Galiba 2'de 0'a doğru gidiyoruz ilk etapta. Bakalım. Dur
0: Bakalım ne
1: bakalım.
0: olacak. Ben de yayının ilerleyen dakikalarında Brezilya Serie A'da gece maçları var. 3 tane maçtan böyle bir sürpriz bazı beklentilerim var. Onu da Radyo Gol dinleyicileriyle buluşturacağım. Madem bugün böyle az paralara yüksek kazançlar arıyoruz. Şöyle güzel bir voley umarım vururuz diyelim Efe abi tabiri caizse.
1: Dur bakalım. Bir tane de işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin rakibi Gornik bugün.
0: Evet.
1: Gornik. Daha doğrusu ona diğer ismiyle galiba biliniyor. Zabze mi? Zabrze. Çok da zor okunuyor böyle. Üç tane
0: Lehçe'de
1: sessiz harf.
0: telaffuzu Lehçede telaffuzu nasıl? Tam ben de emin değilim Efe abi. Zabize olabilir. Orada bir J ya da Ş sesi çıkıyor olabilir
1: Türkçe'de
0: Lehçede.
1: telaffuzu bile çok zor yani. Üç tane sessiz
0: Gornik
1: harf yan
0: diyelim
1: yana
0: biz.
1: olunca. Biz Gornik diyelim. Galiba bir tane daha Gornik olduğu için onlar ikinci herhalde o bir artık bilemiyorum ne olduğunu. Zaten maçı anlatan spiker arkadaşımız da diğer ismiyle söyledi takımın çoğu zaman. Bakın bu maç bugüne özel ve yani bu döneme özel bir fırsat olabilir. Şimdi dikkat ettiğim iki tane birkaç tane konu vardır. İşte bu lige yeni yükselen takımların ilk maçlarda aldığı sonuçlar. Bu da gerçekten bu durum aynı bir teknik direktör değişikliği gibi iddiada dönemsel fırsatlardan bir tanesi. Yani hemen hemen her ligde alt ligden gelen en az bir takım ilk maçlarda büyük bir bomba patlatıyor. Hemen hemen tüm liglerde en az bir takım bu ilk 4-5 hafta sürpriz biçimde liderlik koltuğuna çıkabiliyor. Kendi ligimizden bile hatırlarız bazı örnekleri. Mesela Polonya ligine baktım böyle bu ligi şeyi incelerken. Geçen sezon lige yükselen takımlardan ki genelde böyle lige playoff'la falan yükselen bunu yapıyor. İşte Wisla
0: Evet.
1: Plock takımı geçen sezon bir evvelki sezon lige yükselen takım ligin ilk maçında kazanıyor. Evinde kazanarak başlıyor ve ilk 6 hafta sonucunda liderliğe ulaşıyor. Yine lige yeni yükselen bir takım mağlup oluyor. Ama lige yükselen 3 takımdan 2 tanesi kazanarak başlamış geçen sene Polonya'da bile. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer tarafta Gornik, o da ligin ilk haftalarında çok alışık olmadığı biçimde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayan takımlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nin o ön elemelerini tarihi bir sonuçla elde etmiş ve çok ona alışık olmayan takımlarda genelde oralarda bir problem yaşayabiliyorlar ilk haftalarda. İşte
0: Evet.
1: Jalbi'yi de kendi evinde bir örnek verebiliriz.
0: Evet.
1: Gornik de bu durumda. Dolayısıyla bir tarafta çok önemli tarihi iki maçın arasındaki fikstüre denk gelen bir takım var. Diğer tarafta da lige yeni yükselmiş bir takım var Slask. Hatta geçen sezon Polonya'da lige yükselen takımlardan bir tanesi ilk haftanın açılış maçında yine bir konferans liginde iki maçın arasına denk gelmiş. Şampiyonlar Ligi'nde değil ama bir Avrupa Kupası maçlarının arasına denk gelmiş bir rakibi deplasmanda 4-0 yenmiş. Dolayısıyla bu maç, Gornik maçı gerçekten sürpriz aramak için ideal bir maç. 2'nin oranı 3.82. Bir ileri kademeye götürürsek hani böyle iyice bir bomba bir oran yakalamaya çalışırsak 2 ve yok oynayabiliriz. Bu arada misafir ekibin ikinci golü geldi. Yani ilk bir
0: Evet.
1: buçuk üst
0: Bölmek
1: yaptık ama
0: istemedim.
1: tersten oldu.
0: Bölmek istemedim Selef abi. Araya
1: Ama
0: çok güzel
1: umarım bir
0: attı
1: buçuk
0: ama
1: üstünü değerlendirenler olmuştur.
0: umarım yani güvenli seçime gidenler umarım olmuştur. Varsa da yazarsanız çok seviniriz. Ya ama gerçekten senin dediğin çok önemli bir detay var. Ev sahibi hiç öyle 1-0 gerideymiş de bu maçı evimizde çevirelim de ya da en azından bir puan alalım da hiç böyle bu tarz görüntülerde değildi. Çok hatta şu pozisyonun gelişimi bile orta sahadan çok rahat paslaşmalar. Daha sonrasında savunma arkasına atılan top kaleci bile
1: Pili
0: erken
1: bitti.
0: yatmış. Nasıl?
1: Ev sahibinin pili bitti
0: Ha,
1: hakikaten sonda.
0: tabii. Yani ama gerçekten çok tuhaf. Böyle orta sahada böyle rakibe tabiri caizse lay lay lon pas yaptırmak, bu alanı tanımak golü de beraberinde getirdi. Offside de yok sanırım. Geriden çıkıyor gibi gördüm ama
1: Yok, hayır.
0: bir var kontrolü olacak yere.
1: VAR kontrolü oluyor. Bence geriden çıktı ama.
0: Evet, ayak öndeydi bence de o turunculu takımın defans oyuncusunun ayağı biraz daha gerideydi, daha doğrusu önde dedim. Offside
1: Evet.
0: pek göremedim ben de. Bakalım. Evet Efe abi, kusura bakma, bir golle
1: Yok
0: gerçi
1: yok.
0: böldük ama devam edelim istersen.
1: Evet, bombayı yakalayamadık ama en azından ideal seçimimiz gelmiş oldu. Dediğim gibi burada da hani ben ikinci golü o attı üzülmem. Benim amacım bugün mesela bugün Gornik maçı. Şimdi
0: Evet.
1: 2'nin oranı 3.82. Ben bununla da yetinmeyeceğim. Gornik kazanır şey bir sürprizi 2 ve yok olarak deneyeceğim. Mesela 2 ve yokun oranı 7.23. 0-1, 0-2 gibi bir sonuç var kafamda. Gornik'te iki tane üst üste maç yaptı. Ama şimdi bakın, bütün bunları söylüyorum. Ama olayın tabii öteki tarafından da bakabilirsiniz. Yani olayın iki türlü durumu var. Yani Gornik için de diyebilirsiniz ki adamlar şu ana kadar üçüncü resmi maçına çıkıyor. Bunlar çok sıklıkla olan şeyler. İşte bu tip önemli maçların arasına denk gelen takımların maçlarında, işte ligin yeni yükselen bir takımsa bir sürpriz çıkıyor. Ama tabii hepsinden de çıkmıyor. Tabii. Dolayısıyla bunları denemeleri yaparken kurduğumuz mantığı anlatıyoruz ama tabii ki olayın diğer tarafı da söz konusu. Mesela hafta içi işte bu Inter Turku'nun bir tane isabetli şut atamazı çok dikkat çekti, farkındayım. Evet. İşte o da öyle bir şey. Çünkü Finlandiya ekiplerinin bir gün evvel de Kuopio'nu gördük. Deplasmanlarda gerçekten çok ortada dağıldıklarını görüyorduk. Ama işte o zaman orada olmadı yani. Bir şey görüyoruz ama hepsine uyacak diye bir durum yok. Ama Gornik Slask maçı söylediğim durumların en uyan maçlardan biri. Dolayısıyla burada bir sürpriz aramak uygun olur bu maç için.
0: Evet, şöyle bir bakıyorum Efe abi. Şimdi Gornik maçında deplasman kazanırın oranı 3.67. Kaybetmezin oranı 1.66 civarındaydı. Şöyle bir daha bir bakayım. Evet, 1.66'da 0.2 çifte şans. Şimdi 3.67 kazanmasına oran verilen bir takımın deplasman golüne bakayım dedim ben. Genelde de böyle 1.55-1.60 civarlarında olabiliyor böyle yüksek oranlar. 1.31 mesela. Risk merkezi deplasmanın tek golünü 1.31'den belirlemiş ve karşılıklı gol varın oranında 1.57. Yani banko oran diyebileceğimiz bir seviyede 1.57. Ya aslında
1: ya da bu oranlar beni iyice sürprize itti. Demek Slask'ın golü bu kadar muhtemel görünüyor.
0: Evet. Ben de oraya bağlayacaktım aslında. Hani seni desteklemek amaçlı biraz bu, hemen kısa bilgileri aktarayım istedim. Yani bir combo tercih 1.99 ama hiç bence oraya gitmeden bir şey deneyeceksek bu maçta deplasmanın galibiyeti kaybetmezi ya da işte farklı direkt düz galibiyet de olur aslında. Senin dediğin gibi biraz oranlar da sanki deplasman
1: kazanacağını düşünüyorum, oynayacağım. Dediğim gibi deneyeceğim diyeyim hatta. Bu bir tavsiye olamaz tabii. Bunlar bir deneme. Ama dediğim gibi bu sürprizleri niye aradığımı anlattım. Geçen sezon Gornik evinde sadece bir kez berabere kalmış. Ya yenmiş ya yenilmiş. Kaybettiği 5 maçı da geçen sezon evinde kaybettiği 5 maçın 4'ünü 1-0, birini 2-0 kaybetmiş. Yani Gornik evinde mağlup olduğu takdirde, olduğu zaman gol atamadan mağlup oluyor. Hele zaman varın oranı 1.57, deplasman golün oranı 1.31 ise bu beni bence 2 ve yok için daha da cezbetti.
0: Abi gel 6.98'den vazgeçelim madem öyle. 2 ve 6'ın oranı, 2 ve 2.5 altın oranı 8.07.
1: Onu oynamam.
0: Neden?
1: 3-0 biter.
0: 3-0 görüyor musun yani gerçekten? Yani 3 tane atar mı?
1: Görüyorum. Olur. Geçen sene tamam. Lige yeni yükselen, hem de ligin ikinci sırada yükselen takım o Avrupa Kupası'na konsantre takımı 4-0 yenmiş mesela deplasmanda. Böyle bir bomba çıkabilir. Bu çünkü Slask tüm lige yeni yükselen takımlar gibi farklı bir enerjiyle oynayacak. Geçen sezon Bundesliga'da falan da hatırlıyorum. Ya Köln, Hamburg birileri, yani bir takım hep böyle bir bomba yapabiliyor. Hatta merak ettim, geçen sene Almanya'da ilk maç neydi? Bütün liglerden bu örneği verebiliriz ya. Evet. Nedense aklıma o takıldı. Fikstüre bakıyoruz ilk hafta. Ya Köln ya Hamburg. İkisinden biri büyük bir bomba patlatmıştı diye hatırlıyorum orada da. Birinci hafta Köln Mainz'ı deplasmanda 1-0 yenmiş. Aynen öyle. Köln geçen sene çıkmıştı değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir sene evvel, geçen sene çıkmıştı. İlk maç kazanarak başlamıştı deplasmanda, bak 1-0. Hı hı.

0: En az bir tanesi o sürprizi yapıyor. Hamburg'da Mönchengladbach'la berabere kalmış gibi bir durum var. Yani burada Köln'ün mesela Mainz maçında oranı neymiş? O da bir ilgimi çekti. 3.34'müş. Gördün, hatta 3.30'dan daha da fazla yani. Çünkü alt ligden geldiği için dolayısıyla sürpriz gösterilmiş. Ama farklı bir enerjiyle oynayıp kazanmış. Genelde de bu takımları diğer takımlar biraz küçümseyebiliyor. Gornik'te 1-0 kaybetti Fenerbahçe maçını. Tüm hayallerini Şampiyonlar Ligi süslüyor. Olabileceğine de inanıyordur Gornik, söyleyeyim sana. Yani Fenerbahçe'yi gözüne kestirmiştir demeyeyim ama bir hayal kuruyordur Gornik, söyleyeyim. Hatta yani öyle 1-0 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerde biraz stres yaşadığını bilebiliyor. Onlar da tam hazır olmadığını gördü Fenerbahçe'nin. Bilemiyoruz nasıl bir iç saha atmosferi olacak. O yüzden bu maç onlar adına telafi edebilecekleri bir maç. Rakibi de göz ardı edebilirler. Sürpriz denemek için bundan daha ideal bir maç olamaz. Olur olmaz. Mükemmel eşleşme gibi görünüyor bana sürpriz için.
1: Güzel gerçekten. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Hazır araya girmişken kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Polonya'dan başlamıştık bugün maç ölü yorumlarımıza. Gornik maçıyla alakalı bir sürpriz peşindeyiz. Radyo frekanslarını yeni ayarlamış olan dinleyicilerimiz için tekrar etmiş olalım. Gornik maçında bir maç sonu 2'ye, hatta 2 ve yoka, daha da yukarılara doğru bir arayış içerisindeyiz Efe abi. Peki var mı orada başka eklemek istediğim bir yorum?
4: İşte yine Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayan Kuopio'nun maçı var bugün. Yine bugün Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayan Thun'un maçı var İsviçre'de. Bu arada İsviçre Ligi geçen sezon ilk haftası bütün maçlar KG var ve 2.5 üstü bitmişti. Zaten hani İsviçre Ligi insanların golleri yöneldiği maç. O açılış tabii haftası bayağı bir gol festivali olmuştu. Onu hatırlatalım. Bir evvelki sezon 6'da 4 var ve 2.5 üst. Zaten İsviçre demek insanların gollere yöneldiği bir lig. Ama bugün bak Thun, tamam mı? Onlar da geçen sezon bir peri masalı. 128 sene sonra şampiyon falan. İlk maç Dinamo Zagreb 1-1. Mesela Thun da sürpriz adayı. Bugün hata yapabilecek takımlardan biri İsviçre'de. Ama Luzern'in oranı 1.79. Yani son şampiyonun ilk maçında rakibine, ki rakip de geçen sezon düşmeme, kümede kalma playoff'u oynamış. Yani 1.79 orada bir fırsat yok açıkçası. Yani normalde son şampiyona ne olursa olsun biraz daha dengeli bir oran verilmesi lazımdı. Ama risk merkezi de belki o takımın işte Şampiyonlar Ligi'ne kanalize olduğunu hesaba katarak bu oranı vermiş.
3: Evet.
4: O da şaşırdım mesela.
3: Orada da mesela bir Niyal bir benzeri bir şey görür müyüz? Ben de onu merak ediyorum. Mesela İsviçre'nin Niyalbisi de Thun olur mu bu sezon? Özellikle tabii merak ettiğim konulardan bir tanesi, ki İsviçre'yi de yakından takip edeceğiz bu sezon. Gollü geçen zaten liglerden bir tanesi. Bakalım neler olacak, ama Thun konusunda benim de böyle bir soru işareti var kafamda açıkçası. Az önce senin Gornik konusunda dediğin gibi, yani 1-0 bitmiş bir maç. Evet, rakip Fenerbahçe çok daha kaliteli ayaklara sahip, kağıt üstünde çok daha ağır bir favori görünse de, futbol sürprizleri sever mantığıyla da Gornik bir heves ve hayal içerisinde olabilir. Turun neticede çok kaybedeceği bir skorda değil, 1-0 sonuçta. Baktığımız zaman bugünkü maça biraz böyle bir odaklanma problemi yaşayabilir. Deplasmanın ilk yarıdan bile golünü izleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Yani ben bugünkü maçı çok fazla önemsemekten ziyade hafta içine odaklandıkları kanaatindeyim. Fenerbahçe maçına odaklandıkları kanaatindeyim ben de efendim.
4: Doğru. O da bir bakış açısı, ama şunu da unutmamamız gerekir ki sonuçta bu takımlar Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacakları için biraz daha önce hazır duruma geliyorlar. Bu da ligde bir avantaj da olabiliyor. Yani o yüzden her Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayan takım bir evvelki şampiyonsa, hele şampiyon olarak o eleme hakkı, öyle hepsi de puan kaybetmiyor. Mesela Finlandiya'daki Kuopio'na bir itici güç de oldu. Genelde böyle güçlü takımlarla oynadıkları zaman bir sonraki maçta ligde onlara bir avantaj da sağlıyor, bir özgüven de oluyor. Ama onu ben genelde, mesela şimdi bu takımların haftayı oynayacağı maçlarda bir şey olabilir. Yani maçlardan önce daha çok da problem yaşayabiliyorlar. İki maç arasında daha fazla problem yaşayabiliyorlar. Bu benim söylediğim durum, öyle turu da geçmişse evet, onun özgüveniyle bir sonraki lig maçında onlara bir artı oluyor. Ama bu araya gelen fikstürde çoğunluğunda diğer tarafa bir dönük olabiliyor. Yani sürpriz çıkan fikstür bu fikstür demek istiyorum yani araya gelen evet. fikstür.
3: Evet evet gerçekten. Ya bir de mesela senin bu söylediğin hızlı koşmaları şeyde de görebiliyoruz işte. Lig bir başlıyor. İlk 8-10 hafta müthiş bir dominasyon. Ekim-Kasım gibi yavaş yavaş düşmeler olabiliyor bazen takımlarda. Senin bu söylediğin sezonu erken açma durumları kaynaklı.
4: Bravo.
3: Bakalım neler olacak. Ya çok her iki doğru. açıdan da dikkat etmemiz bu şekilde de bir gözlemlememiz gerekiyor. Eğer Gornik buraları hızlı koşacaksa da haftaya o trene biner, oradan devam ederiz. Sonuçta kazanç çok ne doğru. taraftaysa o tarafa doğru yönelmekte fayda var. Bazen bunları da görebiliyoruz Efe abi.
4: Kesin ya, biz çemberi daraltıyoruz. Yani tabii. Kazanması yani aynı durumdaki takımlar, bunların hepsi olsa zaten bizim burada işimiz olmaz yani.
3: Doğru.
4: Yani her teknik direktör değiştiren takım bir sonraki maçını kazansa olayı bitirir ama çok yüksek yüzdeyle kazanıyor. Orada bir fırsat var. Artık orada mayına basmamak gerekiyor. Bugün de bu takımların birçoğu puan kaybedecek ama kazanan da olacak. Esasında bakarsan Tun'dan konu açılmışken, yani Tun'un da oranı şimdi güzel 3-0-7. Hani bir iki tanesi de kazanarak başlayacak. Ha bu arada son şampiyonlar da genelde lige bir sıkıntıyla başlayabiliyorlar. Ya yani veyahut da rakip takım son şampiyona biraz daha fazla mı motive oluyor nedir? Aynı lige yükselen takımlar gibi son şampiyonlar da lige puan kaybı yaparak başlıyorlar. O da bir gözlemlediğim durumlardan biri liglerde.
3: Ya son şampiyondan ziyade son sürpriz şampiyonlar desek biraz daha sanki çemberi daha da daraltırız. Az önce senin söylediğin tabirle Efe abi. Böyle bir sürpriz şampiyonlar çıktığı zaman gerçekten bir sonraki sene zaten yaşadıkları sorunlara da hepimizin malumuyken rakipler biraz daha farklı bakabiliyor. Bir de bizim zaman zaman ister istemez gözümüzden şu transfer detayları da kaçıyor. Yani şampiyon olmuş takımın oyuncuları sürpriz bir şampiyonluğa evet. imza attıysa içeride çok böyle maden değerinde oyuncular olabiliyor, fırsat transferleri olabiliyor. Bir mesela örnek veriyorum, İsviçre'de şampiyon oldu Tun. Almanya'dan orta sıra ya da orta alt sıradan bir takım istediği zaman oyuncu transferi çok daha kolay gerçekleşiyor. Aslında işte Bayern Münih'te şampiyon olduğunda alabiliyor musunuz o liseyi? Belki alırsınız ama işte o kolay olmuyor mesela. Çok ağır bir örnek oluyor farkındayım ama ne demek istediğimin anlaşılması adına bu örneği verdim. Fakat Tun Tabii. gibi takımlar, Mjällby gibi takımlar şampiyon olduktan sonra hop kadroları böyle bir tabiri caizse tırnak içinde hortumlanmaya, yağmalanmaya gidebiliyor gerçekten.
4: Sadece kadroları değil. Bak Tun'un da mesela hocası başka bir takıma gitmiş geçen evet. sezon. Yanlış mesela. Görmüyorsam. Mavi site beni yanıltmıyorsa. Onun gibi birçok örnek var. Yani Hart şampiyon olmadı geçen sene ama çok başarılı bir sezon geçirdi. Hop hocası Rangers'a gitti. Evet. Mesela bugün Danimarka'nın son şampiyonu Aarhus'unda maçı var. Brøndby ile karşılaşacak. Onlar da öyle bir masalsı bir şampiyonluk yaşamışlar. Ön elemelerde de ilk maçı 4-1 kaybettiler. Gerçi çok erken 10 kişi kaldı Aarhus ama yani 4-1 belki o revanşı çevirip çeviremez mi onu bilemem ama tabii orada da bir yara aldı. Ha mesela Aarhus da Brøndby ile karşılaşacak. Son şampiyon ve işte masalsı şampiyonluk. Burada da mesela bir belki bir sürpriz de sayılmaz. Zaten Brøndby'nin galibiyetine 2.73 verilmiş ama hani Aarhus'un da puan kaybı yaparak ve kaybederek başlaması beklenebilir.
3: Evet. Evet. Bu arada Tun'un hocası sanırım Union Berlin'in başına geçmiş. Geçen sene ligi ETA hocayla, bir kadın hocayla bitirmişti Union Berlin. Futbol severler, iddia severler hatırlar. Onun başına geçmiş. 4 yıldır da Tun'un başındaymış. Mesela şampiyon yaptıktan sonra Union Berlin'e. Yani şampiyon takımda kalayım, şey yapayım diyeyim mesela. Daha az önceki verdiğim örnek gibi Almanya'nın orta alt sıra Tabii. takımına hoca olarak geçmiş, ligin kalitesi çerçevesinde, Tabii. daha Aynen. izlenilirlik çerçevesinde, vitrin çerçevesinde öyle bir kayma yapmış Tabii. hoca kariyerinde.
4: Çok doğru.
3: Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yakalayamayabiliyoruz bazen. Tabii yani bütün transfer gündemini Tun'u, Mjällby'yi sizler de takdir edersiniz ki gerçekten Hollanda'da bile ben Weghorst'un Twente'ye geçişini biraz geç öğrendim Efe abi. Bu arada Weghorst'u bu sezon Twente'de
4: Eyvah.
3: izleyeceğiz.
4: Yandı
3: Çok seversin.
4: Twente. Hangi
3: Geçen
4: maça üst oynamayacağız belli Twente'nin maçları.
3: tabii. Yani şey yazdı geçen gün YouTube yayınında bir izleyicimiz, orayı da kurutur diye bir yorum vardı. Dedim Efe abinin kulakları çınlasın. Gerçekten o da çok sever Weghorst'u. Bu sezon
4: Yani.
3: Twente'ye geçmiş bedelsiz olarak mesela. Ya yani Hollanda'yı yakinen takip etmeye çalıştığım liglerden bir tanesi. Sen de biliyorsun ama mesela orada bile bir transfer bir an kaçabiliyor
4: Tabii.
3: gözümüzden.
4: Ya ama
3: Tunda'da
4: dediğin şey dikkat çektiğimiz nokta çok çok önemli. İşte
3: evet.
4: bu takımlar göz önüne geliyorlar. Bu takımlar büyük bir masalsı şampiyonluk peri masalından sonra dikkatleri çekiyorlar. Kendi liglerinde de şey yapıyorlar ve aynı mantıktan yola çıkarak şimdi bu oyuncuların, bu ekibin kendini Avrupa arenasında gösterme fırsatı varken lige doğal olarak geçen sezonki kadar motive olamıyorlar. Yani galibiyeti geçen sezon o şampiyonluğa koşarkenki kadar hele ilk maçlarda 90 dakika isteyemiyorlar. O istek azalıyor. O istek, arzu bir sonraki maça kayıyor. Yani bu tip takımların Avrupa maçlarından, zaten Avrupa maçlarından, önemli Avrupa maçlarından önce takımların ligdeki puan kayıpları da iddiada dönemsel fırsatlardan biridir. Hele hele bu tip o Şampiyonlar Ligi'ne devamlı katılamayan takımlar, Avrupa'da devamlı yer alamayan takımlar için bu ihtimal çok daha yüksek. Rotasyon olacak. Aarhus'ta da rotasyon bekleyin. Mesela kendi takip ettiğim lig Kuopion, bugün hazır konusu gelmişken VPS açtım baktım. Net rotasyona gidecek. Dolayısıyla şampiyonlar belki bugün Gornik'ten rotasyona gidecek.
3: Evet,
4: Hatta
3: belki de.
4: saat 19'daki maça bakalım. Fenerbahçe maçında oynayan 11 ile arada bir farkı olmuşsa da bizim için iyi bir done olabilir.
3: Tabii. Bu arada Gornik'te bilgisayarlar 2-1, Zlatna 1-1 skor iletmiş. Her iki ekip de deplasmanın golünü bekliyor. Buradan biraz daha sürprize doğru gerçekten bir şey çıkabilir kanaatine vardım ben de. Kups VPS maçında da bilgisayar 1-1, Zlatna 1-0 demiş. Az gollü bir maç bekliyor algoritmalar bu maçta da. Hemen konusu geçmişken onları da kısa kısa iletmek istedim Efe abi.
4: Bankocu Tilki bir voleybol maçı ile ilgili bir tavsiyede bulunmuş. Atlamayalım anons ettiğimiz için tavsiyesi varsa diye, ama ya iddiada yer alan marketlerden seçimlere yönelirsek çok sevinirim. Hem bir yanlış
3: Evet.
4: anlamalara mal vermemiş oluruz. Hem de bu konular çok hassas. Sizden ekstra özen göstermenizi istiyorum. Hatta buradan da hani bir uyarıda bulunayım, bir şey yapayım. Yani bu yurt dışı illegal bahis konusunda da gerçekten çok caydırıcı şeyler var. Şartlar bu kadar birbirine yakınken o hataya gerçekten düşmeyin. Yani
3: Evet.
4: malum, gerçek çok can yakıcı cezalar alabilirsiniz. Hiç değmez bu iş için. Buradan da uyarıyı yapayım. Anladığım kadarıyla şimdi yeni yeni de bayağı bir sıkıntılı durumlar var. Yani iyi oluyor tabii bunlar. Ama
3: Tabii.
4: hakikaten bu işleri yapmayan, ayrı zamanda da sosyal medyalarda vesairede de bu işlerle yaparken başınıza çok büyük belalar gelebileceğini bilerek hareket edin. Aman diyeyim. Bunlar, bizim buradaki paylaşımlar bile, emin olun, hassas olmamız gereken bir durum. Biz de yanlış bir şey söyleriz, bir şey olur. Bu işin teşvik kısmı var, vesairesi var. O yüzden
3: Evet.
4: sizden de çok özen göstermenizi istiyorum buna. Bizi de şeye atmayın. İstemeden de olsa tabii, bazen bir şeyi okuruz falan. O yüzden bu konuda ekstra hassas olmanızı rica ediyorum. Sadece iddia marketinde yer alan seçimlerle ilgili soru ve görüş olursa çok çok sevinirim.
3: Evet, çok güzel söyledin Efe abi. Hem dikkat edilmesi gereken dönem, aslında dikkat edilmesi gereken dönemden ziyade gerek olmayan bir dönem. Çünkü bu kadar market çeşitliliği oluşmuşken, oranlar bu kadar güzelken, açıkçası iddia.com'dan, yani iddiadan yasal bizim lisansı olan bir organizasyondan bu oyunu takip etmek ve oynamak bence çok önemli. Maceraya gerek yok, yanlışa hiç gerek yok. Ama şöyle Bankocu Tilki sanırım maçın böyle bir 4-5 set, özellikle 5 set bandında oynanacağını tahmin ediyor, öngörüyor galiba benim anladığım o, mesajdan.
4: Yine bir revize eder tavsiyesini iletirse çok çok seviniriz.
3: Tabii.
4: Onunkinde değer veriyoruz yorumlarına tabii ki. Ama özellikle bunu belirtmek istedim, rica etmek istedim.
3: Sağ olsun şimdiden diyelim ve Rusya'da ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Tamam. Çin Süper Ligi'nde 13. ve 14. dakikası oynanan iki tane maç var. Bir tane özellikle Shanghai Port ve Shanghai Shenhua. Evet. Shanghai Shenhua'yı takip ede de birkaç haftadır
4: ettik.
3: Denk geliyoruz gerçekten. Ne dersin? Burada bir şeyler çıkar mı? Hiç inceleme fırsatı buldun mu Efe abi? Senin var mı yorum?
4: Ettim tabii. Ettim, hatta şu anda da direkt o maçı açtım. İlk ikinci, üçüncü vereceğim tavsiye oydu. 2'de 0'ız farkındayım ama 6 ve üzeri oranlar arıyoruz. Onun da lütfen siz farkına varın o bağlamda. Burada çünkü başarı dediğim gibi 4'te 1, 3'te 1 olursa iyidir. Böyle seçimlere yöneliyoruz. Shanghai Port, Shanghai Shenhua dediğin gibi çok maçını takip ettik. Bu takımlarla ilgili en önemli durum ne? Genelde zirveye oynamaya alışık olduğumuz takımlar, oynamasına alışık olduğumuz takımlar ama puan silme cezaları olduğu için çok alt sıralarda görünüyorlar. Bu da birazcık daha gollü maçlar oynamalarına neden oluyor. İşte Ratatao mudur? Şangay'da oynayan. Sen de hep golünde

0: sevindiğimiz için ismini oradan biliyorum. Tek oyuncular da kendi şeylerini oynuyorlar artık burada da, istatistiklerini oynuyorlar. Dolayısıyla Shanghai-Port, Shanghai-Shenhua maçlarının gollü geçmesinin nedenlerinden biri de bu sanki. Dolayısıyla burada bu maçın da gollü geçmesini bekliyordum. Durum 0-0. İlk yarı 1.5 üst 2.53. 2.5 üst 1.33. 3.5 üst 2.08. Goller gelebilir burada da. İsterseniz açıp biraz daha takip edebilirim ama erken bir golden şey yapanlar, burada da biraz düz mantık gittik. O yüzden isterseniz burada daha da bomba bir oran alabiliriz. Bakalım bir açalım. Aralarındaki maçlar vesaire de, evet şöyle bakıyoruz. Büyük ihtimalle bu maç bir derbi niteliğinde de bir maç olabilir. Düz mantık. Aynı şehrin takımları olduğu için aralarında rekabet var mıdır yok mudur bilemem ama Çin Ligi'ni de yüzeysel takip ettiğimizin altını tekrar çizelim.
1: Evet.
0: Ama bu maçta gözüme golleri kestirdiğim maçlardan biriydi. İlk yarıda denenebilir. Durum 0-0. Hadi bu kararı da sen ver. Buna ne istiyorsan onu oynayalım.
1: Vallahi
0: ama abi, gollerden yanayım bu maçta da.
1: Evet evet, ilk yarıda golleri denemeye devam edelim bence ya.
0: Olur. Bence de ilk yarı 1.5 üst oynayalım.
1: Evet, ilk yarı golleri denemeye devam edelim. O da ilk yarı 1.5 üstün oranı 2.73'e çıktı şu an.
0: Çıktı.
1: Bol şans dileyelim. Bu şekilde bir deneyelim. Ben de
0: ilk yarı varın oranı ne? 4.32.
1: Daha bomba.
0: İlk yarı varın oranı 4.32. Şöyle bir ufak bir inceleme daha yapalım. Şu anda ev sahibi ekibin üstünlüğünde geçinmiş. Bir isabette 6 şutu var. Kaçan evet. Net gol pozisyonu 1. Kornerlerde de 3-0. Yani ev sahibi ekip min üstünlüğünde geçinmiş. Zaten maçın favorisi de favorisi misafir ekipmiş ama şimdi maçın favorisi haline gelmiş.
1: Evet.
0: Ama durumda biraz dengeler eşitmiş. Ev sahibinin bir golü de olabilir. Yani misafir ekip, onu da yakın takip ediyoruz. Gol atıyor ama o puan silmelerden falan dolayı biraz motivasyonunu kaybetmiş anlaşılan. Yani ev sahibi ekibe dönük olduğunu düşünmüştüm maçtan önce de. İstersen ev sahibi ekibin de bir golünü alabiliriz. Veyahut da ilk yarı önde kapatmasına.
1: Bu da ilk yarı önde kapatır kısmına şöyle bir bakalım. İlk yarı 1'in oranı 2.62. Ve ilk
0: bu
1: yarı
0: daha
1: ev
0: güzel
1: sahibi
0: olabilir.
1: Evet, ev sahibi ilk yarı bir golde 1.85. İlk yarı 1 deneyebiliriz Efe abi. Bence de.
0: 2.62. Bence de. Bunu deneyelim.
1: Tamam.
0: Gerçi yüksek oran hedefliyoruz ama ilk yarı 1 ve 1.5 alta daha iyi verir mi yani? Tam 1-0'a. Yoksa hiç o riski almayalım mı? 18. Biraz daha böyle bir şeye uygun oran arıyorsak. İlk yarı 1 ve 1.5 alt 3.90. İlk yarı 1-0 yani. İlk yarı skoru 1-0, 3.06. İlk yarı 1 ve 1.5 alt daha yüksektir. Genelde böyledir. 3.85. İlk yarı 1 ve 1.5 alt. Yanlış görmüyorum değil mi? Aynen. Ben bunu alacağım.
1: İlk yarı 1 ve 1.5. Güzel aslında ama sen biraz daha
0: yüksek. 1-0 bitsin bizim. Yani 1-0'a git. 1-0'a oynuyoruz. 1-0'ın da en yüksek oran alacağımız kombosu ilk yarı 1'den de daha iyi bu. Oranlar değişmiş tabii. Ya düşmüştür herhalde. Şöyle bakayım kaçtan alabilmişim. 3.79 hop. Düşürmüş oranı. 3.06 ilk yarı 1-0'ın oranı. Skorun yani 1-0 demek 1 ve 1.5 alt demek zaten. 3.79 yerine 3.06 arada büyük fark var. Evet, dur bakalım neler olacak. Burada da bir yüksek oran denemesi yaptık. Üçüncüsünü bakalım tutturacaksın. Tabii ki buradaki doğru seçim ilk yarı bir goldür. Siz olun hani eğer ideal seçimlere yönelecekseniz ilk yarı bir golü, ilk yarı bir dediğin gibi mantıklı.
1: Valla şöyle bir bakıyorum. Gerçekten iki oran da çok cazip. Tabii yüksek oran isteyen ilk yarı bir ve bir buçuk alt macerasını yapsın ama dakika 20. 30'a kadar Şangay öne geçerse son 15 dakika Çinli Ligi pırpır da bir lig oyuncular çerçevesinde. Biraz böyle bir tansiyon ilaçlarıyla geçebilir yatırılan miktara göre. Bakalım. Bol şans dileyelim. İlk yarı bir oynayanlara da, ilk yarı ev sahibi golü alanlara da, ilk yarı bir ve bir buçuk altı oynayan herkese de Efe abi. Çin'de de böyle bir deneme yaptık. Öteki maçta da ev sahibi aslında gene biraz hızlı başlamış gibi görünüyor istatistiklerde ama orayı izleyemedim. Eğer merak eden varsa öteki maçı da onu söylemiş olayım. Ama istatistikler orada da sanki ev sahibi işaret ediyor. İlk yarı belki orada da ev sahibinin bir golü olabilir. Her iki maçta da ev sahibi ilk yarı golleri bir kombin yapılabilir belki. Dilerseniz o tarz bir deneme de uygun olabilir şu anki oranlar çerçevesinde diye düşünüyorum.
0: Bu Qingdao lider olan takım galiba değil mi? Yok, Chengdu.
1: Chengdu orada lider galiba Efe abi.
0: O da tabii o fırsatı kullanıyor. Bu sene de liglerin birçok ligde enteresan takımlar lider. O da dikkatimi çekiyor. İşte Sirius lider şeyde İsveç'te. Bak burada mesela bu takım genelde 3. 4. sırada yer alan takım işte öyle bir fırsatı yakalamış. O da ilginç. Bakalım bu senede hangi dominasyonlar liglerdeki kırılacak? Bir peri masalı yaratacak takım çıkacak mı? Kimdir şampiyonluk adayın Süper Lig'de? Fehmi Kurtuluş.
1: Süper Lig'de her zaman abi benim şampiyonluk adayım Göztepe.
0: Benim de.
1: Göztepe'nin şampiyon olmasını gönülden istiyoruz. Bir taraftar olarak kalbimiz burada. Ama tabii gerçekler nasıl olur? Bakalım hazırlık kampında da fena bir dönem geçirmiyor.
0: Ayaklarınız yere sağlam basmasın ya kardeşim. Biraz uçun ya.
1: Tamam, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final mi diyelim? Abi bizim biraz daha sakin sürdürülebilir.
0: Sakin sürdürülebilir ya kardeşim, yeter artık ya.
1: Abi bak geçen bizim sportif direktörün çok güzel bir konuşmasına denk geldim.
0: Danimarkalı olanın mı?
1: Yok hayır, Sırp'tı galiba, Ivan Mans konuştu. Şey dedi mesela, çok güzeldi o cümlesi bence de. Birçok takım, ben Göztepe'ye gelmeden önce birçok takımı incelediğimizde şu dedi çok dikkat çekici. Bir takım dedi bir sezon bir sıçrayış yapıyor, sonra Avrupa kupalarına gidiyor ama liginde düşme potasında ya da düşme adayı takımlarda çok zor dönemler geçiriyor. Ekonomik olarak bir çöküşe gidiyor. Biz hem ekonomi hem de oyun anlamında sürdürülebilirlik hedefliyoruz. Göztepe ile iyi bir yoldayız dedi. Sanırım bazı izin ve belge olayları da halledilmiş bir altyapı isteği var Göztepe'nin. Bir tesis anlamında. Sanırım orada da bir yer belli olmuş, arazi. Ona da başlayacaklar. Öte yandan da Joan'la Deniz'i sanırım satışı söz konusu. Hem hazırlık maçlarında oynamadı, hem Stoylov'da bir iki önemli oyuncumuzu satabiliriz. Gidecekler galiba. Yerlerini hızlıca dolduracağız minvalinde bir açıklama yaptı. Bakalım bu sezon...
0: Kaleci alacak herhalde Göztepe en kısa
1: kaleci,
0: zamanda değil mi?
1: Kaleci, evet bir kaleci şart. Yani orayı mutlaka doldurması
0: gerekiyor.
1: Arda geri
0: gelmiş ama...
1: Evet Arda geldi ama sadece Arda'yla sezonu hedeflemek biraz risk olur. Yani orada Avrupa hedefleri falan o saatten sonra kimseye inandıramazsınız, anlatamazsınız da yani hani öyle bir hedefinizin olduğuna. Ligin birden böyle bir düşme adayı takım olarak kendimizi tabiri caizse can çekişiyor olarak bulabiliriz. Bir reklam aramız daha geldi.
0: Yine saatler ama enteresan oyuncular almaya başlamışsınız ha.
1: Var. Armstrong'dan
0: Gremio'dan
1: bu sezon.
0: Brezilyalı falan.
1: Tabii
0: adamlar çıkacaktır bunlar.
1: Bak ben Armstrong'dan bu sezon çok ümitliyim. Hazırlık kampını da çok güzel geçirdi. Samsun maçında da gol atarını tavsiye edeceğim buradan Umut Bozoğlu diye.

0: Günün. Şimdiden
1: Dur
0: söyleyeyim ben
1: bakalım.
0: sana.
1: Bir reklamı verelim istiyorsan
0: Evet
1: daha
0: evet.
1: devam ederiz.
0: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Yavaş yavaş 15 seansı da başladı. Mesajlarınız da geliyor. Şöyle bir hızlıca bir baktığımda Güney Kore Ligi'nden Jeonbuk KG var. Shanghai Port 3.5
9: gol
0: geldi.
9: Kimin golü geldi?
0: Shanghai yaptı değil mi?
9: Şimdi bakalım stres başlıyor.
0: Abi ben de dedim 30'a kadar Shanghai golü stres yapar dedim. Ne
9: bir sıfır. Bakalım. Koruyabilecekler mi? Evet, birazcık daha geç gelse daha iyi olurdu ama bakalım. Öne geçtiler.
0: Beklediğimiz golün ev sahibinden gelmesi güzel oldu öte yandan.
9: Güzel oldu.
0: Bakalım şöyle bir
9: ne gol attı gol... be.
0: Gerçekten
9: hop.
0: Güzel döndü vurdu. Biraz da ya, talihsizlik
9: biraz tabii. Daha evet.
0: Savunma oyuncusunun bacak arasından kalecinin uzak köşeye gönderdi. Açıkçası güzel bir gol. Bakalım neler olacak. Gol geldi. Bundan sonrasında böyle kalmasını bekleyeceğiz. Diyelim. Jeonbuk KG var. Shanghai Port 3.5 üst olur mu sizce abi? Yalçın ben. Efe abi selam, iyi yayınlar demiş. Yalçın Bey'e de selamlar olsun. Yani. Bir süredir mesajlarını görmüyordum. Sevindim açıkçası, böyle tanıdık simayı görmüş gibi oluyorum bazı mesajları okuyunca. Ya Shanghai 3.5 üst bir daha görünüyor.
9: Evet. Yani Dünya Kupası olmasaydı tabii bayağı bir sektör durağanlaşıyordu yazın. Hatta biz geçen
0: evet.
9: sene yazın programlara da bir ara vermiştik.
0: Evet.
9: Yine de iddia oyuncularının normal lig sezonunu daha çok beklediklerini, orada çok daha farklı yaklaştıklarını biliyorum. O yüzden anlaşılabilir bir durum. Yine Yalçın Bey'i aramızda görmekten memnun oldum ben de.
0: Evet, gerçekten öyle. Jeonbuk maçı da Güney Kore umarım olsun. Deplasman 1-0 önde, dakika 71. Pohang'ın da golü olsun, kuponunuz gelsin diyelim. Bol şanslar Yalçın Bey. 15
9: bu maçta
0: için...
9: iyiye gidiyor yani. Evet, bu maçta erken öne geçti. Zaten beklentimiz gollerden yanaydı.
0: Evet.
9: Shanghai Port maçı ile ilgili Şenua. Buradan sonra da artık iki takım da misafir ekipte risk alacak. Umarım goller ikinci yarı gelir. 1-0 biter ilk yarı diyeyim ama siz tabii farklı bir şey beklediyseniz de size uğursuzluk yapmayayım.
0: Bakalım. Umarım hepimizin ortak kazandığı bir sonuç olsun diyelim Efe abi o zaman. Olur mu Efe abi? 15 bülteni diye Mestan Bey'den bir mesaj var. Şöyle bir bak.

0: şey çıkıp beklentileri karşılamayıp hala takım bulabilmek önemli gerçekten. İnandırıcılığını yitirmemesin. Aha, aman aman aman aman. Birbire geliyordu.
1: O biraz yalnız şeyden kaynaklı Efe abi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Danimarka çıkışlı ya.
0: Evet.
1: Orada herhalde orada bir güven zamanında işte Türk milli takımı tamam evet disiplinsizlikler vesaireler ama hala daha
0: CV
1: sanırım
0: güzel diyorsun.
1: oradan bence gidiyor gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten
0: Olabilir.
1: potansiyelin çok uzağında seyrediyor kendisi. Bu arada Çin'deki diğer maçta bir kırmızı kart var. Deplasman ekibi Qingdao sanırım kırmızı kart gördü orada. Ev sahibi mi gördü acaba? Oranlar da bir değişti. Bir bildirim geldi ama birazdan daha doğru bir bilgi vereyim. Nijmegen, Metz bakalım. Yani Hollanda takımları bugün bayağı bir
0: Yani
1: sahada
0: hazırlık maçları
1: PSV'li
0: bunlar.
1: Alkmaar'ın maçları var. Evet abi buyur pardon.
0: Yani nasıl yaklaşılır bilemiyorum hazırlık maçlarına. Yani bir özel bir durum yoksa saha açılışı, sezon açılışı, ne bileyim ben jübile mübile hazırlık
1: Değil mi?
0: maçlarına birazcık böyle bakıyorum
1: Dikkat
0: bakıyorum
1: etmekte
0: ama
1: fayda
0: pek bir
1: var.
0: şey anlayamıyorum yani.
1: Ya bir de şöyle bir durum söz konusu Efe abi. Ben Romulo Göztepe'den transfer olduktan sonra Leipzig'e bildirimini açmıştım Romulo'nun. Mavi siteden işaretlemiştim Romulo'yu. Ondan
0: İlk
1: sonra
0: 11 başlarsa diye mi?
1: evet neler yapacak, ne yapacak, gol asist vesaire merak da etmiştim açıkçası. Sonra o öyle kaldığından bugün bir baktım bildirim geldi Romulo ilk 11'de diye. Abi baktım Leipzig'in maçı var işte şey veriyor müsaitim de böyle boş bir anım. Leipzig'in YouTube kanalı veriyor. Açtım baktım ondan sonra maç 60 dakikada bitti abi. Özel bir maç şeklinde planlamışlar.
0: Hadi ya.
1: Ingolstadt'la Alman 3.
0: Ve
1: Ligi.
0: iddiada yer alıyor muydu o maç?
1: Yok yok yoktu.
0: Ha.
1: Ben öyle keyfi izlemek için ya da ya yoktu herhalde. Şimdi baktım mı onu da hatırlayamadım bir an ama yoktu diye düşünüyorum. 60. dakikada bitti mesela. Bir 31-32 gibi bir su molası verdiler 3-4 dakika. Sonra 60'ta bitirdiler. Böyle bir hazırlık maçı oldu. Yani o yüzden senin o az önce söylediğin hani hazırlık maçlarına nasıl yaklaşmak gerektiği konusundaki o soru işareti gerçekten önemli. Bazen böyle sürprizler de olabiliyor ama sanırım o zaman da listede görmeyiz diye düşünüyorum. Oynanmış bir kupon Mestan Bey'in. Bol şans dileyelim. Ama böyle şeyler de çıkabiliyor yani şapkadan sürpriz olarak
0: Tabii canım.
1: 60 dakikada bitti maç. İlk hatta ben bakıyorum böyle 45-48 oldu. Allah Allah dedim. Artı 3 verdi herhalde. Ben görmedim. 49 oldu, 50 oldu dedim. Ya bir su molası ne yaptınız bu kadar? Uzadı da uzadı. Abi 53-54'e gelince dedim herhalde böyle bir özel bir şeyde bitirecekler. 60 oldu. 60'ta bitti. Hani öyle kafalarında bir 30'ar gibi bir su molasıyla yaparız gibi planlamışlar mesela. Ama
0: Biraz daha ciddiler herhalde, programa alınıyor. En azından bir
1: evet.
0: anladın mı? Bir resmi bir hakemi bilmem nesi.
1: Evet.
0: Artık bir kriter de vardır herhalde ama açıkçası şu an bu liglere yaklaşım daha eyvah
1: Şanga
0: eyvah.
1: 2.
0: Offside ver hocam. Offside ver hocam. İki
1: Şanga
0: oldu.
1: 2.
0: Açgözlülüğümüzün
1: Abi ilk yarı
0: cezasını
1: yürüme orada çok
0: çekiyoruz.
1: güzeldi. İlk yarı 1,5 üstte çok güzeldi. 1 ve 1,5 alt. Ofsayt çıkar mı ya? Bir yandan da bakıyorum şöyle bir.
0: Pek
1: Tabii bir
0: çıkacak gibi değil.
1: ofsayt.
0: Geriden geldi gibi ama dur bakalım.
1: Abi omuz önde galiba. Ama top ona
0: Hangi
1: gelmiyor değil mi?
0: arkadaki attı?
1: Evet.
0: Ama yine de
1: Evet.
0: o onu yanıltıyor olabilir.
1: Hani aktif bir ofsayt. Aktif pasif.
0: Yok yok.
1: Ya
0: Biz
1: ben
0: ne dört dersek diyelim vermez bunu. Verir yani golü. Çok
1: bir
0: öndeki vursaydı hevesle umutlanabilirdik 45 ilk golü atan oyuncu ama
1: evet.
0: Çinli oyuncu atmış golü yani o çok net geriden çıkıyor.

0: Var kontrolü bile pek olmayabilir yani. Yapacak bir şey yok. Biz dediğim gibi bugün hedef yüksek oran.
1: Evet. Bu arada
0: Dörde
1: Mets'in
0: yakın
1: golü geldi.
0: oranlar.
1: Mets'in golü
0: Güzel.
1: geldi.
0: Dinleyicimiz için.
1: West Ham kupon için.
0: Gol
1: Bakalım
0: de
1: bol
0: tamam
1: şanslar.
0: 2-0.
1: Evet, maalesef
0: Bunu da
1: 2-0
0: haber edelim.
1: oldu. 1 ve 1,5 üstçüler için. 1 ve
0: Diyorum
1: 1,5
0: bugün
1: altçılar için pardon.
0: ya hedef bu. Bundan sonra da aynı şeyi de deneyeceğiz. Bundan sonra artık dördün altında oran olmaz.
1: Tabii.
0: Küçük küçük dediğim gibi ideallerini söyledik. İdealler burada ama benim amacım bugün öyle bu tip bir şey yapmak. Ama o strateji biraz şey bir strateji tabii. Her zaman yapılmaz. Doğru seçimlere yönelip kazanç önemlidir. Artı yazmak önemli tabii ama işte 1.80'ler ikilerle yetinmeyelim istedim. Hayırlısı bakalım.
1: Bakalım bundan sonrasında o vole gelir diye umut edelim Efe abi, ama güzel bir heyecandı. Belki de ilk yarı bir ya da ilk yarı 1,5 üst deneyenler olmuştur. Onları da tebrik edelim. Eğer varsa kazananlar, onlara da selamlar olsun. Peki bugün Finlandiya'da bülten var, zayıf da
0: Evet.
1: olsa. Ne dersin iki maç için? Oğlu maçıyla kupiyon maçı için şöyle bir toparlayacak olursak, biraz değindin kupiyona ama bir
0: Aynen.
1: değerlendirici şekilde tekrar senden bir özet istersem neler söylersin?
0: Tabii hem de Azerbaycan'dan bizi takip eden dinleyicilerimiz için de bir bilgilendirme de olabilir. Sabah kupon eşleşmesi olduğu için. O maçı da takip ettik hep beraber.
1: Evet.
0: Gerçekten sabah maçı 1-0 kazandı ama çok daha farklı olabilirdi. Koopion farklı yenilmekten gerçekten zor kurtuldu. Bu maçta Koopion'a verilen 1.83'lük oran zaten her şeyi açıklıyor. Bu bir rotasyon olacağının oranı ve Koopion'un zorlanacağının oranı. Yani VPS'de bu ligde gerçekten Flash ekip dediğimiz büyük takım avcısı kulüplerden biri VPS.
1: Evet.
0: Ve söz konusu Koopion'sa VPS'de çok motive çıkacaktır. Ben bu maçta direkt bir beraberlik bekliyorum. Koopion'un kazanamayacağını düşünüyorum ama ya bir sürpriz bekliyorum ama sürprizin de bir beraberlikten ileriye gitmeyeceğine inanıyorum. Koopion da evinde namağlup. Kolay kolay evinde kaybeden bir takım değil Koopion.
1: Evet.
0: Ama bir puan kaybına tahammülü var ligde. Bu ligde playoff var. Koopion da yine lider. Buradan alacağı bir puan da çok planlarını alt üst etmez. Son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadı. Yoruldu. Bakü'den geldi. Ondan evvel SJK deplasmanındaydı. Yani bu travel etti çok şeyde bir evvel de bu maçlardan Helsinki'ye gitti geldi. Yani bu süreçte artık bir hata yapacaktır. 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Böyle gollü bir beraberlik bekliyorum Koopion maçında.
1: Güzel.
0: Diğer maçta da o maç 16.30'da başlayacak bir maç. Mariam Oğlu. Mariam henüz galibiyeti yok. Ama bayağı bir takviye yaptı ve oyuncuların lisansı falan çıkmış. Ya ilk galibiyetini alabilir. Bir takım yani sıfır galibiyetle de kapamayacaktır diye düşünüyorum normal sezonu. Pek öyle rastlanan bir durum değil yani bir takımın hiç kazanamadan kapatması. O maç bu maç bence. Oğlu da çok güç kaybetti. 4.89'dan yine bugün sürpriz arayacağım. Maçlardan biri yine 1-0'ı odaklayabiliriz. 7.35, 1 ve yok. Yine yüksek bir oran için. Bu Oğlu'nun maçında da Oğlu'nun kaybedeceğini düşünüyorum. İşte Mariam Oğlu. Bir sürpriz bekliyorum. Ev sahibi ekibin sezonun ilk galibiyetini alabileceğine ne oynayacağım bunu deneyeceğim.
1: Güzel. Şöyle bir algoritmalara baktığım zaman neler söylüyor diye. Bu maçı için, Koopion maçı için bilgisayar 1-1, Zlatna 1-0 demiş. Mariam Oğlu maçı için de bilgisayar 1-2, Zlatna yine 1-1 demiş. Bu
0: 1-1.
1: maçta da Ama çok gol beklemiyor algoritmalar her iki maçta da. Kuopion ne dersin?
0: Evet.
1: Turu bırakacak mı peki? Nasıl
0: Bırakacak.
1: görüyorsun?
0: Bırakacak.
1: Yapay çim
0: 1-0'ın
1: falan uzak
0: 1-0.
1: deplasman ters gelmez değil mi?
0: Ya tabii ki bazı avantajları var Kuopio'nun. Liginin açık olması. Öyle ya da böyle biraz şey de yaptılar. Tecrübelendiler de geçen sezonlarda falan. Tecrübe faktörlerine baktığımızda şartlar eşit. Ben esasında sabah Kuopio'nun eşleşmesinde tur için şartların eşit olduğunu, her iki ev sahibinin de iki maçında ev sahiplerinin kazanacağını ve tur atlayan tarafının gol farkının belirleyebileceğini düşünüyordum. Ama ilk maçta bence aradaki kadro kalite farkı ortaya çıktı. Şimdi Kuopion 1-0 mağlup. Kuopion gibi bir takımın yani skoru korumaya çalıştıkça bocalayan takımlar bunlar. Mesela Inter Turku Başakşehir maçını da hatırlayın. Ben
1: Evet.
0: Başakşehir maçında Inter Turku'dan yanıldım ama şunda bir haklı çıktığımı düşünüyorum. Inter Turku yani 1-0 öne geçti. Sonra ne yapacağını şaşırdı yani. Eli ayağına dolandı. Skoru korumaya çalışayım derken. O yüzden Başakşehir'in rövanşı daha rahat açacağını düşünüyorum. Ama şimdi burada Kuopion 1-0 mağlup oldu. Çevirmeye çalışacak. Çok kolay değil işi tabii sabahın. Onlar da henüz bu seviyede çok tecrübeli değiller.
1: Evet.
0: Yani tur için sabahı bir adım önde gördüm ama dediğin gibi iç saha dış saha faktörü acaba çok belirgin olur mu? Farklı bir durum görür müyüz orada ama Vardar maçında da kalite farkı ortaya çıkmıştı. Sabah Vardar'dan çok daha iyi bir takım bence. O
1: Evet.
0: yüzden rövanşı da vermez gibi geliyor. Acaba bir böyle yine bir uzar mı uzar mı? Düşüneceğiz bakalım ama yani tur için sabah bence avantajlı.
1: O zaman umarım ki dediğimiz gibi olur. Haklı çıkarız diyelim. Bu arada Avrupa tahtasında Oğlu maç sonu 2 8. sırada. 10. sırada da Kupyon maçı için karşılıklı gol var seçeneğine yönelmiş Avrupa. Diğer tahtalarda bu maçlarla ilgili pek bir yorum yapılıp dokunmamış. İlk 10'a giren maçlar değil diğer tahtalarda bu maçlar. Onları da belirtmiş olayım. Efe abi şöyle bir bakıyorum var mı başka yok evet değişiklik yok bu şekilde bakalım nasıl sonuçlanacak peki ikinci yarılarda Çin'de bir şey yapacak mıyız onu da sorayım sana.
0: Şöyle maçın tamamını takip ettim ilk yarının. Sanki bu maç gollerin devamı gelecek gibi yani. Maç yine 4.5 üstüne kadar gider. Pek
1: Durmayacak gibi değil mi?
0: duracağını zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Geri çevirme, meri çevirme olur mu? Olur yani 2-0 geriye düştükten sonra misafir ekip de pozisyon bulmaya başladı. Gollü bir maç bekliyordum. Öyle başladı. Devamı gelecektir. Dediğim 4.5 üstüne kadar gidebilir. Hele biliyorsun ki bu takımlar böyle giden gelen de maçlar oynuyorlar pozisyonları gereği. Belki bir çılgınlık yapıp misafir ekibin maçı çevirmesine ortak olmasına mı denesek? Şangay'ın kazanmasına 14-60 veriyor.
1: Evet. Ama
0: Kornerlerde 5'e 3'e çıkmış. Bak 3-0 gerideyken 5 korner kullanmış daha sonra. O da ilginç. Bilmiyorum valla. Bir bakarız ikinci yarıya doğru.
1: bu arada
0: İkinci
1: şöyle bir
0: yarıda da burada
1: bakıyorum.
0: olacağız
1: Evet
0: zaten.
1: evet. Bankocu Tilki voleybol maçında canlıya geleceğini düşünerekten tahmin ettiğini ama canlıda göremeyince üzüldüğünü belirtmiş. Fakat Dinamo Moskova maçına 2 gol olur kalan sürede güzel seçim olabilir yüksek oranda diyor. Son
0: 2.41.
1: yarım saat Dinamo Moskova maçı dakika 60 onu söyleyeyim. Bazı hazırlık maçları 30'ar dakikadan 4 devre oynanıyor demiş bir dinleyicimiz. Öyle oldu mu bir oran sayıyorlar abi demiş. Sanırım Mestan Bey'in mesajı bu. Az önce bahsettiğim hani listede oluyor ama 60 dakika falan oynuyorsa iade olarak yani şey olarak bir oran olarak gösteriyorlar. Tabii makul olan o. Bakalım ne olacak? Ne dersin? Dinamo Moskova'nın kalan süresine 2 gol. Şu an 2.50'ye çıktı.
0: Çok çılgın hücum istatistikleri çıkmış maç 0-0 olmasına rağmen. Yani umarım doğrudur bu bilgiler. 5 isabetli 19 şut atmış Dinamo Moskova. 3 isabetli 8 şut atmış Sovyetov. 9 kale vuruşuymuş. Bir an korner gördüm de dedim
1: korner 7-6'ya 1.
0: 7-6'ya 1 de kornerler. Evet yani Dinamo Moskova'nın net üstünlüğünde geçiliyor. Sanki bu maçta da yine goller gelecekse ev sahibi ekipten gelir diye düşünebiliriz. Yani 1.5 üst yerine Dinamo Moskova galibiyeti veyahut da Dinamo Moskova'nın 2 golü olabilir belki. Ev sahibi 1.5 üst 3.69 veriyor.
1: Bak bu güzel işte.
0: Bunu deneyeceğiz. Madem bir dinleyici tavsiyesi de alalım. Bankocu Tilki'nin şansına. Ben o iki golü mesela dediğim gibi denedim. Ev sahibinden denedim ama ben 1'e 4 civarında oran yakalamaya çalışıyorum. Bakalım burada bizi Bankocu Tilki kurtarabilecek mi 4. seçimimizde yoksa. Mesela bunu kazanırsam hepsini aynı miktarlarda yatırdım. Tapio olacağım 4. maç sonucunda. Üçünü bilemezsen zaten 4'te 1 bildin mi? 4'te 2 bildin mi böyle seçimlerde? Kar elde edersin. O yüzden onun öyle bir bilinciyle oynamak lazım.
1: Tabii tabii. Buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben de Efe abi. Yavaş yavaş Çin'de de 45 artılara doğru geldik. Wuhan 3 maçı var. Yine dakika 23 Çin'de. Onu gördüm şimdi. O da başlamış. Bak şeyi kaçırdık seninle. Norveç 2. lig 2. grup Skyton maçı varmış. İlk yarı 1-1 olmuş. Geçen haftalardan yine böyle bir dinleyici yorumuyla değerlendirdiğimiz bir maçtı. Onu hatırladım bir an böyle bir o Skyton maçı. Bak burada da dakika 25'ten 1-1 olmuş. Abi.
0: Orası acayip bir lig abi yani. Ama işte Avustralya ligi gibi oluyor tam sen oynuyorsun olmuyor falan bunlar tamamen istatistiklere dayalı, sonuç istatistiklerine dayalı özellikle oynadığımız oyunlar olduğu için onları da burada küçük miktarlar önemli, bel bağlamamak çok önemli. Tabii ki bence iddiada kazanmak için yani sonuçta bunu bir kazanç elde etmek için oynadığımızı oynuyorsak eğer.
1: Evet.
0: Tabii ki uzun vadeli düşünmek lazım. Yani doğru seçimler yapmak lazım. O yüzden stratejiye bağlı kalacaksın. Yani buradaki ana konulardan biri bu, stratejiye bağlı kalacağım. Bir strateji yapıp onun üstünde devam etmek lazım.
1: Kesinlikle öyle bir oyun oynama planı, nasıl ki futbol takımların varsa aslında iddia severlerin de bir oyun planı olması gerektiği kanaatindeyim. Sana katılıyorum. Aynen. Bu noktada. Hani bir strateji hep söylüyoruz. Kendimizi tabii üzmeyecek miktarlar. Bu işin keyif kısmından bizi koparmayacak miktarlar. Kaybettiğimizde hayatımızda büyük problemler olmayacak miktarlarda kalmakta fayda var. Bir de tabii her maça da aynı miktarda oynamamak, bazen de bazı şeyleri keyif açısından takip etmekte fayda var. Bu anlamda oyun stratejinizi güzel kurarsanız şayet sevgili dinleyenler, uzun vadede kaybetmeden bu işin hep böyle bir kazanç ya da denge kısmında, keyif tabii kısmında kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten neleri görüyoruz artık, yani bir de tekrar niteliğinde oluyor bazı şeyler. Hep her sezon birden fazla kez yaşadığımız konu 2.5 üst beklediğimiz maç, böyle goller olup yağmasını beklediğimiz maç 0-0 ya da 1-0 bitiyor. Yani bu tarz şeylerin içinde olan bir Oyun yapısı bu iddia. Bunu unutmayalım. Yani yılın 365 günü maç var, her zaman söylüyorum. Bir çeşme gibi elimizdeki tası kaybetmeyelim. Hep doldururuz o çeşmeden tabii diye düşünüyorum ben Efe abi. Öbür
0: yani
1: türlü tası
0: bazen işte bir
1: olmuyor.
0: Normal sezonda bazen 1.45-1.50'lik bir oran görüyoruz. Bazen bir isabetli şut. Değil evet mi? Bazen bir şey. Ona diyoruz ki tamam yani buna. O da bir strateji tabii ki yani. Her zaman da böyle yüksek. Bazen 1.45'e belki de hani kasayı basmaktan kastım bütün paranızı ona basın değil ama en büyük miktardan oynayabileceğimiz de bahisler tabii ki olacaktır yani. Onlarda da onlar bu maçlar değiller. Onlar her yönüyle bildiğimiz ligler, maçlar oluyor. Hem psikolojik faktörlere hakim olacaksın, hem işte yeni hoca, ilk maç vesaire diyebilirsin ki işte bu takım bu maç bir gol atacak yani. Onun da oranı 1.40'tır, 1.45'tir. Ona böyle gerçekten yüksek miktarda kendi çapımızda oynayabiliriz, evet, en üst seviyeden. O da bir şeydir ama bugünkü maçlar böyle maçlar. Bugünkü maçlarda böyle 4-5 oranlar yakalamaya çalışmak lazım. İşte 4-5 seferde bir tanesini yakaladığınız zaman günü karlı kapatabilirsiniz.
1: Tabii. Yani bu detaylar önemli detaylar bence de Efe abi. Bir de yani mesela kasa basmanın pek açıkçası hani o anki yükselme oranı açısından müthiş bir tatmin edici kısmı var ama kayıp kısmında kazançtaki tatminin tam tersinin daha kat be kat fazlasını negatif olarak yaşıyorsunuz. Yani gerek yok. Tamam, bir maçı bilmenin de mutluluğunu asgari seviyede yaşayalım. Ya keşke işte fazla bassaydım. O fazla basmalardan bir tanesi kaçırdık mı sıfırlanıyor yani oyun.
0: Ya kasa başı basacak maç belki hafta sonunda değil, haftada bir tane gelir normalde esasında. Onu demek istiyorum. Bazen onu çok yükseliyoruz ya, her yanıyla bakıyoruz. Öyle bir maç şu anda yok. Uzun zamandır Dünya Kupası'nda falan bir iki tane oldu gerçi ama normalde öyle hafta sonlarında herkesin yükseldiği o bir goller ya da işte yenilmezler ya da galibiyetleri, bazen bir takımın gerçekten hani aynı maç 100 kere oynansa 95 kez yener diyorsun, işte öyle durumlarda
1: tabii
0: yani en yüksek miktardan oynamanız lazım ki bütün paranızı demesek bile. O da bir strateji. Öyle maçlara da, o kadar güvenilir maçlara da, seçimlere de gerçekten yüksek miktar kendi çapınızda yatırmanız gerekir ki.
1: Evet.
0: Çünkü onların oranları 1.40'lar falan olur. Ancak öyle kazanç elde edebilirsiniz. O riske tabii alacağınız miktarda herkese göre değişir.
1: Tabii ben mesela çok da uzağa gitmeyelim. Bak, bu hafta hiç oynanan Türk takımlarının maçlarına baktığımızda abi hepsi canlıda bence oyuncuları çok kötü etkilemiştir. Özellikle Beşiktaş maçı. Mesela rakipte 10 kişi kalmış. Yine Başakşehir maçı. İşte acaba döndürüyor mu, dönüyor mu? Fenerbahçe'nin ikinci yarı biraz daha hani bir gol, en azından bir gol daha. Bence oyuncuları kademe kademe gerçekten olumsuz etkilemiştir diye düşünüyorum. Buralarda dikkat etmekte. Yani hiçbir zaman hepsini değil de Efe abinin de dediği gibi çok güvenli maçları biraz daha oranı yükselterek belki değerlendirebilirsiniz ama her zaman oyun stratejinize sadık kalın. Bu oyunun keyif kısmında kalın diyelim ve saatler 15.30, bir reklam arası diyelim. Reklamdan sonra ben sizleri Brezilya'ya götüreceğim. 3 maç var Brezilya'da. Güzel böyle bir, madem günün yüksek oran avlarını yapıyoruz, orada da bazı alternatif yüksek oranlara gideceğiz. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en
3: büyük V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinamo Moskova'dan goller bekliyoruz diyelim. Ve Efe abi, bugün Brezilya Serie A'da 3 tane maç var, gece oynanacak. Biraz istersen varsa gerçi senin Finlandiya'da eklemek istediklerini alalım.
0: Ben artık vermeyeyim, daha da fazla karizmayı çizdirmeyeyim istiyorsan.
1: Tamam. O zaman yavaş yavaş şöyle bir bakıyorum. Brezilya Serie A'ya doğru gidelim dilersen. Brezilya Serie A Dünya Kupası takvimi sonrasında aradan döndü. Ve maçlar tekrar son tempo devam ediyor. Sudamericana oynanıyor yine Güney Amerika'da. Bizim UEFA Avrupa Ligi'ne denk gelen bir organizasyon. Katılan takımların işte Şampiyonlar Libertadores oynuyor ya da işte katılım hakkı kazanıyorlar. Sudamericana'yı biraz daha alt takımlar oynuyor diyeyim. O maçlar, yine playoff gruplar sonrası playoff'ları var. Onlar oynanıyor derken Güney Amerika'da biraz gündem yoğun. Bugün de Santos, Chapecoense ve Paranense internasyonel maçı var. Çift 0-30'da oynanacak. Ve daha sonrasında da gece 2.30'da Vasco da Gama, Mirasol maçları var. Santos maçında baktığımız zaman Chapecoense ligin sonuncusu ve gerçekten ne yapsalar olmuyor. Sadece 9 puan toplayabildiler. Çok hoca değiştirdiler ama bir türlü orada dikiş tutmadı tabiri caizse. Ve bugün de Santos deplasmanındalar. Santos hafta içi Venezuela'da deplasmanda Sudamericana'da 4-1 kazanarak geldi. Biraz uzak bir deplasman olarak nitelendirebiliriz. Ama galibiyet onlar için önemliydi. Botafogo deplasmanında 90+'da yedikleri golle bir önceki maçta 2-1 kaybettiler. Biraz onun moralsizliğiyle Venezuela'ya gidip 4-1'lik galibiyetle dönünce bu maçta biraz daha morallendikleri tabii ki tahmin edilebilir bir durum. Yine Chapecoense'ye baktığımız zaman direnmeye çalışan bir takım. Genelde de ilk yarılarda direnmeye çalışıyor. İşte 0-0'lar, 1-1'ler ağırlıklı olarak ilk yarılar oynuyor Chapecoense ama maçın sonunu pek getiremiyor. Ligdeki durumu da o yüzden malumumuz. Bugün Santos'un hata yapmadan maç sonu 1-1.5 üste kazanmasını bekliyorum. MBS 2 maç. Oran 1.45 ama yanına zaten bir maç daha yazacağımız için çok da orana, bilmiyorum, iki oranı yakalayacağımız için takılmamak da gerekiyor. Maç önü kuponlar açısından söylüyorum en azından. Fakat şimdi uzak bir deplasmandan geldi. Chapecoense ilk yarılarda en azından direniyor dedik. Sürpriz severlere bu maçta 2'den 1 denemesini yapabileceklerinin anonsunu yapmak isterim. 23.10 oranı var 2'den 1'in. Hatta yanına da bir tane daha yazacağız maç. İkili bir deneme yapabilirsiniz sürpriz olarak. Bu şekilde de Santos maçını iki yönden de değerlendirebiliriz. Genelde de çok böyle ben güç dengesinin yüksek olduğu maçlarda, ya yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, güç farkının, makasın çok açık olduğu maçlarda biraz böyle bir temkinli yaklaşıyorum ama Santos pek şey yapmayacak, hata yapmayacak gibi geliyor. Yine maç kopmaya da bilir bu arada. Chapecoense'nin öyle bir istatistiği de var. 4.5 biten maçı yoktu yanlış hatırlamıyorsam. 4.5 üst biten maçı. O yüzden de hani bir 2'den bir sürpriz severler, İdeal seçimciler için de maç sonu 1-1.5 üst diyebilirim. Sen hiç Brezilya Serie A'ya bakmış mıydın? Yorumun olur mu abi? Yoksa
0: yok,
1: paralelse
0: maalesef
1: maçıyla... Tamam,
0: Santos en çok gol olan maçlarında ikinci takımmış. Maçları %63 2.5 üst bitmiş. %37 3.5 üst.
1: Evet. Bu maçta da dediğim gibi bir fikstür arası, aynı zamanda yani onların Sudamericana arasında bir maç. O yüzden yine kazanırlar ama işte dediğim gibi bir sürprizle belki kazanırlar ya da direkt kazanırlar. Göreceğiz. Ama maç sonu 1 ve 1.5 üstünün ideal seçimden pek yanıtmasını beklemediğim maçlardan bir tanesi. Bir diğer maç yine çift 0.30'da Paranaense Internasyonel'e ağırlıyor. Paranaense'ye baktığımız zaman ligin en iyi iç saha takımlarından bir tanesi. Lig sıralamasında iç saha performansı olarak lider görünüyor o maçta ama altında Palmeiras'ın 9 maçta aynı puanda olduğunu görüyoruz. Yani Palmeiras evindeki maçı kazansa, ki zaten şöyle bir baktığımızda lider kendisi, en iyi ikinci takımı diyebiliriz Paranaense için. Gerçekten iç sahada farklı bir kimlikte oynuyorlar. Deplasmanları genelde kötü oynayan bir Paranaense vardı ama son maçta São Paulo'ya, aradan sonraki ilk maçtı bu da, São Paulo'yu 1-2 yaptılar. İlk yarıyı kaybettiler ama maçı kazandılar deplasmanda. Bir özgüven tazelemesi oldu. Dediğim gibi iç sahada da gerçekten etkili bir ekip Paranaense baktığımızda. Yani bir mağlubiyet, iki beraberliği var iç sahada. Diğer bütün maçlarını kazandılar. Domine bir oyunu oynuyorlar. İnternasyonel'e baktığımız zaman deplasmanda iki galibiyeti görünse de ya bir şekilde rakibine terslik çıkarmaya çalışan bir takım İnternasyonel. Biraz dengesiz bir takım. 4 tane beraberliği var. Sadece 3 tane maçını kaybetti deplasmanda bu anlamda da baktığımızda. Ve bir kırmızı kart yedikleri Vitória maçıyla Atletico Mineiro deplasmanda gol atamadılar. Diğer deplasmanlarda gol bulmayı başardılar. Rakiplerine ters gelebiliyor. Ama ben bugün Paranaense'nin iç saha performansına güvenerekten ev sahibi 1.5 üst önermek istiyorum. 2.07 oranı var. Yine MBS 2 maçı. Paranaense'nin ben bu maçta en az 2 gol atmasını bekliyorum. Rakip evet biraz böyle bir çetin ceviz gibi duruyor ama Paranaense'nin iç sahada biraz daha etkili bir ekip olması, son São Paulo deplasmanından da geri dönerek kazanması, moralli bir maça çıkacağı, seyircisi önünde rüzgarı da arkasına alıp en az 2 gol atacağı bir maçı öngörüyorum açıkçası. Burada da tahminim ev sahibi 1.5 üst olacak. Ve sürpriz beklediğim, daha doğrusu yine yüksek oran deneyeceğimiz bir diğer maçta Vasco da Gama Mirassol maçı. Gece 2.30'da oynanacak. Sürpriz seçimim yine burada da 2'den 1 olacak. Vasco da Gama bu sezon içeride oynadığı maçlarda baktığımızda 3 tane 2'den 1 yaptığını söyleyebilirim. Hatta 2'den 1, 1'den 2 şeklinde. Şöyle bir bakıyorum, Palmeiras'a 2'den 1, Fluminense 2'den 1 yaptı. Bir de São Paulo'ya 2'den 1 yaptı. Yine Vasco'da baktığımız zaman hafta içi Medellin deplasmanındaydı, Kolombiya'daydı. Onlar da yorgun geleceklerdir diye düşünüyorum. Biraz daha böyle bir uzak deplasman. 2-2 ile döndüler onlar. Vasco'da şöyle bir durum var. Vasco'da bir hoca değişikliği söz konusu. Ve yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkacak Vasco da Gama. Baktığımızda bir önceki maçta Mirassol, yani ligdeki bir önceki Mirassol diyorum, çok affedersiniz. Bir önceki maçta Vitória deplasmanı 1-0 kaybetmişti yeni hocasıyla ama iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Ve iki takım da şu an düşme hattında. Vasco'da Mirassol'da 17. ve 18. sıradılar. Özellikle Mirassol biraz böyle bir hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir sezon geçiriyor. Geçen senenin gerçekten etkili ekiplerinden bir tanesiydi. Dikkat çekici ekiplerinden bir tanesiydi. Ben hala da tam potansiyellerini yansıtabildiklerini düşünmüyorum. Ama tabii de ligin ortasına da geldik artık. Buralarda o potansiyeli açığa çıkarması gereken bir Mirassol var. Hazır rakibi de deplasmandan geliyorken Kolombiya'dan, ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp maçı kaybedebilir Vasco karşısında. Santos maçından daha fazla güveniyorum bu maçın 2'den 1'ine. Yani güveniyorum demek de çok da doğru değil aslında. Yani birini seçmem istense denemeyi Vasco'da yaparım diyeyim, daha doğru olur. 27-50'de oranı var 2'den 1'in. Eğer bu iki maçtaki 2'den 1'leri ikili bir kombine denerseniz sevgili Radyo Gol dinleyenleri, orada da oran 635'e çıkıyor. bilginiz olsun. İkili bir deneme de yapabilirsiniz. Ama ben Vasco maçından hani bir sürpriz çıkacaksa Vasco'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. İdeal tercihe geldiğimizde de yeni hocasıyla ilk maç Vasco'nun iç sahada Mirassol'un biraz daha işte bu dengesiz görüntüsü, geçen seneden biraz daha uzak görüntüsü. Açıkçası ben biraz daha böyle bir ev sahibi tarafındayım. Mirassol'un deplasmanda sadece bir galibiyeti, bir de beraberliği var. Diğer bütün maçları kaybettiler. Yeni hocasıyla birlikte farklı bir kimliğe bürünebilir Vasco. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü yine burada da önereceğim. İdeal seçim olarak Vasco da Gama. Ev sahibi 1.5 üst 1.98 oranda Vasco'da var. Ben hem Paranense'nin hem de Vasco'nun kazanmasını da bekliyorum ama ev sahibi 2 golleri güzel oranlar olduğu için tekrar 2 seçim yapıp riski biraz daha yükseltmek istemedim açıkçası. Dediğim gibi ideal tercih benim adıma Vasco ev sahibi 1.5 üst Vasco da Gama maçı. Paranense ev sahibi 1.5 üst, Santos'ta maç sonu 1 ve 1.5 üsttür. Sürpriz sevenler, ya hazır bülten kuruyken yüksek bir şeyler deneyelim diyenler Vasco maçında 2'den 1, Santos maçında 2'den 1 deneyebilir. İkili de oynayabilir ya da tekli tekli de oynayabilir diyeyim Efe abi.
0: Güzel. Bunlar da bir alternatif olabilir. Gornik maçında Slask'ın oranı düştü. 2 ve yokun oranı 6.83'e kadar düştü.
1: Oh.
0: 3.59'a düşmüş Slask'ın galibiyetinin oranı. 3.89'dan. Vay anasına.
1: Gerçekten.
0: 2 ve yok 7.23'ten 6.80'e düştü.
1: Ya bayağı bir oynamış oranlar. Gerçekten. Bakalım. Evet. Neler olacak? Şöyle bir bakıyorum. Skorlar, evet, algoritmalar Brezilya'da herhangi bir skor üretmediği için orada bir skor tahmini algoritmalardan iletemedim. 83. dakika Dinamo Moskova maçı 0-0 devam ediyor. Bakalım son bölümde arka arkaya golleri alırsak süper olur orada. Öte yandan şöyle bir bakayım. Başka canlı da takip ettiğimiz maç sanırım yok Tefa abi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Var mıydı başka maçımız? Evet, başka maçımız yoktur. Tamam.
0: Başka maçımız yok.
1: Bunlar peki da... şöyle bir baktığım zaman günün diğer bülteninden maçlara İsviçre dönüyor dedik. İsveç'te Degerfors, Jorgarden ve Kalmar Mjällby maçları var.
0: Evet.
1: Mjällby'yi de az önce konuştuğumuz çerçevede Lincoln Red'i 3-0 yendi. İlk yarıda 3 gol atıp hafta içi Lincoln Red'i yendi. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda. Şimdi Kalmar deplasmanı. Burada yine böyle bir şeyler çıkartır mıyız? Ne dersin?
0: İşte zaten Mjällby ya da Mjällby nasıl okunuyorsa Mjällby diyelim. Geçen sezon 30 maç, 23 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle şampiyon oldu. Biliyorsun bunlar böyle bir çok küçük bir balıkçı kasabasından çıkan bir takım. Başkanları okul müdürüymüş. Teknik direktörleri öğretmen falan. Yani tam bir hakikaten peri masalı dedikleri olay bu olsa gerek. Gözlemci de postacıymış. Adamlar da ne teşkilat kurmuşlar bak. Başkan, okul müdürü. Çok anlaşılır. Teknik direktör, öğretmen. Yani gözlemciler de postacıyı da gözlemci yapmışlar. Adam dolanıyor herhalde. Dolanırken o aralarında
1: ya. Efendim ya. Gerçekten hiç beklemiyordum bir anda aşkım ya, yemin ederim.
0: Aç abi ben hani uydurmuyorum hakikaten. Mjällby yaz, sana bununla ilgili bilgiler gelsin. Ya hakikaten akla yatkın yani. Zaten hani öğretmeni, teknik direktör de böyle bir takımın öğretmen olur herhalde ama postacı çok komiğime gitti gözlemci olarak. Zaten boydan boya bütün milleti tanıyordur herhalde postacı. Bu stoper oynayabilir falan diye.
1: Herkes hakimdir.
0: Öyle bir gözlemde bulunuyor herhalde.
1: Altyapıya hangi evden kimi alırız falan, onların hepsini yani hakimle düşünüyorum şimdi sen öyle söyleyince.
0: Of. Hay Allah yarabbim. Hakikaten bu sene çok ilginç ama değil mi? Kaç tane takım saydık yani. İlk evet. defa şampiyon olan. Bu da ilginç bir durum ama Jalbi'ninki çok ilginç. İşte aynı takım bu sene ne yapmış? 13 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet. Yani geçen sezon yaptığı puan kaybının 3 tane daha fazlasını daha ligin yarısı bitmeden yapmış. Zaten Kalmar'da bu maçın favorisi gösterilmiş. Yani tipik bir örnek herhalde Jalbi. Bu az önce söylediğimiz duruma en zaten onun oradan çıktık. Jalbi'nin durumunu görüp diğer takımların da problem yaşayabileceğini düşündük. Tabii şu anda artık onların hayallerini başka bir kulvar süslüyor. Hele Lincoln'lu zayıf bir takım da olsa tarihlerinde çıktığı ilk Avrupa maçını kazandılar.
1: Evet.
0: Böyle bir iki maçın arasında bir problem yaşarlar mı, ama çok avantajlı bir skorla elde ettiler ve çok zayıf bir rakiple oynadıkları için. Mesela burada artık ben olayın biraz daha tersinden düşünerek hareket edeceğim. Yani bugün ben Jalbi'nin mesela kazanmasını bekleyebilirim. Artık oranı yükseldi. Şimdi burada artık bir noktadan sonra 2.39'a düşmüş bak Jalbi'nin oranı. Kalmar 2'den 2.35'e çıktı. Bugün tam vallahi yani oranlar tam kafamdaki seçenekler doğrultusunda değişiyor. O da şaşırtıcı. Jalbi'nin oranları böyle 2.80'lerde falandı. Yani oradan denerdim Jalbi'yi. Ama galiba bu maçın az önce de bir seçimlerde vardı ya da bir tahtalarda bir yerde. Gollü olma ihtimali çok yüksek. Kalmar-Jalbi bir maçı karşılıklı gollerle üste gider öncelikle. En ideal seçim budur.
1: Ben KG var ve üstü. Komboyu soracaktım. Sen söyledin, kombosu çok güzel odur. Oldu.
0: 1.62 bu maç, KG var bitecek. Yani Jalbi de gol atacak. Bence deplasmanlarda biraz daha rahat oynuyor Jalbi. O da anlaşılabilir bir durum. Goller öncelikle düşünülmeli. Yani Jalbi'yi karşıma alabilirdim. Oran kıymetli olsaydı ama şimdi maç sonucuna biraz girmeye gerek yok. Jalbi de bu kadar üst üste kötü gidecek bir takım değil. Ama onlarda da
1: evet.
0: yine bazı oyuncular gitmiş gelmiş falan. 2.39 Jalbi galibiyeti. 1.62 2.5 üst. Karşılıklı gollerle üste gider bu maç.
1: Güzel.
0: 1.87.
1: Bana da combo çok böyle ideal geldi bu maç. İlk böyle sana da dedim, hatta soracağım. Ama sen zaten oraya da bir yorum yaptın. Ben kafamda böyle bir 2-2, 3-2 gibi bir skor bekliyorum. Taraflardan biri 3-2 öne de geçebilir. Önde de bitirebilir. Böyle bir 2-2 skoru bir yerde göreceğiz gibi geliyor bana Efe abi. Bu maçta.
0: Mümkün. İsveç de ritmini bulmaya başladı. Biliyorsun orada da VAR uygulaması yok. Öyle de bir enteresan bir detay var ve bu bence bu ligde yani gol ortalamasını biraz yükseltti. Dolayısıyla son mesela baktığımızda birazcık da evet bu maçın da ben yani o 2-2'ler, 2-3'ler her iki yarıda da var gibi.
1: Evet.
0: Gollerden yana güzel bir maç olabilir. Evet biraz böyle alt sıralarda iki takımda ama Jalbi'nin artık biraz şey kritik ama Avrupa'da avantajlı bir skorla elde etti. Lige ağırlığını verebilir. Benim de yani ilk etapta bu maçta goller yönündeydi seçimim.
1: Şöyle bir baktığımızda Kalmar içeride oynadığı maçlarda İlk maç 0-1 yenilmiş. İkinci maç 1-1. Sonraki bütün maçlar 2-1, 2-0, 2-1, 3-0, 2-2'likte. Yani hep böyle bir 2 gole gitmiş kal var. Mial bir de son maçı deplasmanda 4-4. Onun öncesi 1-1. Yine 1-1, evet. 1-4, 2-3. Yani Mial bir de deplasmanda gol atıyor. Ya bu maç combo için kağıt üstünde gerçekten çok uygun duruyor. Dediğim gibi bir noktada da sanki 2-2'yi göreceğiz gibi geliyor bana. Bu yüzden Efe abi.
0: Yani deplasmanda gol attığı takımlar da bak dediğin gibi Sirius 4-4. Elfsborg, hadi Göteborg kötü. Göteborg'un da karşımıza almaya devam etmeliyiz hazır. Şimdi görünce hatırladım. Yarın onun maçı. Ama gerçi yani zaten liderle oynuyorlar Sirius'la ki onun oranında 1.30 kadar düşük bir oran. Yani Göteborg'un da zaten içindeki bulunduğu durum oranlara da yansımış durumda ama hafta içi falan da Göteborg'u karşımıza almıştık. Orada da işte hocasının koltuğu sallanan bir teknik direktörün olduğu bir takım. İşte bu da bir dönemsel bir durum. Bir türlü başarı gelmiyor. Evet. Bakalım son darbeyi kim vuracak? Vurdu mu bu arada onu da bilmiyorum. Son maçtan sonra hafta içi o Avrupa Kupası'ndan elenince tribünler protesto falan etmiş Göteborg teknik direktörünü. O da böyle tam kendini kovduracak bir açıklama yapmış yani. Hani beğenmiyorsanız gelmeyin maça falan gibisinden yani.
1: Onu tabii, kaçırmışım.
0: Tabii. Ben de öyle bir şeyde Sirius maçınınla ilgili bilgileri okurken şey yaptım. Hoşunuza gitmiyorsa bir şeyler söylemiş falan. Tam böyle kovulmaya doğru gidiyor. Stephen Billborn. Gördüğüm kadarıyla da bir değişiklik olmamış. Değişiklik olmadığı müddetçe bu takımı karşımıza alacağız. Hatta ağır bir yenilgi gelebilir yarın Sirius'tan. Son iç saha maçında son maçını kazandı ama orada rakip çok erken 10 kişi kaldı. Oyunun ölçüsünü zaten Avrupa Kupalarında çok zayıf bir takıma yenilerek evinde aldı. Göteborg hocası gidene kadar mağlup olur. Ligde, Avrupa'da.
1: Ya basın önünde taraftarlara karşı böyle konuştuysa içeride de zaten işler çok iyi değildir. Oyuncularla iletişim de çok farklı seviyededir diye düşünüyorum. Çok makul abi ya aslında.
0: Haftalardır bu devam ediyordu. İşte şey bekleniyor. Ya sonuçta Göteborg'da 3-4 sezondur böyle bir finansal kriz, mriz bir sürü şeyden dolayı zaten kötü durumda. Hani artık bir hamle daha yapmayalım mı düşündüler belki de. Sonuçta ne olursa olsun hala tur şansı 2-1 kaybetti sadece. Orada 1-0 kazandığı anda tura ortak olabilir. Bir de ligde falan da çok büyük bir beklenti olmadığı için sanıyorum bu Avrupa Kupası maçı bekleniyor. Oradan elenirlerse ligde de bayağı bir küme düşme potasına kadar gerilediler ama tabii artık orada ne hesaplar yapılıyor bilmiyorum ama okudum bunlar. Hem her maçtan önce böyle bir hoca ile ilgili bir durum ortaya geliyor. En sonda da baya taraftarlar ismini şey yaparak protesto etmişler. O da okuduğum kaynaklarda yazıyordu.
1: Gerçekten ilginç gelişmeler, yarın yine eline boyuna değerlendiririz. Bir mesajımız daha var Efe abi, yavaş yavaş sona da geliyoruz. Efe abi, Aarhus üst, Basel 3.5 üst, Lech Poznan ev sahibi 1.5 üst olur mu sizce abi? Acaba bu 3 maç için ne diyorsunuz abi demiş. Yine Yalçın Bey'in mesajı olması lazım. Yazım dilinden
0: anladığım kadarıyla. Lech Poznan yarın galiba.
1: Herhalde karışık bir kupon ya. Lech Poznan'ı gördüm sanki ama bugün değil mi, yarın mıydı o? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok abi, bugün 21-15 maçı.
0: Öyle mi, pardon.
1: Evet.
0: Lech Poznan da iyi başladı. Kupayı aldı. Hafta içi de kazandı falan.
1: Çok önemli transferler de yaptı.
0: Evet, kazanması beklenebilir. 1.5 üst.
1: Ev 1.5 üst. Basel 3.5 üst zaten İsviçre Ligi yeni başlıyor. Denenebilir bence. Ne dersin bilmiyorum ama.
0: Geçen sezon açılış haftası çok gollü geçmişti.
1: Evet.
0: Olabilir.
1: Yine Aarhus üst Danimarka ligi Aarhus üst.
0: O da son şampiyon Brøndby. Aralarındaki maçlar ne olmuştu bunların geçen sene, bir ona bakalım. Brøndby de
1: 3-3 mü ne hatırlıyorum, vardı galiba bir tane maçları Efe abi, evet.
0: 3-3 var bir tane.
1: 19 Ekim 2025 Brøndby 3-3. Sonra bir 0-0, sonra 0-2. Tarih yaklaştıkça biraz daha güncele doğru geldi.
0: O da kupa falan herhalde biri de, yoksa 3 maç mı oynuyordu bunlar ligde?
1: Şampiyona vallahi grubu falan var ya.
0: Şampiyona grubu, ha doğru. Ha,
1: evet, belki onunla alakalıdır efendim.
0: Ya bu maç ben olsam Brøndby'ye oynarım. Son şampiyonu karşıma alırım. Brøndby galibiyeti oynarım. Ha, gollerle birleştirip yüksek bir oran hedeflerim. Olabilir evet. Ama burada böyle sanki biraz daha Brøndby galibiyeti falan denemek lazım.
1: Evet olabilir. Bu arada Dinamo Moskova maçı da 0-0 sonuçlandı. Bak o kadar istatistik.
0: Olabilir. O da olabilir.
1: Hayır, şeye söylemeye çalışıyorum Efe abi, bak o kadar istatistik, mesela çok maç gel gel yapıyordu. Bak 0-0 bitti mesela. Az önce konuştuğumuz konu o, hani miktarlara biraz dikkat etmenin.
0: Zaten çok küçük miktarlar oynuyoruz bunlara.
1: Tabii.
0: Üzmeyecek miktarları olduğu için yolumuza devam edebiliyoruz.
1: Doğru. Bu da önemli. Yavaş yavaş da sona geldik Efe abi.
0: Vallahi biraz zor bültenler bunlar. Çok tanıdık takım olmadığı için laf lafı da açmıyor fazla. Evet. Ama idare ettik vallahi 2 saat. Umarım keyifli bir 2 saat geçirmiştir Radyo Gol dinleyenleri.
1: Umarım Efe abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun.
0: Aynı şekilde.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Yarın da devam ediyor olacağız. Yarın biraz daha renkli bülten.
1: 7 tane Brezilya var en azından. Yarın gerçekten biraz daha renkli. Onları da
0: canlıya da kurtulur. Canlıda da çok maç olacak.
1: Oh, çok
0: özellikle
1: güzel.
0: 15 seansı çok renkli.
1: Oo çok güzel, o zaman şimdiden
0: 15 seansı gelince. çok 3-4 tane güzel maç var 15 seansında.
1: Çok yarın. Güzel. Peki o zaman bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım keyifli bir yayın olmuştur sizler için de. Kupon şansınızın yanınızda olduğu, tüm kuponlarınızın yeşil ve kazançlı olduğu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
8: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyden? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz.

Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman onun önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğinde görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı Beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını, global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuzda olmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya. Hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin.
Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zaman

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Reklam bitti.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Özel bir program hazırladık sizler adına. Berkay Çakır'la beraberiz. Stüdyo konuğumuz. Bugün tabii ki çeşitli yayınlarda benim sesimi çok fazla duydunuz ama bugün tasarrufumuz bu şekilde oldu. Bunu bir kez daha aktarmış olalım. İlk etapta dört büyükleri konuşacağız. Sonrasında Avrupa transfer piyasasını konuşacağız. Çünkü çok fazla takım var. Biraz açıkçası Premier Lig takımlarının son durumlarını, son transferlerinde ne olması gerektiğini de konuşmak istiyorum Berkay Çakır'la ki malumunuz zaten sezon içerisinde sizlerle beraber birçok yayın yapıyoruz ama sizlere birçok yayın dinletiyoruz ama sadece Türkiye Ligi değil daha çok hani Avrupa Liglerini de konuştuğumuz bir pencere oluyor ki Berkay Çakır hem Galatasaray yorumcusu olarak bize normal şartlarda destek verirken haricinde de tabii ki Avrupa'daki çeşitli yayınlarda da bize destek veriyor. Dünya Kupası zamanında da birçok bağlantıda Berkay vardı. Berkay hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Vallahi abi uzun zaman oldu stüdyoda yan yana yayın yapmayalı.
1: Evet, lig bittiğinden beri böyle bir özlemdeydik.
0: Bak Tuğberk Çakır'la da geçen konuşuyorum. Tuğberk'i de bugün konuk ettik. Tuğberk'le de yayında böyle sözleşmiştik. Tamam artık sözünü aldım, sen de artık geliyorsun stüdyoya falan filan derken bir anda abi tamam dedi. Onun sözünü aldık ama ondan önce Berkay Çakır geldi. Size çok teşekkür ederim Berkay Bey.
1: Yani bir yağmurlu bir cumartesi İstanbul'un da yapılacak daha iyi bir program düşünemedim. O yüzden gayet keyifliyim.
0: Bu arada Berkay da radyomuza çok yakın bir yerde. O yüzden davetimizi kırmadığı için, geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Tabii dört büyüklere girmeden önce şu anda şapkandan dolayı hani Paris Saint Germain mi konuşmak istiyorsun diye anlamalıyım. Paris şapkası takmış şu anda Berkay. Yağmurdan korunmak amaçlı mı yoksa bir şey, bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun?
1: Yani şimdi dinleyenlerimiz beni göremediği için bu mesajı sanki sen vermek istiyormuşsun gibi hissettim. Bunu nereden çıkardın diye sorabilirim sana.
0: Vallahi abi bilemiyorum yani, bir anda Paris Saint Germain şapkasını görünce dedim ki yani ne bileyim işte Luis Enrique'nin İspanya'nın Dünya Kupası konuşmak istiyorsun gibi havaya da kapıldım ama bir sorayım dedim yani hangi yerden başlayalım, dört büyük de konuşabiliriz.
1: Yani çok uzun bir şekilde şuradan başlayabilirim. Evet, Pep Guardiola sonrasında Luis Enrique futbola yeni bir devrim yaptı ve İspanya'nın da Dünya Kupası'nı kazanmasıyla yeni bir oyun stili, daha direkt bir oyun stili şu anda futbolun her yerine işlemiş durumda. Transferleri de bunun üzerine konuşabiliriz. Acaba bizim takımlarımız bunun neresinde?
0: Vallahi yani açıkçası bir Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Çünkü biraz daha gündem kabarık Fenerbahçe'de. Açıkçası 24 kişilik bir yabancı listesi var. Bak Berkay açtım şimdi şurada. Baksana şu listeye. Biraz daha tıklayayım. Daha büyük bir şekilde açılsın önümüze. Biz de bunun üzerinden konuşuruz ama abi kural var. 10+4. Önümüzde böyle bir liste var. Şimdi neresinden başlamalıyız? Daha transfer konuşmadan bence istiyorsan ilk yani şuradan biraz adam eleyelim istiyorum. Ne diyorsun?
1: Şuna bakmak lazım. Bu liste neden bu hale geldi? Bu liste şu yüzden bu hale geldi. Değişen hocalar, değişen yönetimler, gelmeyen başarı sürekli yeni bir arayışa sürükledi Fenerbahçe'yi ve her seferinde üstüne yeni bir adam alırken kendi oyuncularından da çıkamadığı için kiralık şu anda Fener'in elinde şöyle böyle bir liste var. Yani bu listenin zaten yarısı hani oynayacak oyuncular değil. Hani Bekao geçen sene en son Kasımpaşa'ya kiralandığında bile hani daha vasat bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Amrabat'ta kalacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe böyle bir yabancı kontenjanın sıkıntısında Ederson ve Livakovic'i aynı anda takımla tutma şansı yok. Tabii yani canım. Buradan baktığımız zaman bu listede zaten 3-4 tane de geleceğe yatırım kiralanacak oyuncular da var. Mesela Omar Fayet kaç yıldır var? Hani
0: yani artık bilmiyorum, Omar Fayet

0: En son bir turnuva vardı, hatırlıyor musun? Böyle U21 turnuvasında en iyi kadroya mı girmişti? Sonra işte Fenerbahçe transfer etti. Babayı mı hiç görmedik sahada yani.
1: İşte bu Allah yar vardı.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'nin yine bu tarz bir transferi Acun Ilıcalı sayesinde bir şekilde oradan çıkılabildi. Şimdi öyle ilişkiler de yok gibi görünüyor.
0: Vallahi öyle. Yani şu anda mevcut Sayın Başkan Azil'in ve Sayın Acun Ilıcalı'nın arasının kötü olduğu haberlerini de görüyoruz. Yani
1: loja krizi patladı.
0: Ne diyorsun o işe? Yani loja işine. Yani sence süreçte şöyle oldu. En azından çok küçük bir iki tane detay paylaşayım. Üzerine istersen yorumla. Abi yani başkanlık locası diye bir durum yapıldı. Çünkü çok merkezde olduğu için Fenerbahçe sadece Aziz Yıldırım için değil, Aziz Yıldırım ayrıldığı takdirde misal X bir insan da başkan olduğu zaman o locayı kullanabilecek ve başkanlık locası adı altında böyle bir çalışma var. Stat içerisindeki loca sayısının da yaklaşık 2,5 katına çıkarıldığı bilgisi var. Yani bu süreç sence çok mu kötü yönetildi? Bu süreç kötü yönetildi diye mi bu ikilinin arası bozuldu diyeyim. Sonra zaten 10+4 kuralında bu kadroyu konuşuruz ama önce bir orayı konuşalım istersen.
1: Yani bu ikilinin arası zaten çok iyi değil de biraz da Ali Koç Aziz Yıldırım çatışmasında Acun Ilıcalı biraz daha ön plana çıkıyor. Daha çok sert demeçleri o taraftan görüyorduk. O yüzden de hani çok anormal bulmuyorum ama yönetim açısından da hani sürecin yönetiliş açısından da işte şey dendi. Locaların yeni fiyatları işte bazı şeyler ihtarlar gitmiş işte gelmiş işte ama Acun Ilıcalı'ya haber verilmediğine dair bir şey var. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bunun iç yapısını bilemeyiz. Ama böyle bir kriz var yani en sonuçta. Premier Lig'de oynayan bir takımın da başkanı şu anda Acun Ilıcalı. İyi ilişkiler bence yürütülebilirdi.
0: Valla çok heyecanlıyım o konuda da. Yani o konuyu da konuşacağız bu arada. Yani tabii ki Avrupa nezdinden çok daha çok Premier Lig ağırlıklı konuşuruz diye düşünüyorum. Orada Hull City'yi de işleriz tabii ama dilersen Fenerbahçe konusuna geri dönelim. Bence biraz mevki gidelim. Çünkü çok karışık abi şu tablo. Yani önümüzde açtık. Hani neresinden konuşmaya başlarsak her türlü bir kaosa sürükleniyor sohbet bile. O yüzden de tane tane gidelim istiyorum. Yani Ederson, Livakovic yani ikisinden biri mutlaka gidecek dedin ama böyle bir okudukların üzerinden benim de okuduğum bazı şeyler var ama ikisinin birden gitme ihtimali var mı sence?
1: Bence var ama Fenerbahçe için yine o da bir maddi yük bindirecek. Yani en azından Ederson'un kazanılmasına çalışılınıyor diye biliyorum. Çünkü Livakovic'in son dönem performansı hani sadece Fenerbahçe açısından değil de 2-3 yıllık performansı Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinde kalede olabilecek bir isim değil. Yani çok büyük eleştiri alırlar. Onun dışında savunma mevkisine gelelim. Hani hızlıca bir sayayım. Semedo, Bekao, Carlos, Skriniar, Osterwolde, Ake.
0: 6 tane
1: yabancı oyuncu var. Bunların da hepsinde kalınma şansı yok. Yani buradan büyük ihtimalle Skriniar, Osterwolde ve Ake gibi görünüyor.
0: Semedo'yla gidebilir.
1: Semedo'nun da gidebileceği konuşuluyor. Çünkü gittikçe eli bağlanıyor Fenerbahçe. Yani orta sahada da yine aynı şekilde. Bir sürü kanat oyuncusu var. Hatta yeni gelecek oyuncuların da olacağı söyleniyor. İşte Leao şeyleri var, söylentileri var.
0: Leo'ya gireriz o konuya da şurada mevcut kadroyu biraz elemeye çalışalım. Peki mesela şimdi savunmada şöyle bir eliminasyon yaptık. Semedo'yu da eledik. Yani aktif olarak elimizde şu anda Fenerbahçe'de şu anda kadroyu elemeye çalışıyoruz. Evet. Ederson'u tuttuk. Osterwolde'yi tuttuk. Skriniar'ı tuttuk. Ake'yi tuttuk. Yani 4 tane yabancıyı tuttuk. Kalanları gidiyor şu anda. Gitmesi gerekiyor diye adlandırdık. Orta saha rotasyonunda Amrabat, Kante, Guendouzi, Fred. Yani bu 4 ismin yanına kaç tane daha yabancı yazabiliriz Fenerbahçe için seninle beraber?
1: Yani bence Amrabat'ta da kalınmayacak.
0: Tamam.
1: Kante, Guendouzi, hatta Asensio, Talisca'yı da orta saha olarak konuştuğumuz
0: onları
1: zaman.
0: Onları üçüncü olarak.
1: Yani ikili olarak konuşacak olursak Fred, Guendouzi, Kante kalacak ama orada İsmail Yüksek gibi bir şansın da var. Fred de hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. O da hani biraz... Sezon öncesinde belirsizdi. Gidebilen insanlardan bir tanesiydi gitmesi beklenen ama şu anda belli ki İsmail Hoca onu da tutacak gibi. Orada da hadi bir 3 tane sayalım.
0: Tamam. Kante'yi de tuttuk bu arada değil mi kesin? Evet. Yani Kante'nin gitme ihtimalini.
1: Yani teklif gelirse gidebilir ama şu anda elinde Kante varsa kesinlikle yazılacak.
0: Tamam. 7 tane oldu. Devam ediyorum. Marco Asensio, Anderson, Talisca, Musaba, Vedat Muriç. Yani 4 tane yabancı daha konuşacağız. Bu 4 yabancıdan 3 tane tutabiliyor Fenerbahçe ama 2 tutmalı ki en azından forvet oyuncusu. Veya da bir transfer yapılacaksa yabancı. Buradan da 2 isim tutmamız gerekiyor. Yani Muriç, Musaba, Asensio, Talişka. Yani bu denklemde Musaba'yı gitti diye varsaydım.
1: Evet.
0: Ama Talişka mı gidiyor?
1: Talişka da kalacaktır. O da hani İsmail Hoca'nın beklentisini karşılayacak gibi görünüyor. En azından sene öncesinde frikikten gol atmış ve maçı kazandırmış bir oyuncuyu işte yabancı kontenjanı biz bunun daha iyisini alacağız diyemeyeceğin için Talişka'nın da kalacağını düşünüyorum. O yüzden burada sayı 3 olacaktır.
0: Yani o zaman 10 yabancı var, Fenerbahçe transfer yapamaz sonucunu mu çıkarmalıyız?
1: Yani sen olsan bu 10'dan hadi mevkisel olarak da düşünmeyelim. Kimi çıkarabilirsin? Kimi çıkarırsın? Normalde kolay bir soru ama şu anki durumda kimi çıkarabilirsin? İşte
0: çok zor bir soru. Yani bu onlu kesin bu arada. Hı-hı. Ben de bu onludayım. Semedo'nun da çıkılması gerektiğini, her ne kadar bence kötü bir oyuncu olmasa da Semedo, hı-hı, mevcut kural dolayısıyla Semedo'dan da çıkılması gerekiyor gibi gözüküyor ama ben herhalde şöyle yapardım. İsmail'in varlığından dolayı ya Fred ya Kante'den de çıkılması gerektiğinin sonucuna varırdım. Orada tabii ki gelen tekliflere göre olabilir ama hani Semedo'yu çıkardık kadrodan diyelim, orta sahadan ya Kante ya Fred çıkacak, ya Talişka çıkacak, ya Osterwolde çıkacak, bir yerli savunma alternatifi olabilir veyahut da Ederson'dan da çıkılıp Berke Özer gibi birine gidilebilir. Hı hı. Yani başka bir sonuç gelmiyor aklıma ama sence en mantıklısı hangisi? Yani bir tane daha yabancı kontenjanı açmak için şu anda 10 saydık çünkü. Hı hı. Biz de, ben de tam olarak karar vermiş değilim ki tam olarak kararı da bilemiyoruz ama Berkay Çakır nasıl düşünür? Yani şuradaki bir eliminasyonda biraz böyle bir temizlemek, hı hı, temize çekmek konusunda ne yapabiliriz?
1: Yani şimdi elimizde şişmiş bir kadro var. Ben şunun taraftarıyım. Eğer birisinden çıkılacaksa yeni birisi için, hı-hı, mesela hangi mevkide bir oyuncu düşünüyoruz? Sol açık ya da forvet düşünülüyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi ben burada Kante'ye çok büyük yatırım yapmışım. Fred'in yıllardır Fenerbahçe'de oynadığını düşünerek ben Fred'den de çıkmayı doğru bulmuyorum. O zaman mesela diyelim ki X kişisini, atıyorum Leo gibi bir işte U23 kontenjanına da girmeyen bir oyuncuyu aldınız diyelim. Bunu kimin yerine oynatacaksınız? Kerem Aktürkoğlu için. Ya bu sefer Kerem'den de çıkmış oluyorsun bir noktada. Ki Kerem gibi duygusal bir oyuncunun önüne bir oyuncu alındığı zaman orada da büyük problem oluyor ki Leo'nun da mental durumu o kadar bunları taşıyacak değil. O yüzden ben Fenerbahçe'nin transfer sürecinde kesinlikle bu 10 kişinin kalması gerektiğini, ya da yerli bir takviye olur. İşte Bertu konuşuluyor ki ben özellikle çok beğenirim Bertu'yu. Yerli bir oyuncu ya da U23'ten birisini bulmak gerekiyor. Şimdi spekülasyon olarak Fenerbahçe'nin en büyük iki adayı Leo ya da Cirasi.
0: Cirasi, Watkins'de konuşuluyor. Rashford'da konuşuluyor. Evet. Yani o bölge yani. Sol forvet ve forvet oynayabilen veyahut da forvet oyuncusu.
1: O zaman Vedat Muriç'in neden aldın? Hani hızlı bir hareketle ilk başkanlık ortaya çıktığından sonra hemen Vedat Muriç alındı ilk.
0: Doğru.
1: Yani bu planlamayı Fenerbahçe'nin yapmış olduğuna inanıyorum en azından. O yüzden...
0: Peki şöyle bir fikre ne dersin? Yani ben de Fred'in çok iyi oynadığını düşünüyorum. Hatta basın tribününde izlediğim son Fenerbahçe Gornik maçında da yerinde takip ettim. Maçta da çok beğendim Fred, bu arada bunu söylerken şey edeceğim. Ama yani İsmail Kartal'ın şimdi iletişimle alakalı konuları çok eleştiriliyor. Fred konusunda acaba bizim için değerli bir oyuncu diyerek esasında fiyat mı yükseltmeye çalışıyor diye de aslında kafamda bir soru işareti beliriyor. Ne diyorsun?
1: Yani Fred'i şu anda almak isteyecek takım büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin daha aşağı bir kalibrede bir takım olacak. Fred'in de doğrudan gitmek isteyeceğini düşünmüyorum.
0: Bir yıl sözleşmesi var bu arada.
1: Evet, yani seneye bitiyor. Seneye biten sözleşmesinde imza bonservis ödeteceğine bir kulübe imza parası olarak yeni bir şey açılabilir. O yüzden Fred'den çıkmak da çok kolay değil. Bu söylem bunu getirebilir ama Fred'i de ikna etmek kolay değil.
0: Peki şu hamleye ne der Berkay Çakır? Sonra da Fenerbahçe konusunu kaparız. Çünkü epey fazla konumuz var zaten ama Fenerbahçe'yi çok uzun konuşmuş olduk. Osterwolde'den çıkılıp oraya sol stoper olarak, ki bugün çok sevdiğim Uğur Karakullukçu'nun iddiası. Çok da severim, buradan selam
1: burada,
0: olsun Uğur.
1: Burada biz bir hata yaptık bu arada. Evet. Mason Greenwood
0: da var. Evet,
1: evet,
0: doğru.
1: Onu unuttuk.
0: Doğru, birini daha iki kişi sileceğiz.
1: Evet. Yani bu işin içinden biz 3-4 saatte çıkamayız gibi büyük ihtimalle. Fenerbahçe yönetimi de sürekli bunu bu şekilde tartışıyordu.
0: Vallahi Greenwood'u da ya, yani önümüzde bir liste açtık, bir anda yazmıyor tabii.
1: Evet.
0: En sükseli adamı unuttuk yani şu anda. Yani o da bizim ayıbımız olsun. Vallahi abi yani biz çıkamadık işin içinden.
1: Evet, yani...
0: Yönetime Allah kolaylık versin.
1: Allah yardımcıları olsun deyip bunu biz üstümüzden...
0: Artı 4'te sorayım. Artı 4 kontenjanında da işte ya Omar Fayet herhalde gider. Mimović herhalde gider.
1: Evet.
0: Aziz Fal herhalde gider. Amara Diop zaten devre arasına kadar yok. Yani 3 tane U23 oyuncusu var Fenerbahçe'de. Şerif, Nene, Archie Brown. Hı hı. +23 kontenjanında da bir yabancı alabilir Fenerbahçe. Evet.

0: gibi gözüküyor. Yani bu oyuncu mesela sana göre U23 kategorisinden bir yabancı hakkını Fenerbahçe bir transferde kullanır mı gibi geliyor sana, yoksa mevcut durumda kullanmaz gibi mi geliyor bu kadar kontratlı oyuncu varken?
1: Yani burada Archie Brown'un sol bek katkısını düşündüğümüz zaman Osterwolde, Skriniar, Semedo, o ekipten bence oradan da bir eleme yapabilir. Çünkü Archie Brown'u eğer oynatmak istiyorsa önemli bir durum bu artı 4 kontenjanına girmesi. Belki savunmadan bir eksiltecektir artı şey için. Büyük ihtimalle Archie Brown'u da tutacak gibi görünüyor.
0: O zaman herhalde Osterwolde burada ya bileti kesildi demeyelim ama teklif. 20'yi bulan bir teklif varsa herhalde.
1: Evet, teklif bekleniyordur diye düşünüyorum.
0: Valla çok karışık Fenerbahçe'deki durum yani, biz de biraz elemeye çalıştık. Peki yani şimdi Leao konusuna girmiştik aslında, Fenerbahçe'den de Galatasaray'a bağlarken onu soracağım. Dünkü haberlere göre İtalyan basınında 40 milyon euroya Leao'nun bonservisi belirlendiğini, Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapacağı ve hani yıllık oyuncuya yaklaşık 10 milyon euro gibi bir para vereceği konuşuluyordu. Ama öte yandan da şunları okuyorum ki bütün aldığım bilgilerin harmanıyla sana aslında bir Galatasaray'a bağlayacağım konuyu. Leao konusunda Galatasaray'ın şu anda acele etmediğini duydum ve fırsat transferi penceresine kadar eğer bu oyuncu bir yerle anlaşmazsa geçen sene tıpkı Noah Lang'ın transfer edildiği şekilde böyle bir Leao'ya gidilebileceğini konuştum. Yani burada bu hikayede bir transfer çalımı hikayesi görecek miyiz? Yani Galatasaray'la Fener arasında çekişilen bu durumda Leao bir transfer çalımı hikayesi midir? Olacak mıdır?
1: Yani şöyle, aslında Leao çok önemli bir oyuncu ama işte istikrar ve mental sorunları var. Fenerbahçe'nin Leao karşısında bir ilgi göstermesi aslında Galatasaray'ın biraz işine geliyor olabilir. Çünkü fiyat yükseliyor. Yani şimdi her zaman bunlar konuşulur Türk futbolunda. İşte bir Galatasaray birisini ister, Fener birisini ister. Hop hemen işte transfer çalımı olarak diğer takım da ister. O fiyat yükselir. Sonra konuşulur, ya biz bu oyuncuyu onu alacaktık, siz girdiniz 17 oldu, işte zarar verdiniz falan tarzı. Bütün dinleyiciler bilir bunu.
0: Tabii. İşin klasiğidir bu.
1: Ama şimdi Fenerbahçe'nin Leao'ya ne kadar ihtiyacı var? En önemli oyuncularından bir tanesi, en büyük yatırımlardan bir tanesi ve hani belki de önümüzdeki yıllarda iyi oynadığı takdirde kaptanlığa kadar yükselecek oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Onun da bazı mental sorunları olabiliyor önüne bir oyuncu koyduğunuz zaman. Şimdi Leao da aynı şekilde, hani istikrar problemi var. Bu sefer Leao'yu aldığınız zaman Kerem'in performansı düşecekse buna gerek var mı? Bence hani Fenerbahçe açısından çok doğru bir transfer değil. Özellikle böyle bir maddi yükün altına Leao için girmek çok mantıklı değil. Ama gel gelelim hani bunlar hep yıllardır konuşuluyor, işte alınabilir hani, çünkü bazı şimdi yönetici egoları, işte sosyal medya, işte transfer çalımları, bunlar hep çok sükseli şeyler olmuştur. Hatta
0: doğru, %100.
1: İlk başlamadan psikolojik avantajlar da yaratabiliyor böyle durumlar. Bu noktada Fenerbahçe'nin el arttırmasını Galatasaray'ın beklediği o hani olmadığı takdirde kimse alamayacak zaten işte kiralık hamleye gitmesi aslında Galatasaray'ın işine yarıyor olabilir.
0: Vallahi haklısın sayılmazsın. Peki şu soruyla Galatasaray'a devam edeceğim ama öncesinde bir son dakika gelişmemiz var. Filenin Sultanları'nın da finale yükseldiğini hatırlatalım. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i mağlup ettik 3-0'la. Ki sen de bu tip evet, bu tip demeyelim sadece ama futbol dışı branşlarda da gerçekten çok iyi bir spor sever olduğunu ben daha doğrusu çok iyi biliyorum ama dinleyici de bilsin diye bunu söylemek istiyorum. Yani hem tenis olsun hem voleybol olsun, keza basketbolda da birçok branşta da hakikaten bilgili bir yorumcumuzsun. Buradan Delfin Yunus Dana'ya da selam olsun. 0212-273-10-10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz ki finalde rakibimiz de Brezilya oldu. Çok kısa voleybol diyeceğim, sonra aslında Leao'yu Galatasaray'la bağlayacağım. Voleybolla ilgili Milletler Ligi'ndeki takımımız hakkında düşüncelerin neler? Yani bizim şu anda mevcut jenerasyonumuzu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bakıyorsun Türkiye'nin Milletler Ligi finaline yükselmesi, Brezilya'ya yükselmesin, Brezilya karşısında oynayacak Türkiye'ye nasıl bakıyorsun? Yarın saat 14.30'da olduğunun bilgisini de verelim. Arada finalde dünya 2 numarası diye belirtilmiş burada. Benim çok hakim olmadığım bir dal olduğu için önümdeki haber kaynağından da biraz bakmaya gayret ediyorum. Berkay Çakır, ne dersin yani voleybolda istediğimiz başarılardan bir tanesini daha elde edecek miyiz?
1: Tabii ki de final maçı, hani iki tarafa da dönebilir. Brezilya çok güçlü bir ekip. Burada şuna değinmek istiyorum. Türkiye'de belki de şu anda en iyi yönetilen federasyon voleybol federasyonu. Çünkü şöyle bir şey yaşandı. Bu Milletler Ligi biraz daha bir alt, hani biraz daha önemli sırası olarak işte dünya Avrupa Şampiyonası'na göre biraz,

0: daha
1: Uluslar
0: yan.
1: Uluslar Ligi gibi.
0: Uluslar gibi gibi bir skalada. Orada da şu yapıldı. 2-3 kademeli gidiliyor. Yani önce işte bir oynanıyor. Sonra oradan çıkan ilk 8 bir yere gidiyor. Sonra tekrar yani 3. kademe. Ve hani sürekli oynanan işte aynı Uluslar Ligi gibi. Türkiye şunu çok iyi yaptı. Yeni gelecek jenerasyonları da oynattı önceki kademelerde. İşte birisinde 5. 6. oluyorsunuz, üste çıkıyorsunuz ve o kadar güzel yönetiliyor ki bu durum. Sürekli alttan bir oyuncu, iki oyuncu sürekli gele takımın da kimyası çok iyi bir şekilde ilerliyor. Bence tebrik etmek gerekiyor buradan.
1: %100 yani tabii ki çok daha uzun voleybol konuştuğumuz programlar. Mutlaka size
0: hızlı şey yapmak
1: ama istedim. Arada hızlıca bu son dakika gelişmemizi de aktaralım. Tabii ki voleybola da kanalize olduğumuz programlarımız olacak. Radyo Gold'de bütün sporları işlemeye çalışıyoruz. Genelde futbol ağırlıklı bir radyoyuz ki buna göre zaten tasarrufumuzu da belirlediğimizi siz dinleyiciler zaten en iyisini bizler adına biliyorsunuz ki talebinizde daha çok futbol ile alakalı olmasından da mütevellit. Biz de konumuza dönelim istiyorum. Yani Leao'da Fenerbahçe ile alakalı, Galatasaray ile alakalı durumları konuştuk ama Leao'nun Galatasaray kadrosunda ne kadar iş yapabileceğini soracağım sana. Yani hatta şu soruyla yönelteyim. Biraz sadece Leao yorumundan da ziyade Galatasaray'da da bu tip bir eliminasyon yapınca esasında bir adet Galatasaray'ın da yabancı oyuncuya gidebileceği konuşuluyor. Yani 10+4 kuralından dolayı ve bu ismin genelde forvet arkası olacağı, mega oyuncunun forvet arkası olacağı konuşuluyor. Yani şöyle bir basit bir soru sorayım. Belki de zor bir soru ama tabii ki o sizin takdiriniz. Senin takdirin Berkay. Yani 10 numarada Can Uzun artı bir U23 yine sol forvet oynayabilecek, forveti yedekleyebilecek bir isim midir? Yoksa Can Uzun'u alıp sol tarafa Leo'yu almak mıdır? Hangisi Galatasaray oyununa uyar? Leo endeksinde birazcık yorum isterim tabii ki abi.
0: Ya sanırım burada biraz daha Galatasaray'ın maddi kaygıları var. Şu anda eli çok rahat olmadığı söyleniyor Galatasaray'ın. Ben yani bir ay önce yaptığımız yayında şunu söylemiştik. Hala da arkasındayım ve devam ediyor süreç. Galatasaray'ın çok fazla değişkeni var. Şu anda transferde acele etmek bir anda çok ters pozisyonda bırakabilir Galatasaray'ı. O yüzden hani evet büyük bir taraftar baskısı var. Ama yani Galatasaray ön eleme oynamıyor ve ligin ilk birkaç haftası bu kadro da yeterli olacaktır. Çok büyük bir sıkıntı çıkarmayabilir. Geri dönüş olmayan bir durum olacaksa o da Galatasaray'ın yanlış bir transfer yapması olacak. Yani mesela Leao'yu aldınız diyelim. 10 numaraya Can Uzun'u aldınız. Bu sefer atıyorum bir Osimhen, birisi Osimhen'e talip oldu. Bu sefer her şey çok değişecek. Davinson Sanchez durumu var. Yani yerine koyabilir Galatasaray'ın oyuncularına talip olan çok fazla takım var. Ve yerine koyabileceği oyuncular da gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü bir noktada konu şuna geldi Can. Şey artıyor. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir oyuncuya teklif veriyor ve tamam, bir anda bonservis bedelleri 30-40'dan başlıyor.
1: Doğru. Ya şu anda hep öyle bir şey var yani. Yani 30'lar 40'lar konuşuluyor.
0: Karim Adeyemi'yi Barcelona 22 milyon euroya aldı.
1: İnanılmaz bir
0: yani bu biraz sıkıntılı.
1: Bu arada orada
0: bir durum.
1: Şöyle bir durum varmış. Ben öğrendim sonradan ama ben de çok şaşırmıştım. Aynı hatta senin gibi dedim ki abi Adeyemi 22'ye nasıl gidiyor falan. Şeymiş. Gelecek sene sözleşmesi bitiyormuş.
0: Olsun.
1: Yine de olsun tabii ki canım, tabii ki ama 7 milyon da bonus varmış ama 22 milyon euroya sonuçta ana paradan tabii çıkan 22 milyon euroya ADM gibi bir oyuncu alınabiliyor ve yani her iki takımda da çok iş yapabilir.
0: Yani sadece dış piyasada da böyle değil, iç piyasada da. Yani sonuçta bugün Oluay'ı Fiorentina 26 milyonlara aldığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Ama işte bir Fenerbahçe Galatasaray gittiği zaman 40'lardan başlıyor doğrudan rakibine. Sonuçta bir transfer olacak diye. Biraz bence bu sıkıntılı. Galatasaray'la Fenerbahçe biraz eşiği çok arttırdı. Bonservis bedelleri konusunda ve Avrupa'da da şey düşünülüyor. O bunların paraları var. Bunları sanki böyle herkese sayıyorlar gibi. Biraz böyle sanki böyle bir mini Arabistan'a dönmüş.
1: Evet evet. Var canım. Var. %100 var maaşlarda. Oyuncu maaşlarına bakıyoruz. Hakikaten yani bir Suudi Ligi var. Yani dünyanın 10 tane büyük kulübünü say. Suudi ligindeki takımlar bir de biz varız işte.
0: Ya işte biz varız abi. Galatasaray'ın burada hani evet taraftarı anlayabiliyorsun ama yani çok acele etmesinin çok da bir anlamı yok. Zaten bir de böyle oyuncular kampta yapmak istemeyebiliyor. Leo gibi. Hani o da var.
1: Salah işi de böyle biraz.
0: Ya oraya geleceğiz.
1: Oraya konuşacağız ama
0: O yüzden bunlar hep sürüncemede kalacak transferler. Yani Leo'nun ciddi mental problemleri var Milan'da.
1: Şöyle yani. Bir 3 hafta daha fazla tatil yapmak.
0: Tabii canım ya, sen olsan sen yapmak istemez misin?
1: Ben kesin yapardım bu arada. Ya
0: Milan'dan Türkiye'ye geliyorsun, biraz bir şeyin
1: arada
0: olur.
1: Arada bir 3 hafta kendime bir kafa izni verirdim yani herhalde. Bugün biraz keyifli bir program yapacağız. Yani normal şartlarda
0: çok,
1: biraz
0: çok da... ciddiyete bindik.
1: Evet, bugün yapacağımız programdaki yani her söylediğimiz her cümleyi aşırı ciddiye almayalım. arada güleceğiz, biz de eğlenelim. Yani sonuçta çok çok fazla yayın yapıyoruz. Zaman zaman ya Berkay'la çok çok ciddi yayınlar da yaptığımız oluyor ama bugün biraz gülelim, eğlenelim istiyorum. Yani esasında hep beraber biraz keyif almaya bakalım. Genelde çünkü sonuç olarak oldukça gergin bir futbol ortamımız var. Hazır böyle ligler devam etmiyorken böyle rahat rahat bir program yapalım istiyorum. Ki Leo'ya tepki var. Bak Bülent Bey de yazmış. Leo, Meo olmaz demiş. Derfin Yunus'ta ne de hakeza aynı şekilde. Leo'yu Galatasaray istemiyoruz demiş. Yani Leo bu kadar kötü bir oyuncu mu Berkay?
0: Yani ben Leo'yu ben de istemiyorum açıkçası. Hadi burada radyoda şeyimizi bozmayalım. Daha orta yolcu bir söylem yapmayacağım. Ben de istemiyorum çünkü gerçekten şu an Galatasaray'ın biraz oyuncularının mental durumu biraz kırılgan. Yani Osimhen'in durumu da kırılgan bir oyuncu Osimhen'de. Yani Osimhen'in yanında bir tane de böyle bir işte o isyan edecek, işte gülecek, işte böyle biraz daha labali bir oyuncuya bir anda Osimhen'in tepkisi olursa bunlar ya Allah çok büyük sıkıntıya gireriz. Ben hani elinde böyle bir oyuncu varken Osimhen gibi onun etrafına kurmaya bakarım ki mesela Sané'den de bunu bekleyebilirdik ama Sané'nin hiç öyle bir durumu olmadı. Çok disiplinli ve hani vücut dilini eleştiriyorduk ama hani söylem ya da arkadaşlık olarak bir sorunu hiç olmadı.
1: Hiç olmadı canım.
0: Ya yani orada şanslı Galatasaray. Özellikle buna bence çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Osimhen'in de bazen bazı durumlarda kaybederken özellikle vücut dilinde ciddi sorunlar var. Şimdi Galatasaray şu ana kadar hiç öyle bir noktaya gelmedi. İşte şampiyonluk işte çok gergin değildi en azından Osimhen'le birlikte.
1: Diğer takımlara göre nispeten çok daha rahattı Galatasaray.
0: Evet
1: yani,
0: rahat bir şey sergiledi. Şimdi öyle bir durumda Osimhen'in vereceği tepkiler de ben açıkçası uzun vadede korkutuyor beni.
1: Helal, hiç problem yok. Helal. Rahat rahat öksür abi. Keyfimize bakıyoruz. Güzel güzel sohbet ediyoruz. Şimdi birçok dinleyicimiz de diyor ki yani aslında o 10 numarayı soruyor. Biraz da Galatasaray konuşurken yani Leo'yu çok konuştuk.
0: Kalbimizden geçenleri konuşacağız şimdi.
1: Aynen. Hakkından çok konuştuk Leo'yu çünkü anladığımız kadarıyla dinleyicilerimiz de Leo'ya çok sıcak değiller. Artık yeter diyorlar zaten. Diyorlar Leo. Şimdi 10 numaraya girelim istiyorum abi. Yani Bruno Fernandes mi o ideal adam? Dani Olmo mu o ideal adam? Yoksa Enciso tarzı bir oyuncu mu? Yoksa mesela Musiala tarzı bir oyuncu mu? Gelecek anlamı taşımasın. Bunlar geliyor ya da hepsi yazılıyor gibi değil. Sadece dinleyicilerimizin zamanında bize attığı mesajlar ve tabii ki okuduğumuz haberlerin endeksinde soruyorum Berkay Çakır'a. Yani 10 numarada Galatasaray'ın aradığı profil ne tarz bir oyuncudur ve kimi ister Berkay Çakır? Hayalinde de olabilir ya, bir duyum olmak zorunda değil.
0: Yani takvimlerimiz 25 Temmuz'u gösterirken ortada bir oyun da yok. Taktiksel olarak çok fazla bence tartışılacak bir konu da yok orada. Ben kalbimden geçenleri söylemek istiyorum. Öncelikle Bruno Fernandes'in de karakter olarak çok sorun yaratabileceğini düşünüyorum Galatasaray'da. Bazı ego problemleri olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Derfin Yunus'a çok sevdiğimiz bir abi. Helal kardeşim, su iç. İstiyorsanız yani Berkay'ı istediğinde bir ara yaparız. Su getirebiliriz.
0: Şunu hemen bir
1: lütfen abi.
0: Şimdi burada Bruno Fernandes'i ben istemiyorum. Öncelikle tamam, kalbimden geçen şey
1: peki.
0: Şu. Bence Enciso çok iyi bir transfer olur Galatasaray için. Hatta o transferin bittiğini ama hani sanki biraz bekletiliyor gibi bir algı var şu anda.
1: Öyle bekliyorsun yani. Evet. Yani İstediği zaman Galatasaray butona basıp adamı alabiliyor yani.
0: Enciso'yu alabiliyor diye duyumlarımız var. Buradaki pastanın çileği, Galatasaraylılar bunu çok sever. Bence Musiala. Yani gönlümden geçen Aslan Musiala ve çok büyük bir iş olur Galatasaray adına Musiala.
1: Valla Musiala konusunun detaylarını soracağım şimdi. Arada bir gireceğim. Müthiş bir profil fotoğrafı var. Ceyhun Bey'in, Tsubasa. Gerçekten harika bir profil fotoğrafınız var. O da yazmış. Yani demiş ki iyi yayınlar. Galatasaray'da Barış Alper varken Leo'ya gerek yok demiş. Musiala gibi bir oyuncu hem on numara hem kanat rotasyonu ilaç
0: evet,
1: gibi olur.
0: %100 katılıyorum.
1: Ya peki mesela düşüşte bir Musiala, yani düşüşte dediğimiz şu an çok imkansız gibi gözüküyor. Musiala transferi var diyemeyiz ama evet. Sonuçta 2 yıl önceki Musiala'dan ziyade şu anda daha alınabilir bir konumdadır diye ben belki varsayıyorum. Belki de imkansızdır. Öyle de yorumlayabilirsin ama Musiala çok güzel olur dedin. Yani dinleyicimiz

0: Size mi katılırsın? Yani iki bölgeyi de yedekleyebilmesinden kaynaklı bu Musiala, yoksa Okan Hoca'nın oradaki tercihinden dolayı mı Musiala? Yani ya da sen nasıl bakıyorsun Musiala?
1: Ya burada 4 satırlık bir mesaj var. Hepsine %100 katılıyorum.
0: Evet.
1: Biraz daha Barış Alper'i sol tarafta oynatmak istemiyor hoca. Biraz daha sağda düşünüyor ama orada Sané de var. Hani büyük ihtimalle Barış yine oralarda kalacaktır. Bir de bu arada Galatasaray'da Yunus diye bir oyuncu daha var. Hani onu es geçmemek lazım. Galatasaray'ın hala rotasyonu gayet geniş. Musiala'da durum şöyle. Ben Osimhen'i çok besleyebilecek, işte orada üçgenleri yapabilecek. Hatta sen de şunu konuşmuştuk, hatırlar mısın? Sané ilk 8 hafta 6-7 hafta falan çılgınca eleştirilmişti böyle.
0: Doğru.
1: İşte olmuyor, etmiyor falan diye. Ben de sana sürekli şey diyordum.
0: Sané bekleyin abi, görüyorsun.
1: Orada şeye ihtiyaç var. Sané ile işte üçgen yapacak oyuncu yani. İşte oraya ilk ayı atabilirsiniz. İşte hani o pas kanallarını yakın...
0: O dönem için eleştirilmesin diye söylüyorum.
1: Evet. O dönem şunu konuştuk. İşte Sané'ye yakın oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Alber yapacak diye. Ardından bir Başakşehir maçı vardı galiba. İlk ay ilk defa böyle iyi bir maç çıkarmıştı. Orada Sané 2 gol atmıştı. Tam biz bu yorumu yaptıktan bir 10 gün sonra bu maç yaşandı. İşte ver al Sané şut gol. 2 golle bitirmişti maçı. Ve şu an mesela bence Musiala... Sadece Musiala'yı almak değil. Yani Musiala'yı almak demek sadece Musiala'yı almak demek değil.
0: Hem de aynı vatandaş. İki sohbet ederler. Oyun içinde beraber oynadılar daha önce.
1: Taktiksel olarak da Sané'yi de çok kazanmak demek.
0: Güzel bakış açısı. Ben katılırım bu arada. Musiala şöyle bakmıştım ben de. Katıldığımı şu şekilde ifade edeyim. Okan Hoca'nın genelde 10 numarada tercih ettiği profiller işte Yunus Akgün gibi veyahut da o bölgede Mertens gibi bir isimdi. Bu iki isim de mesela aslında kanat orijinli oyuncular. Yani Musiala evet merkezde konumlanıyor ama Musiala'yı biz kanat oyuncusu olarak da izledik bir dönemde. Ve yani o bölgede mesela diyelim ki Rafa Silva da bir kanat orijinli bir 10 numaraydı mesela diyelim Beşiktaş adına, ama bu tarz bir oyuncuyu sanki Okan Hoca istiyor gibi, çünkü Enciso da böyle bir oyuncu ama Bruno Fernandes böyle bir oyuncu değil. Yani biz buradan şunu mu çıkarmalıyız? Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği profil birazcık daha 10 numarada aslında kanat da oynayabilen ya da bir kanat orijinli bir oyuncu mu olmalıdır mesajını çıkarmaz, yoksa bu bir tesadüf müdür? Yani Okan Hoca Bruno Fernandes'i çok ister mi?
1: Yani şimdi bir takımın hocası 4 yıl boyunca sizle birlikte olduğu zaman aşağı yukarı bir kafa yapısını yakalayabiliyorsunuz. Ben şuna çok eminim ki Okan Hoca biraz böyle el freni tabir ettiğimiz oyuncu istemiyor orta sahada. Yani bütün transferler, bütün oyun yapıları sanki onu gösteriyor. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numarada denenmesinden başlayan, işte Yunus denendi, işte Mertens'in varlığı. Hani orta saha transferlerini düşünelim, stoper transferi düşünelim. Hep böyle topla ileri gidebilen, top işte Niyaga, Leslie.
0: Evet,
1: hani
0: hepsi
1: hep
0: öyle.
1: Böyle top ayağındayken ileri doğru gidebilecek oyunculardı.
0: Statik oyuncu istemiyor.
1: Evet, yani
0: Enzonzi istemiyor.
1: Yani. Evet, yani el freni istemiyor takımda. Bence Bruno Fernandes'i Galatasaray alabiliyor olsa bile, ki bonservis bedeli vermek şu an hiç mantıklı değil Bruno Fernandes'e. Ben Okan Hoca'nın çok sıcak baktığını düşünmüyorum.
0: Bak, çok mesajımız var birazcık. Demiş ki bir dinleyicimiz, beyler yayın canlı mı demiş. Mert ben demiş İstanbul'dan. Benim hayalimden, gönlümden geçen 10 numaram Martin Ødegaard demiş. Yani ben de bir Arsenal taraftarı olarak severim ama iyi para isteriz yani Ødegaard'a. Şimdi öyle kolay yollamak yok. Şaka bir yana. Ne dersin Ødegaard'a?
1: Yine Can Genç Londra doğumlu kardeşimiz buradan Arsenal'i sahiplenerek... Şey hoşuna gidiyor değil mi? Fenerbahçe başarısız oldukça biraz daha başka takımlara yöneliyor.
0: Vallahi yani böyle işte, ne bileyim yani, sonuçta isteriz abi bonservis, şanlı Arsenal taraftarı olarak, Atletico taraftarı olarak.
1: Ya biraz konuyu biraz dağıtıyorum. Bazı şeyler var. Mesela atıyorum büyük kurumsal firmada çalışan insanlar şey der. İşte firmasıyla alakalı, işte biz şunu yapıyoruz, biz böyleyiz falan ama... sonuçta gel gelelim, sen atıyorum ya buradan reklam bir içecek markasının işte babanın değil gibi. Mesela şeyde de çok eleştirirdik hep, işte Galatasaray Fenerbahçe noktasında işte babanın takımı, çocukluk takımı falan, işte biz onu 20'ye sattık 30'a aldık, acaba kulüpte para mı yok, işte yardım falan, hani böyle hep bir sahiplenme vardır ama şeyi pek anlamıyorum, işte Real Madrid'li doğan arkadaşlar, mesela Arsenal'lilerimiz.
0: Abi yani ben tabii bunu da kendimi kanıtlama derdinde değilim ama çok da öyle gibi geliyor, çünkü yani kendimi arada dinliyorum yayınlarda, tamam mı? Mesela bazı gün oluyor 10 kere ben Arsenal'liyim falan filan diye tekrar ediyorum. Abi böyle bir derdim de yok aslında ama herhalde yani ne bileyim ya, belki kelime eksikliğinden dolayı yapıyorum.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şöyle yani İşte burada sayın dinleyenimiz

0: demiş ki gönlümden evet. Odegaard geçiyor. Sen orada hiçbir konunun öznesi değilsin ve diyorsun ki çok para isteriz.
1: Evet, yani Arsenal yetkilisi de değil.
0: Hani Galatasaray'a Odegaard isteniyor. Galatasaray var, Odegaard var. Galatasaray taraftar var, Arsenal var. Can Genç buradan ne haddine?
1: Abi Eze de var en azından ama yani ne bileyim bir Ödegard'ı da yollasak aslında fena olmayabilir Arsenal'li olarak. Hani
0: Galatasaray'a şöyle yüksek yüksek bir bonservis bedeliyle satıp sonra yerine birilerini koysak gibi oradan bir şeye giriyor.
2: Bak şeylere mesela şeyler gelmiş. Dinleyicimiz demiş ki şöyle bakıyorum Ceyhun Bey demiş. Profil fotoğrafı oğlumun fotoğrafı demiş. Yapay zeka ile Tsubasa'ya benzetilmiş hali demiş. Acayipmiş abi baksana.
0: Peki bu programı.
2: Allah bağışlasın bu arada.
0: Evet çok güzel.
2: Abi çok iyi.
0: Evet gerçekten.
2: Bak Derfin Yunus Tane'den de bir fotoğraf geldi diye varsayır. İşte, budur.
1: Bak yerli Guardiola diyor. Baksana.
0: Evet.
1: Çok benziyor abi.
0: Tam olarak bak Guardiola'dan tek fazlası var. Ben de bir Karadenizli olarak azıcık burunla alakalı bir fazlalık var benim gibi. Azıcık ittirdim mi aynı Guardiola.
2: Abi çok
0: aynı zamanda karizma olarak da Galatasaraylı olduğu için de ayrıca şey oldum. Yakın yani. Hissettim.
2: Şöyle bakıyorum bak Mehmet Bey de bir Galatasaraylıdır. Can sen bile için için gülüyorsundur ne Musiyalısı diye. Ya ben artık çok şaşırmıyorum. Türkiye piyasasında gelen oyuncuların yani ben gelse şaşırmam bu arada Musiyalı. Ama böyle bir şey yazılmıyor yani böyle bir haber yok. Biz sadece böyle sohbet ediyoruz. Şu anda sohbette muhabbette buraya doğru kaydı muhabbetimiz. Onu da söyleyelim biraz dinleyici mesajı eritelim. Çünkü şey yapmamız lazım bir kısa bir reklamımız var. Oraya gideceğiz ama bunu sonra okuyacağız. Ramazan Bey mesajınızı gördüm okuyacağız. Sizin mesajla gireriz hatta. Zaten Ödegard'la konuşuruz. Mr. Duran. John Duran'la herhalde.
0: Orada şey fotoğrafın gerçek olduğu söylüyor. Biz diğer profil fotoğrafına yapay zeka ile yapıldığını.
2: Ha evet evet tabii ki.
0: Sizle ilgili değil.
2: Derfin Yunus'la tabii ki gerçek. Orada iki tane fotoğraf muhabbeti var. benim adayım Olmo bu arada. Olmo'yu da konuşacağız. Tamam.
0: Yani böyle bir Dünya Kupası geçiren Olmo'yu Barcelona'dan nasıl çekip alıyor? Yani Musiala çok daha realistik geliyor bana.
2: Ya, bence de bu arada. Musiala daha realistik.
0: Yani. Kiralanma formülü konuşuluyor zaten. Sakatlıktan yeni çıktı. Şu anda Bayern Münih için adaptasyon süresi biraz daha uzun olabileceği söyleniyor tekrar aynı forma girmesi için. Galatasaray'da adapte olup tekrar geri dönmesi Bayern Münih için.
2: Bak mesela bana diss atmış şu anda bir tane dinleyicimiz. Demiş ki Ceyhun Bey sen kimsin falan filan yapmış onu el hareketiyle. Ona ben böyle birazcık abartıyorum da Ceyhun Bey öyle yazmamış bu arada ama elinizden UEFA kupasını aldığımız evinde Emirates kupasında kupa kaldırdığımız takımın adı Arsenal'dir demiş.
0: Belki de bir şey Stockholm sendromu yaşıyordur Can Genç. Hani bir Fenerbahçeli olarak UEFA finali olsun işte hani aynı sizin yazdığınız gibi kendini Arsenal'e yakın hissetmiş olabilir aynı duygularda.
2: Abi ya şöyle biraz enteresan yani ister istemez ben 7 yaşında Arsenal'li oldum ama o da bir aile yani bir aile dostumuzun yanında onun çocuğu ister istemez United'lıydı. Yani ben de rakip olsun diye işte Arsenal'li olayım dedim. 4 tane seçenek vardı zaten. United vardı o zaman. Chelsea vardı. Liverpool vardı. Arsenal vardı. Ben de Arsenal'li olmuştum ondan dolayı.
0: Ben hikayeyi çok iyi biliyorum ama yüklenmek çok hoşuma geliyor.
2: Alın babalar bu da benden gelsin demiş. Ödegaard'la var.
0: Çok yakışmış.
2: Yakışmış ama harbi ya.
0: Çok yakışmış.
2: Vallahi yakışmış yani yalan yok. Güzel parayı satarız. Biliyorsun ben şu anda Arsenal yetkilisi olduğum
0: için. Evet pazarlıklara ne zaman başlarız acaba
2: Can? Ama ismi de çok beğendim. Bak Mr. Duran diyor. Çok manidar.
0: Evet John Duran'ın performansı hakkında ne düşünüyorsun? Abi, 2 dakikada bir gol bir asist.
2: Çok iyi başladı.
0: Bence Galatasaray'ın hep de söyledim alması gerektiği bir oyuncuydu.
2: Yani o bedellere John Duran kumarı
0: evet.
2: oynanır abi.
0: Evet bence de.
2: Bir reklam. Bir reklam yapalım. Hı-hı. Ya sohbet keyifli. Bayağı da ederiz aslında da.
0: Hemen geri yoksa, döneceğiz
2: hemen
0: zaten.
2: Hemen geleceğiz. Hemen geliyoruz. 2 dakikaya buradayız.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı. Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
8: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben tabii ki bir Arsenal yetkilisi olarak öncelikle burada Ødegaard müzakereleri için yer alıyorum. Berkay Çakır'la beraberiz. Berkay Çakır da Galatasaray temsilcisi olarak şu anda Ødegaard sürecini bir konuşacağız. Sonra olma ihtimalini konuşacağız tabii ki. Ama tabii ki şaka yaptım, farkındasınız, ama yani makara bir şekilde yayın yapıyorduk. Gülüyorduk, ediyorduk. Ben de tabii Arsenal hakları savunucusu olarak. Şimdi Ødegaard'a teklifiniz nedir Sayın Berkay Çakır?
9: Öncelikle şöyle yoğun istek üzerine sularımızı tazeledik. Teşekkür ederiz bu konuyla alakalı. Çok fazla mesaj geldi. Ødegaard'ı nereden başlatacağız? Fiyat olarak.
8: Evet, yani biz Arsenal kulübüyüz. Şu anda ben de Mikel Arteta'yım. Geldim. Bir konsol oyununda böyle Mikel Arteta gelir ya karşıdaki orada diğer yetkilini. Yani...
9: O zaman başlatıyorum.

0: Başlat.
1: Yani şimdi Odegaard çok genç bir oyuncu. Arsenal'deki geleceği ve şeyi çok açık bence. Bence biraz tecrübe kazanması için kiralık formülüne gidelim.
0: Biz tabii ki kendisine kiralık olarak vermeyi düşünmüyoruz ama siz tabii ki buraya kadar gelmişsiniz. Sonuçta Londra'lara kadar gelmişsiniz. Siz de çok saygın bir kulüpsünüz. O yüzden de daha gerçekçi ve realistik bir teklifiniz
1: Yani
0: varsa
1: şimdi
0: tabii ki dinlemek
1: istikrar
0: isteriz.
1: problemleri olabiliyor sakatlıkla alakalı. O yüzden şöyle yapalım. Biz bir kiralayalım. Eğer 20 maç oynarsa ve 10 gol atarsa size 25 milyon euro zorunlu satın alma verelim.
0: Ya tabii biz bunu şu anda düşünebiliriz tabii ama tabii rakam bize birazcık az geldi.
1: Yani
0: Ben sizi de anlıyorum.
1: şunu yapıyorum bu arada, hani ciddiye almayın lütfen. Hani Galatasaray'ın herkese kiralık formülünü yapmasıyla alakalı sosyal medyada da çok fazla dalga geçiliyor. Biraz onu
0: Şey mevzusu gibi oldu biraz.
1: düzeltelim.
0: Holosko artı bir miktar para
1: Evet.
0: muhabbeti gibi oldu. Berkay kardeşimi çok seviyorum. Gözleri de çakır mı demiş.
1: Evet, doğru
0: Vallahi
1: bilgi.
0: öyle bu arada.
1: Doğru bilgi.
0: Abi ya bak nasıl biliyor musun Yunus abi? Yani şöyle anlatayım. Böyle buz mavisi gözü var adamın. Böyle 1.90 boy falan. Hakikaten manken gibi çocuk yani. Bak
1: Çok
0: şimdi
1: teşekkür
0: yalan
1: ederim
0: yok ya.
1: ya. Beni
0: Gerçekten.
1: utandırıyorsun.
0: Bu arada sakal tıraşı da olmuş. Gerçekten saatler olsun tekrardan.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Berkay Çakır'ın sesi çok uzaktan geliyor demiş. Evet. Mikrofonu ilk başta açmayı unutmuşum.
2: Evet, bir teknik bir sorun yaşadık. Evet, Can mikrofonu açmayı unutmuş. Kusura bakmayın
0: Ya
2: lütfen.
0: inanılmaz, inanılmaz. Gerçekten yani kusura bakmayın yani. Laçkalık sevgimizi buradan anlayabilirsiniz. Oo, işte bak.
2: Maşallah derim.
0: Maşallah diyoruz Gürbüz Bey'e. Yerli Ciro demiş.
2: Evet, çok gerçekten Allah bağışlasın.
0: Ya gerçekten çok tatlı. İnanılmaz. Forma da çok güzel bu arada ya.
2: Evet.
0: O parçalı forması. Galatasaray'ın Metin Oktay forması
2: Serisi,
0: olsa gerek.
2: evet.
0: Gerçekten çok yakışmış. Allah bağışlasın. Gerçekten Gürbüz Bey, onu da söyleyelim. Olma diyorduk. Yani evet, Ödegaard'da anlaşamadık. Yani ben Arsenal kulübü olarak vermiyorum abi 25'e yani. Nasıl vereyim abi?
2: Şey yapalım size, bir de yanına bir Singo paketleyelim.
0: Singo da var. Konuşacağız diyelim. Orada bir virgül koyalım. Tabii ki transfer
2: Şöyle,
0: süresi.
2: şöyle bir şey çıktı. Hakan Çalhanoğlu ile alakalı. Hani sadece bir haber olarak söylüyorum.
0: Aha.
2: Bundan alakalı çok yorum yapmayacağım. Singo'ya Inter'in bir ilgisi var. Üstüne Singo artı üstüne biraz daha para verip Hakan'ı da takasta kullanarak böyle bir transfer haberi
0: Enteresan
2: çıktı.
0: olabilir aslında. İki tarafa da yarayabilir belki bir
2: Ne
0: plan.
2: kadar doğrudur onu bilemiyorum. Yani onunla alakalı şu anda henüz bir yorum yapmak istemiyorum.
0: Ya şöyle, ben şöyle bir yorumlamak isterim. Biraz hani çok fazla bu sene Inter'i izlemedim yani, geçtiğimiz sene. Ondan öncesinde Serie A'yı çok izleyen birisiydim ama böyle Inter'in mesela Bissek transferi var. Bissek
2: Evet.
0: daha atlet bir stoper falan. Hani böyle üçlü oynayan da bir takım olduğu için Inter çoğu zaman. Hani sağ stoperde Singo'yu hayal edebiliyorum Inter şeyinde ve
2: Yani.
0: Hakan da Galatasaray'da gerçekten şahane bekleme olabilir şu anda mevcut konjonktürde.
2: Evet, yani çok Dünya Kupası üzerine çok tartışmalı şeyler oldu. O yüzden hani dinleyenlerin de mutlaka yüksek oranda taraflı olduğunu düşünüyorum konuyla alakalı. O yüzden hani ona çok girmek istemedim ama Singo konusunda şöyle bir durum var. Zaten Monaco'dan önce Torino'daydı Singo ve İtalya Torino'da üçlü
0: Evet.
2: oynayan bir takım. Hem sağ da hem de sağ stoper olarak oynayabiliyordu. O yüzden bildikleri bir oyuncu. Bence Inter'e çok uygun bir oyuncu. Sadece hani Singo zaten şu anda alıp alabileceğiniz en iyi atletlerden bir tanesi
0: %100.
2: dünya piyasasında ama işte sakatlık sorunu var biraz. Yani tek orada soru işareti o. Yoksa Galatasaray için de çok iyi bir oyuncu.
0: Evet ya, bir de mesela atıyorum sağ stoper oynayan bir oyuncunun ne kadar rahat bir şekilde son çizgiye sağ kanat peki gibi son çizgiye inebildiğini de çok fazla görebiliyoruz. Hatta dünya futbolunda bu tip atlet oyuncuların, işte Osterwolde'yi de konuştuk seninle
2: Evet.
0: beraber. Singo da mesela, çok farklı profiller belki ama yine de şey diyebiliriz
2: Çok
0: yani,
2: uzak değiller,
0: çok
2: evet.
0: uzak değiller ama yine atlet oyuncular, ikisi de biri solda biri sağda oynuyor ama yani Singo'nun piyasası bir tık daha yüksektir Osterwolde'ye göre bence, yine de diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum, 3,5 yaşında 4. şampiyonluğunu görmüş gerçek bir Galatasaraylı demiş Gürbüz Bey.
2: Yani şimdi siz bu çocuğa, biz bu sene şampiyon olamadık. Yani şu an bu sene için söylemiyorum da, atıyorum üst üste 6'dan 7'den sonra nasıl açıklayacaksınız? Bu da çok zor bir durum. Mesela artık
0: Değil
2: yeni
0: mi?
2: Galatasaray, yani bu
0: Doyumsuz
2: sene
0: artık abi
2: bu
0: adam.
2: sene şampiyon olamadı. Ben oğluma nasıl açıklayacağım
0: Ha,
2: mesela?
0: mesela bak Yunus Bey de demiş ki maşallah, her ikinize de iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
2: Evet.
0: Aman sevgili Berkay Çakıl, Çakır duyulmasın.

0: Hakan Çalhanoğlu istemiyoruz demiş.
1: Evet yani böyle bir şey olabileceğini çok farkındayım.
0: Evet, ondan
1: evet.
0: Dolayı yaptım.
1: O yüzden hani iki taraf düşüncesi çok yüksekti. Daha kutuplaşmış bir durum var milli yani, takımdan sonra.
2: Evet, gerçekten öyle yani. Orada da Orkun Hakan tartışması, yani şey olarak söylüyorum, hangisi oynamalı tartışmasından da ziyade Hakan'ın hakikaten performans sıkıntılıydı. Umarız en kötü performansı olarak bu olur, daha kötüsünü de görmeyiz. Ya
1: en kötü günümüz bu olsun diyeceğim ama daha onu kötü diyemiyorum. Günlerde en azından katılamıyoruz yani. Evet. Dert olmuyor.
2: Dert olmuyor. Olmo'yu sorayım. Bak benim adayım Olmo demiş. Reklamdan gelince, daha doğrusu aradan da gelince Ramazan Bey mesajla başlayacaktık da ayıp ettik adama. Ramazan Bey demiş ki maçların başlamasına 20 gün kala üzerine oyun kuracağımız futbolcunun kim olduğunu bile bilmemek çok kötü demiş. 10 numara için diyor anladığım kadarıyla. Ayrıca alındıktan sonra orta saha ikilisi Sara Torreira mı Lemina Torreira mı olur sizce demiş. Uge çok hiç denkleme katmamış dinleyicimiz. Bunların önüne de Olmo'yu yakıştırıyormuş. Ne dersin?
1: Bence Sara'ya şöyle bir durum var. Teklif geldiği noktada Sara'dan da çıkılacağını düşünüyorum. Torreira ve Lemina'nın biraz yorgunluğu var bence. Mental olarak Galatasaray üzerinde bir yorgunlukları var. Ben Niega'nın performansını çok beğendim. Hem dün hem önceki maçta, Ümraniye maçında. O yüzden ben Niega'nın bir şekilde rotasyon denklemine girebileceğini düşünüyorum. Ki Leslie'ye de bu kadar bir yatırım yapılmışken mutlaka oynayacaktır ki. Gerçekten hani dün izledim, çok güçlü bir oyuncu.
2: Hani nasıl beğendin, ben dün izlemedim.
1: Yani şöyle, evet, bir Selçuk İnan profilinde böyle sağlı sollu işte oyun kuracak gibi değil ama bir anda baskıdan iki driblingle böyle hani omuz koyarak iki oyuncuyu eksiltip sağına topu verdiği zaman ve yanında daha teknik bir oyuncu, oyun kurucu olduğu zaman Galatasaray çok hızlı hücuma çıkabilir. Ya ben şu anda daha çok erken ama olumlu bakıyorum. Yani ilk geldiğinde baktığımdan daha pozitifim şu anda.
2: Güzel yani bak Yunus abi de yaş 67 demiş, çakı gibi stoper oynarım demiş, defans oynarım demiş. Baksana, bak fotoğraf gelmiş, şık bir fotoğraf.
1: Bir ara şöyle bir program yapalım, halı saha gol videolarını yorumlayalım. Buradan bütün dinleyenler böyle tek tek göndersin.
2: Halı saha bak çok iyi fikirmiş. Evet. Ha. Bunu yapabiliriz ama ya mesela ama görsel çok, bir içerik yapsak çok güzel olur. Evet,
1: çok farklı bir gün ve saatte olması gerekiyor.
2: Evet, çok, mesela daha maç sonu yayınlarından sonraki tekrar yayınlarında belki gece bir seansında evet. Güzel bir içerik olabilir o da. Gerçekten tatlı bir içerik olabilir. Şöyle bakıyorum, Inter Singo'yu istiyorsa Hakan Çalhanoğlu üzerine onların para vermesi lazım.
1: Zaten konuşulan bu. Yani bir 25-30 milyon artı Hakan tarzı bir şey konuşuluyordu. Ama hani bunun tabii çok fazla dillendirilmedi. Gerçekliğiyle alakalı çok büyük teyidimiz yok.
2: Peki yani şimdi saat başı da olmuş. Biraz daha devam edelim. Yani şimdi tabii ki düşünüyorum Galatasaray'da. Abi bir Van Dijk ismi konuşuluyor. Sadece Galatasaray için değil, Beşiktaş için bile böyle bir iddia ortaya atıldı. Ve Lukumi de aynı zamanda bu iki takımın transfer penceresine de yazıldı. Yani stoperlerden aslında biraz Galatasaray'dan Beşiktaş'a doğru rotayı kaydırmak istiyorum. Sonrasında Avrupa piyasasını konuşacağız Beşiktaş'tan sonra zaten ama. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray peki böyle bir transfer çalımı hikayesine girecek mi yani bir stoper bölgesinde bir oyuncu için?
1: Yani burada Davinson'un işte Komo'nun Davinson'a bir ilgisi var. Oradan çıkacak sonuca göre her şey değişebilir. Ama yani mesela Lukumi konusunda 28 yaşında bir oyuncunun, Bologna'dan gelecek bir oyuncunun doğrudan Beşiktaş, Galatasaray gibi bir takıma böyle bir bonservis bedeliyle biraz kumar olduğunu düşünüyorum. Yani
2: ya 20 ya 20 çok büyük kumar diyorsun bu oyuncuya.
1: Yani 20'nin üzerileri de konuşuluyor aslında. Hani biraz zor bir durum bence.
2: Valla benim duyduğum 20'ydi ama 20'nin üzerisi hakikaten çokmuş yani. Yani sonuçta 28 yaşında son yani 4 yıl kontrat yapacaksın. Neredeyse son kontratı gibi bir şey.
1: Evet yani. Üstüne çıkmayacak ve yani Bologna'dan gelen bir oyuncu en nihayetinde çok.
2: Yani Bologna'nın da evet kötü bir takım mı asla değil. Yani sonuçta son 3 senede Avrupa kupaları oynayan bir İtalyan takımından bahsediyoruz ama Bologna sonuçta.
1: Yani Bologna'da şöyle bir durum var. Ben yani şunu hep katılırım. Şimdi 28 yaşında Bologna'da çok sükse yapmış, Avrupa oynamış ve dünya piyasasının ilgisini çekmiş ve 20 milyona bitirebileceğim bir oyuncu Galatasaray'da oynayabilecekse büyük ihtimalle örnek olarak Hull City'de de çok iyi oynar.
2: Gel Hull City'yi konuşalım sonra.
1: Ona o parayı onlar çok rahat verebilir. Yani sen 11 oynatabileceğin Premier Lig'in 10 ile 20 arası takımı olarak söylüyorum bunu. 20 milyona doğrudan bir şey koyabileceklerse, oyuncu koyabileceklerse oraya onların çok rahat bunu yapabileceğini düşünüyorum. Onlar bunu görmüyorsa bence bizim de çok fazla görmediğimiz, göz önünde olmayan bir oyuncuyla alakalı böyle bir riske girmek çok doğru olmayabilir.
2: Evet, yani katılmamak elde değil. Ya De Jong pası performansı fena değildi. Kolombiya'da da Davinson'la beraber oynadılar. Ama dediğin gibi yani sonuçta büyük bir risk de var bu işin içinde. Yani Beşiktaş'ta biraz konuşmak istiyorum. Sonuç olarak yani Salah bitmiş gibi bir duyum aldık. Hem Alper Üstün daha bize
1: söyledi. Transfer, Selim Hoca. Transfer olarak mı yoksa futbolcu olarak
2: i̇şte
1: mı söylüyorsun?
2: O da bir tartışma konusu. Selim Hoca öyle bir girdi ki yayına. Belki sen de dinlemişsiniz. Evet. Cuma günü akşamüstü Selim Hoca ile bir bağlantı yapmıştık. Yani adam direkt yani konu kapandı bitti diyor yani alındı diyor adam.
1: Ya ben büyük ihtimalle transferin sonuçlanacağını düşünüyorum. Burada şöyle bir durum var, işte Dünya Kupası'nda işte gruplardan çıkmış bir Mısır. Biraz ben Salah'ın bu şu kamp sürecini bir geçireyim, bir tatil yapayım 3 hafta 4 hafta işte transfer sezonunun sonuna doğru. Belki işte Arabistan ilgisinden böyle çok acayip bir maaş teklifi gelir. Gibi böyle Beşiktaş'ın biraz oyalandığını düşünüyorum konuyla alakalı. Ama sanırım Salah'a da çok fazla bir ilgi yok diğer takımlarda.
2: Yani evet, onu hiç okumuyoruz ha bak bu arada. Evet. Bitti bitti, Salah geldi etti falan diyoruz da hani öyle bir durumda yok galiba başka yani, bir takım yani yarışta yok yani.
1: Şimdi şöyle gibi, Salah Beşiktaş konusunda evet ben Beşiktaş'a giderim. Bu işte şeyler, termler, şartlar uygun. Ama tabii bonservisim elimde yani sonuçta. Belki başka bir şey de gelebilir. Nasıl Galatasaray oyunculara bunu yapıyorsa Salah da bir takıma bunu yapabilir. Aynı zamanda şu anda işte erkenden Avrupa Ligi falan oynamak istemiyor olabilir Salah profilinde bir oyuncu.
2: Ya 3 hafta Mısır'ın tadını mı çıkaracak?
1: 3 hafta yani? Şarm El Şeyh'te bir tatil keyfi. Yani nerelere gidebileceğini düşünemiyorum yani. Geçen gerçi neredeydi?
2: Bodrum'a
1: her sene geliyor.
2: Mikonos yaptı. Evet. Bu arada Gökmen Özcan'a da selam olsun. Gökmen abi de orada. Bu arada Mikonos da kendisine bir kez daha selam olsun. Evet.
1: Her sene yapıyor bunu. Hani tatil rotaları daha Akdeniz tarafı oluyor. Büyük ihtimalle de şey olacaktır. Yani 3-4 hafta içerisinde olayı çözülecektir.
2: Tabii yani. Devam ederiz, ufak bir sesle alakalı bir durumu düzeltiyorum. Hemen geliyorum. Berkay Çakır, sendeyiz Salah.
3: Ben devam edeyim.
1: Şimdi burada işte soru işaretlerine Salah'ın başka takımlardan neden ilgisi yok? Yani şu anda baktığımız zaman belki de Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri yani. 3-5, ilk 3-5'tedir hani performans olarak. Onun için yani ben ilginin olmamasını garip buluyorum. Geçen sene Galatasaray'la çok yazıldı, çizildi.
2: Evet, doğru.
1: Ama yani orada Sané varken Galatasaray o topa girmek istemiyor
2: tabii
1: olabilir.
2: Canım. Yani şu anda bence hem Greenwood hem de Sané'nin olmasından dolayı yani Salah Türkiye'ye önerildi diye anlıyorum ben menajerler tarafından. Evet. Ve bu arada tek ideal kulüpte Beşiktaş ortaya çıktı. Yani Trabzonspor'u neden konuşmuyorsunuz diyen olacaktır. Yani Trabzon'da yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Şu anda Trabzon'un kadro yapılanması olarak öyle bir tarzı yok. Yani evet, gidelim biz öyle bir oyuncu alalım değil de şu anda daha iyi yönetilen bir tarafta Trabzon. Hani
2: kesin.
1: Hani şampiyonluk iddiası çok yüksek değil ama doğru hamleler yapıyorlar. Ya yani Malinovski transferi özellikle.
2: Evet öyle. Yani gerçekten bayağı akılcı şeyler gördüm. Ben Beşiktaş'ı bu arada çok beğendim. Hani konudan konuya biraz da zıplıyorum ama Midtjylland maçını da aşırı beğendim Berkay. Bilmiyorum sen izleme şansın oldu mu ama ben bayağı beğendim. Hocayı da böyle yani bir maç gördük diyelim ama ben daha önce çok iyi bildiğim bir adamdı ama nitekim bir maç gördük Beşiktaş'ta demek isterim. Böyle çok fazla övdüğümü hissediyorum. Yani biraz kanatlarımı yere mi yaklaştırmalıyım bilemedim. Tabiri de bulamadım. Ne demeliyim abi? Ne demeliyiz yani?
1: Ya bence Beşiktaş şu anda hani transfer piyasasında Türkiye'de şampiyon diyebilirim. Yani en iyi hamleleri onlar yaptı. Hala eksikleri var mı? Var. Ama sanki böyle biz Nisan Mayıs ayında işte Sergen Yalçın zamanını konuşurken şey diyorduk, hani Beşiktaş ne kadar oyuncu alabilecek ki? Hani Sergen Hoca'ya doğru takım verilebilecek mi? O doğru yönetebilecek mi tarzı tartışmalar yaparken bir anda yani açıkçası benim açımdan beklemediğim bir şekilde çok sükseli transferler yapıldı ki mesela işte Oğun transferi övüldü. O iyi bir oyuncu olarak hala bir forvet arayışı var Beşiktaş'ın onun yanına. Hani gerçekten bazen takımlar böyle yatırımlar yapabiliyor ve Beşiktaş'ın bu seneye dolu dizgin gireceğini düşünüyorum. Çünkü camia olarak da biraz ihtiyaçları var buna.
2: Evet yani kesinlikle öyle. Çünkü gel şu klasik tabiri bir kez daha kullanacağım. Yani Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş yorumunu bütün yorumcularımız zaten yapıyor. Yani o tablonun olmayacağı gibi bir sinyal görüyorum. En azından bu transferler bu rotada tamam.

0: Anlanırsa
1: Bir de
0: diyelim.
1: şey hep konuşuyoruz. Yani Orkun Kökçü, evet, hani ilk geldiği zaman şu söyleniyordu. İşte dünyada her takımda oynayabilecek bir orta saha, çok kaliteli. Ama Orkun'un iyi oynaması için etrafında iyi oyuncular olduğu kadar Orkun iyi oynayabiliyor.
0: %100.
1: Bu yorumu yapıyorduk. Şimdi ben Beşiktaş'ın belki de hani bu yine bir şeydir, klişe bir laftır. En iyi transferinin Orkun olacağını düşünüyorum. Etrafına bu oyuncuların dizilmesiyle.
2: Çok severim bak, şu klişe de çok hoşum.

0: yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, El Alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili. Yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Digi Gündem'de Aydın abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyi abi, çok şükür. Sende ne var ne yok?
4: Ben de iyiyim, sağ olasın.
3: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
4: Bence yoğun. Yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
3: Perde arkasında
4: perde
3: yoğun.
4: Perde arkasında yoğun. Çünkü hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün verilerde bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor. Operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş bu Salah tabii ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
3: Rezalet.
4: Yani çok kötü yönetti yani, geldi geliyor yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var yani, böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor yani, bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
3: Ya Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok. O kadar söyleyeyim yani. Yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse, adam aynı yerde duruyor.
4: Ya dur.
3: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
4: Klasik. Ya her transfer
3: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama. Ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci

0: için küçük. Galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
1: Geriden geliyor
0: O
1: demişti.
0: epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa kupaları için
1: Evet.
0: gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. Kredi çekmişler dedi.
1: Çekerler zaten ama çok uzun süredir
0: Galiba
1: ben
0: 25 milyon euro gibi
1: Galatasaray'ın
0: bir
1: çok uzun
0: rakam.
1: süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki yazılırım bunu konuşacaktır. Çünkü ha şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı. Ve yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birini çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerin de var. Anormal bir durum
0: Sponsorlar.
1: değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
0: Bir de onun içinde
1: Galatasaray'da
0: sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon
1: yani
0: eurosu
1: onu bilmiyorum.
0: Galatasaray'ın kasasından
1: Onu
0: çıkıyordu.
1: bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var ama sponsor da sana bunu veriyor da o da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
0: Galatasaray'da sponsorlarla alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
1: Abi Galatasaray'ın benim
0: sponsorlar.
1: bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaş var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
0: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi ki sezon başında da yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Yani sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki Asensio'da
1: Ben
0: bir ayrılık
1: bozdurmazlar.
0: olabilir
1: Yok
0: gibi
1: olmaz.
0: geliyor.
1: Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz bak ben sana söyleyeyim.
0: Yani orada yumruğu masaya vurur mu
1: Net
0: diyorsun?
1: yollamaz. Çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence
0: Asensio'ya
1: bu.
0: vurgu yapıyor diyor.
1: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio'yu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi kadar doğal bir şey
0: O
1: olamaz.
0: ayrı tabii.
1: Ama İsmail Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Ha öyle mi hocam? Teşekkürler. Tamam biz de ona göre bir operasyon yapalım diyebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani Asensio meselesi İsmail Kartal'ın en başından itibaren yani şu birkaç günlük süreçte bence sağlıklı yürütemediği bir konu. Yani biz maçtan bir gün önce miydi Muzaffer yaptığımız son yayın maçtan bir gün önce miydi?
0: Evet aynı.
1: Değil mi? Bir gün önce çarşamba günü mü yapmıştık? Çarşamba herhalde
0: Yok
1: öyle bir şeydi.
0: pazartesi. Pazartesi
1: Pazartesi
0: yaptık.
1: yapmıştık.
0: Aynen.
1: Pazartesi Salı Fenerbahçe'nin
0: Salı'da
1: mi?
0: Fener
1: Özür dilerim
0: oynadı.
1: evet. Şimdi orada ben şöyle bir bilgiyi aktardım. Hatta şimdi şu sosyal medya konusunda da bir şey unutturma söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Dedim ki adam yani İsmail Kartal şu dönemde Talişka'yı onun önünde görüyor. Tamam. Onun önünde görüyor. Pozisyon itibariyle. Hatta biz Murat Aşık'la Spor Dijital'de konuştuk. Dedi ki Talişka'yı forvet oynattı dedi. Şeyde son maçta. Orada dedi o zaman bir çelişme oluyor ya da senin söylediğin bilgide bir hata var. Şimdi pozisyon itibariyle farklılık olabilir. Orada oynatabilir. Ben temel tespit yapıyorum abi. Bak İsmail Kartal şu dönemde bu arada bu da olabilir.
0: Ya abi adam
1: yani
0: golünü
1: çünkü,
0: de attı. Bu
1: ya
0: arada
1: tamam
0: çok
1: Asensio bu arada
0: hatalı bir tercih gibi gözüküyor.
1: Tukaka
0: yani
1: edilecek bir adam da değil şey Talisca. Bu arada aynen, o da mutluyum. Ben burada kalmak istiyorum diyormuş. Allah Aziz Yıldırım'a kolaylık versin. Birazdan geliriz Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak diye bu oyuncu meselesinde. Ama bu meseleyi böyle birden bu kadar tartıştıran kişi İsmail Kartal'ın kendisi. Yani kol kırılır yer içinde kalır. Oyuncu hazır olmayabilir. Oyuncu diyor ki ben %100 hazırım. İsmail Kartal %70 hazırsın. O yüzden sen oynatmayacağım. Oyuncu da demiş ki siz hocalar en iyisini bilirsiniz. Teşekkür ederim demiş, sonra gitmiş. Şimdi maçta olanlar, dün ben Murat Zorlu söyledi, Spor Dijital'deydim. Dedi ki yani Asensio oyuna girerken ya onlar stattaydılar. Fenerbahçe tribünlerinde gol olmuş gibi bir şey çıkıyor. Ses çıkıyor, tamam mı?
0: Aynen.
1: Yani o kadar büyük bir destekle sahaya giriyor. Bir de Asensio, bak geçen sene Asensio dediğin adam, bir anket açsak geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdir diye Asensio
0: kesin
1: bire girer mi?
0: Kesin.
1: Yani
0: bence
1: birinin
0: bir
1: en güçlü dedi, birinin en güçlü adayı olur. Yani Gündüz da geldikten sonra çok iyi işler yaptı ama Asensio abi farklı bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bir de böyle bir takım kurmuşken, elinde böyle bir oyuncu varken bunu değerlendirmek durumunda. Yani şunu söyleyeyim. Yönetimin kafasındaki listede Asensio var. Asensio var. Yani yönetimin kafasında şimdi 10 artı 4 kuralı var ya abi. Hı hı. 10 artı 4 kuralına göre hani dokunulmazlar var ya, mesela Kante kalacak, benim bildiğim bu. Dokunulmazlar,
0: ama dokunulmazlar arasında mı?
1: Dokunulmazlar arasında. Yani yönetimin kafasında bu net. İsmail Hoca,
0: İsmail Hoca daha İsmail, görmedi Kante'yi, daha gelmedi.
1: Hayır yani Kante'yi görmesin ama ne yapacak abi yani hoca, ya bu göreve gelirken, bu göreve gelirken 3 aşağı 5 yukarı planlama belliydi. Şimdi yabancı kuralından ötürü Fenerbahçe'nin dışarıda kalacak oyuncuları var.
0: Muhakkak. Epey.
1: Bunların arasında Fred de var. Şimdi hoca da kamuoyu önünde diyor ki Fred kalacak. Şimdi bu şu da olabilir. Bak yani ben böyle okuyorum. Herhalde böyledir diyorum. Bu oyuncuyu İsmail Kartal kamuoyu önünde bu şekilde anlatarak transfer pazarlıklarında oyuncuyu daha güçlü hale getirmek, kulübün elini daha güçlü hale getirmek olabilir. Bu da bir, bunun da bir şey var, mantığı var. Ama ben Fenerbahçe'de özellikle tekrar Asensio'ya dönersek İsmail Kartal'ın bu süreci böyle daha yalın, daha basit, karmaşık hale getirmeden, yok sen şu kadar hazırsın, ben bu kadar hazırım. Çünkü belli. Yani bazı oyuncular vardır. Şimdi bunlarla ilgili olarak yine söylüyorum. Yani Asensio geçen yıl abi adam kilit oyuncu. Net olarak kilit oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bu kadar ve yönetimin bakışı da bu. Oyuncuyla ilgili olarak, oyuncu bu arada kendisine yeni bir macera da arıyor olabilir. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncudan
0: çok
1: bahsediyoruz.
0: Çok piyasası olan bir oyuncu.
1: Ama Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı var. Asensio'ya ihtiyacı var. Ben yönetimin meseleye böyle baktığını, o meselenin de bu bakış açısıyla çözüleceğini düşünüyorum.
0: Talisca için de aynı şey geçerli bence. Yani ön elemelerde oynatalım. İşte golcü bir oyuncu.
1: Zaten şöyle.
0: Piyasasını yapsın.
1: Hayır, zaten şöyle. Vedat ne zaman sakatlandı? 24-25 olabilir
0: oldu
1: mi?
0: Yani işte
1: 24-25 Haziran,
0: 24-25 3. veya 4. günü sakatlandı.
1: 26 Haziran diyelim.
0: Öyle bir şey.
1: 26 Haziran'da sakatlandı ve bu oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı yönünde biliyorsun haberler vardı.
0: Zaten bir ayda oldu hemen hemen.
1: Hemen hemen oldu ve o günlerde bendeki bilgi zaten şuydu. Talisca oynatılacak.
0: Yani
1: forvette Talisca oynayacak. Ona göre bir hazırlık yapılıyor noktasında bir bilgilendirme vardı. Öyle de oldu zaten. Bu arada bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Oynatır. Eylül'ün sonuna, Ağustos'un sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe bunları satar.
0: Zaten mecburiyet
1: oynatır daha doğrusu.
0: Yani tercih de değil yani. Bu oyunculardan en az dördünün gitmesi tercih değil, mecburiyet. Ki mesela Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Zaten federasyon bir iki hafta önce hani bunun değişmeyeceğini söylemişti ama hani bugün konuştum, federasyon kesin olarak bu kuralı değiştirmeyecek. Bu defter kapandı dedi. Zaten bu saatten sonra da değişmesin abi, lig başlayacak yani.
1: Ya söylüyorlar zaten bunu.
0: Herkes
1: açık
0: ona göre
1: ifade
0: transfer
1: ediyorlar.
0: Yapıyor.
1: Yani Asensio bir kriz mi? Hayır değil. Bence
0: şimdilik
1: değil.
0: Şimdilik en azından
1: ben,
0: değil.
1: Ben Asensio'nun kriz olacağını düşünmüyorum. Bak Aziz Yıldırım bu sene göreve gelirken ısrarla belli başlı noktalara vurgu yaptı. Nedir onlar? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ve şampiyon olacağız. Benim Aziz Yıldırım'ın bu dönemde ve Şampiyonlar Ligi'ne gelecek kadro planlaması da demişti. Ama benim özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili bu dönemde Gördüğüm önemli 3 tane manşet var. Herkesin zaten hakim olduğu bir konu. Nedir onlar? Şampiyon olacağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ve ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ne demek bu abi sence? Bence bu.
0: Bence yani Alex olayı kesinlikle hani
1: O yüzden
0: direktör olarak Asensio'ya gönderme.
1: Asensio konusu Fenerbahçe'de hocanın mutlaka oyun planı ile ilgili düşünceleriyle ilgili şey yapmak istedikleriyle ilgili düşünceleri vardır. Ama ben yönetimin Asensio konusunda çok net olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu arada Aziz Yıldırım dün değil ondan önceki günde Turkcell'e gitti. Turkcell CEO'suyla görüştü.
1: Evet, büyük firmaları ziyaret ediyor. Önce Türk
0: Orada bir
1: Telekom'a gitti.
0: yani
1: Ne olmuş? Yani Turkcell'de
0: Türk
1: sonuçta
0: Telekom, Turkcell hani belli ki Aziz Yıldırım yayın ihalesi için hummalı şekilde çalışıyor. En azından federasyondan çok çalışıyor gibi geliyor.
1: ben çalışını düşünüyorum. Bir de bunlar sonuç itibariyle Türkiye'nin önemli şirketleri ve kulüp başkanı olarak da onları ziyarete gidiyor. Her kulüp başkanı yaptığı şeyi yapıyor. Ya da yapmadığı şeyi yapıyor, öyle söyleyelim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin özellikle bu yayın ihalesinden çok rahatsız olduğunu, mevcut gelirlerden çok rahatsız olduğunu, ki Aziz Yıldırım giderken Türkiye'de yayın gelirleri hakikaten zirvedeydi. Ve
0: Aziz Yıldırım
1: özellikle
0: giderken
1: işte
0: 400 milyon dolar
1: 300 lira,
0: civarında.
1: 500 lira çıkmasında Aziz Yıldırım'ın orada büyük bir payı vardı. O dönemleri hatırlayanlar iyi bilirler. Şu anda 186 milyon dolar diye biliyorum. beIN Sports
0: Aynen.
1: biraz buraları çok daha rahat oynuyor. Ama orada aktörler değişti. Gelir, bu işin en önemli tarafı gelir. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki haklı olarak ya da diğer kulüpler, ama Fenerbahçe tarafının görüşünü aktarayım. Ben gidiyorum Greenwood'u getiriyorum. Örneğin Galatasaray Osimhen'i getirdi. Gidip işte Ake'yi getiriyoruz, Vedat'ı getiriyoruz. Belki başka bir oyuncu daha gelecek ya da diğer kulüpler de getirecekler. Abi bunlara yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun, doğru mu? Yani bir oyuncuya yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun. Bu da bu adamları getirip burada oynatmak için. Bu işin abi bu durumda ben sana bir söz söyleyeyim mi? Kaymağını Türkiye'de yayıncı kuruluş yiyor.
0: Şu anda
1: Yani
0: öyle.
1: yayıncı kuruluş şey diyebilir. Ya biz işte zarar ediyoruz, öyle diyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyebilir. Ama kulüplerde diyor ki kardeşim mevzu buyken, işler bu noktaya gelmişken bu yayın gelirleriyle bu işin dönme şansı yok. O zaman herkes kendi satışını kendisi yapsın. Ben Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bu konuda yönetimi çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde ben bu meselenin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bu görüşmeler aynı zamanda bir yayın ihalesi konusunda yeni bir koalisyon kurulabilir mi? Ne olabilir? Ben biraz daha Aziz Yıldırım'ın meseleyi bu işi yapabilecek çaptaki şirketlerden dinleyip düşüncelerini alıp kafasında çeşitli planlar oluşturduğunu düşünüyorum.
0: En
1: Doğru yapıyor yani.
0: azından kesinlikle en azından Türk Telekom'un bu ihaleye kesin şekilde güçlü bir biçimde gireceğini biliyoruz. Hani
1: Yani böyle bir hedef var. Daha önce de biliyorsun
0: tabii.
1: bu konu
0: Zaten
1: gündeme
0: genel
1: gelmişti.
0: olarak sanki ya bütün ihalelere bir şekilde giriyor Türk Telekom ama hani ne kadar iddialı giriyor, ne kadar mesela en son o 2010'daki ihaleye
1: Türk
0: çok
1: Telekom vardı.
0: güçlü girmişlerdi. O zaman Digiturk çok ciddi bir para ödeyip
1: 300
0: aldı.
1: 310 milyon dolardı. Hatta tarihin en iyi ihalelerinden bir tanesiydi. Canlı yayınlandı.
0: Aynen.
1: Dijitürk vardı dediğin, o zaman tabii yine Dijitürk. Türk
0: Finale o ikisi kalmıştı.
1: Telekom'la birlikte girdiler. Yükselttiler. 300'e geldi. Yani Türk Telekom'un işin içerisine girmesi demek yayın ihalesinde beIN Sports'un işinin daha zorlaşması ve parayı daha da yukarıya çekmesini beraberinde getirecektir. Bak burada kulüpler haklı, ben sana söyleyeyim.
0: Kesinlikle haklı
1: Yani
0: abi.
1: kimse de şimdi mesela Galatasaray'da bu mesele konuşuluyor. Abi Galatasaray az önce söyledik. Osimhen'e 21 milyon euro para veriyor. Peki sana soruyorum. Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlar aldığı para ne kadardır? 21
0: O
1: milyon
0: kadar
1: euro değil abi.
0: yoktur. Yoktur o
1: Değil.
0: kadar.
1: Değil yani, toplam paket 21 milyon euro değildir.
0: Zaten 200 milyon dolar değil neredeyse. Hani
1: 186
0: Galatasaray
1: milyon
0: bunun
1: dolar. Bak bu
0: %10'unu alsa bile olmuyor yani.
1: 186 milyon doların %4,5'u bildiğim kadarıyla federasyon payı zaten. Federasyona
0: Yok o
1: gidiyor.
0: şöyle galiba 210 milyona falan çıkıyor federasyon payı o bu çıkınca yani kulüplere kalan 180 küsür milyon.
1: Tamam. 180. Böl abi.
0: Kaça böleyeyim? Galatasaray'ın payı kaç ki? Mesela
1: Ha bir de tabii
0: diğer
1: orada şey
0: Fenerbahçe.
1: yapamıyorsun. Yani Galatasaray'ın, hani Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray büyük pay alan tarafta.
0: Fenerbahçe'den
1: Şampiyonluklardan
0: daha çok
1: ötürü.
0: alıyor.
1: Fenerbahçe'den daha çok alıyor ama
0: Ama çok
1: toplam
0: bir
1: gelir. Hayır hayır
0: şey
1: şöyle
0: değil yani.
1: yapalım abi. 180 milyonu 180 milyonu 18'e bölelim. Herkese eşit dağıtıldığını düşünerek söylüyorum bak.
0: Bu arada şampiyonluk payı o kadar da hani dişe gelecek bir rakam da değil. Ya yani büyük
1: Tamam.
0: kulüpler için değil. Ha onu o payı eşit bölüp Anadolu kulüplerine dağıttığın zaman Anadolu kulüplerine bir nefes veriyor. Ama büyük kulüpler için ciddi bir pay değil yani.
1: Ya değil, bir daha bir tekrar söylüyorum. Şimdi 10 milyon ya.
0: 180. Hadi Galatasaray'la Fenerbahçe'de 13'er 14'er milyon alsın.
1: Şöyle söyleyelim. Yani herhalde şeyler Anadolu kulüpleri 6-7 milyon dolar civarında para alıyorlardır. Galatasaray 10 13 14 ile 20 arasında bir para girişi oluyordur kasasına. Fenerbahçe'nin de 10 ila 15 milyon 16 milyon euro civarında bir para girişi oluyordur kasasına.
0: Yani geçmişte bunun
1: yani bir oyuncuya verdikleri 7, paraya
0: 4-5 katıydı.
1: İşte Osimhen'in parasını yayıncı kuruluştan gelen parayla Osimhen'in parasını ödeyemiyor Galatasaray. O yüzden bu yayıncı kuruluş meselesi, yayıncı ihalesi ihale meselesi önümüzdeki günlerin konusu olur. Burada da şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir güzelleme değil. Tamam mı abi? Yani böyle bir durum var. Herkes birilerinden korkuyor. Birileri dediğimde açıkçası aman hükümet ne der, aman cumhurbaşkanı ne der falan filan diye. Bir de muhtemelen böyle bir aman öyle olursa öyle olur falan filan diye. Burada bir tek şey çıkıp bunları yapıyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Ne alakası var diyor kardeşim diyor yani. Sonuçta bu kulüplerin yaşaması lazım. Bu vergiler konusunda dahil olmak üzere yarın sesini çıkaracaktır. Burada da hep ilk kurşunu atan da bu adam. Sonra yeri geliyorlar, vay yazılım sen öylesin ben böyle sen öylesin falan filan diye bağırıyorlar. Ama bunlar cesaret işi, mantık işi ve güç işi. Ben Aziz Yıldırım'ın bu kurşunu atan adam olacağını düşünüyorum. Yeter kardeşim bu ne, bu yengelilerle bu iş yürür mü diyeceğini düşünüyorum. Neredeydi, nereye geldi diye. Ve bunun da bütün kulüplere faydası olacağını tekrar altını çizelim.
0: Bir de şöyle bir şey var.
1: Yani gidip anda anlatır yani her yerde. Anlatacağını da söylüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Tabii söylüyor canım. Zaten Aziz Yıldırım yani. Bu iş böyle olmaz. Bu vergilerle olmaz. Bu yengelileriyle olmaz. Söylenmesi gereken yerler neyse onlar söyleyecektir. Ben bir basın toplantısı bekliyordum divandan önce. Onu divan sonrasına bıraktı. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Zaten Ağustos'un hemen başında birinde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı olacak. Cumartesi mi geliyor bilmiyorum ama Ağustos'un başında olacak bu divan toplantısı. Sonrasında da bu ve buna benzer konularla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyleyebilirim.
0: Yani mesela iki senedir konuşuyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belki de tarihinin en iyi kadrolarını kuruyor diye. Yani en iyi belki biraz daha tartışmalı bir önerme ama en pahalı oldukları kesin. Buna karşın yayın gelirleri dip yapmış durumda.
1: Dip yapmış durumda, evet.
0: Bir de hani Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş'a yakın o muadildeki Avrupa kulüplerine bakıyoruz. Bu büyüklerin çeyreği kadar sponsorluk gelirleri yok. Ama bunların 4-5 katı, 6 katı yayın gelirleri var. İşi oradan götürüyorlar. Mesela herhangi bir Premier Lig takımı bile bizim büyüklerimizin 5-6 katı yayın geliri alıyor.
1: Hadi Premier tamam, yani biraz uluslararası, uç bir örnek uluslararası ama. Satışları vesaire onların doğal olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Oradaki ya piyasa daha farklı ama abi arkadaş
0: da biz uçmuş durumdayız.
1: Ya tamam da işte burada da abi yayıncı kuruluş konusunda böyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine ben Fenerbahçe'nin hadi niye diğer kulüpler sesini bu konuda çıkarmıyor onu da anlamıyorum ben. Niye abi?
0: Ve demin dediğim mevzu bence. Ya bir de öyle bir bağlantıları da yok ya diğer başkanların.
1: Abi bağlantı böyle meselesi değil ki, sen Galatasaray'ın başkanısın. Sen Beşiktaş'ın başkanısın. Yani çıkıp iki söz söyleyemiyor musunuz? Kimi kızdıracaksınız abi? Kimi karşınıza alacaksınız? Bu yayıncı kuruluş meselesinde bir ara 500 milyon dolara çıktı. Göksel Bey nerede mesela? Ben 250'lerden 500'e o komisyonun başındaydı. Yıllardır da anlatılıyor bu 500'e çıktığında. Nerede şimdi Göksel Bey?
0: Hiçbir zamanda o 500 ödenmedi.
1: Olmadı. 250 olarak ödendi.
0: Habire düştü.
1: Yok 250 milyon dolar olarak ödendi kulüplere. Geri kalanıysa TL olarak ödendi. O da şöyleydi zaten, dolarak ödendi de. Aziz Yıldırım çıkıp işte o NTV yayınında kardeşim siz bu kuru niye sabitliyorsunuz? Yani 4.3'e mi sabitlediler? 3.4'e mi ne o zaman sabitlediler? Aziz Yıldırım çıktı dedi ki o zaman. Bu dedi yanlış dedi. Bu kuru böyle sabitlemeyin dedi. O zaman dedi sen 500'e satmıyorsun ki. Ben dedi buna imza vermeyeceğim dedi. Yapmanız gereken şey kur açık olsun dedi. O zaman dedi biz 500 milyon dolara anlaşmıyoruz ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz. 300 milyon dolar olsun, kur açık olsun demişti. Ben ve bu konuda 2018'ler 19 yıllarında bu konu yine çok gündeme gelmişti. Tam bu anlattığım şekliyle o günün hesaplamalarında kulüpler bir de o kurdaki artıştan ötürü acayip bir gelir ferahlığına ulaşacaklardı. 500 milyon dolar deniyordu. Sen 3.4'ten ya da 4.3'ten, tam şimdi o yıllarda hatırlayamıyorum rakamı. 3.4 olması lazım. 2016. Kuru sabitledin, tamam mı? 500 milyon dolar diye verdiler. O para eridi gitti.
0: Tabii en son
1: zaten 250 milyon dolar ödendi. Nasıl geldi abi? 186'ya nasıl geldi? Böyle geldi
0: 186'ya
1: zaten.
0: Da bundan önceki dönemde Mehmet Büyükekşi TL üzerinden yaptı ya.
1: Tamam işte böyle geldi zaten.
0: O zaman 120'ye düştü neredeyse.
1: Yani 500'dendi. O kurla birlikte kur yükseliyor. Sen sabit kurda tutmuşsun. O 186'ya nasıl sattın abi? Böyle bir mantık var mı zaten? 500 milyon dolardan bir malın değeri 186 milyona düşer mi ya? Düşsün ya, desin ki ya kardeş, yani burada ciddi bir ekonomik kriz de var. 500 değil de biz 400 verelim. Hani siz de bizi anlayın. Esnaflık yapın. Daha da geliştireceğiz bunu. 500'den 186'ya düşer mi? O yüzden söylüyorum. Yarın burada ilk kurşunu atacak ve Azılım da bunu yapıyor. Görüntü o. Yani Türk Telekom'a gidiyor, Turkcell'e gidiyor. Onları da işin içerisine dahil etmek istiyor bence. Haklı olarak. Kesinlikle. Bu herkesin faydasına olacak bir şey.
0: Abi yavaştan transfere de gelelim. Geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de bir kanat daha veya bir santrafor daha, yıldız bir isim Aziz Yıldırım kadroya katmak istiyor. Bu noktada şimdi tabii yabancı sınırı vesaire gönderilecek oyuncular da var ama hani bir limit problemi de var. Aziz Yıldırım burada hangi bakış açısına sahip? Yıldız bir oyuncu, yani bir tane daha baba oyuncu
1: alacak.
0: Mutlaka getirecek mi?
1: Alacak
0: ya o havayı alıyorsun sen Aziz Yıldırım'dan.
1: Söylüyor zaten.
0: Bizzat söylüyor.
1: Bizzat söylüyor zaten Aziz Yıldırım. Alacağım diyor zaten. Yani o Ertuğrul Özkök de yazdı dün. O aynen. Da yazdı. Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında şey yok. Planı kurmuş. Yani tek başına diyor, bir tane elimizde Vedat var ama Vedat'a bir şey olursa ne yapacağız? Yani şöyle yorumlayanlar var. Elde Talişka var aslında, Fenerbahçe onu da yapmasın, bunu da yapmasın. Kanat forvete gerek yok gibi düşünenler de var. Bu bir tartışmadır. Ama Aziz Yıldırım mesele öyle bakmıyor. Diyor ki şampiyonluk güçlü oyuncularla ve elindeki önemli golcülerle gelir. Orada boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani ben Fenerbahçe'nin güçlü bir golcü daha almama ihtimalini çok düşük görüyorum. Daha önce bu arada şey söyleyeyim. Onu ifade etmiştim. Şu anki kurala göre Fenerbahçe 15-20 gün bekleyecek.
0: Niye?
1: İşte yani 10 artı 4 var ya. Gidecek oyuncular, karar verecekler. Yani biraz Greenwood transferiyle birlikte zaman kazandı. Sonra özellikle Greenwood geldikten sonra da Vedat var gol önde. Greenwood geldi. Şerif var ki Gonzalo Garcia'da bir oyuncu daha, genç bir bu 2003 sonrası kontenjana girebilecek oyunculara bakılıyor haberini vermiştik. Ben hala orada meselenin geçerli olduğunu bu arada düşünüyorum. Yani Şerif'in gitme olasılığına göre ya da Şerif'i bilmiyorum, hani teklif noktasında şöyle bir düşünce var. Ya bu 22 milyon euroya alınmış, kalkıp şimdi biz bunu 4-5'e satamayız. 15-16'ları görürse Fenerbahçe satar bu oyuncuyu. Ama arkada Vedat'ı yedekleyecek bir genç golcü, bu Şerif midir bilemiyorum ama Şerif'in önünde ben oyuncu düşündüklerini düşünüyorum. Ve fakat burada esas mesele bu genç adam değil, Fenerbahçe bir golcü de alacak mı konusu. Greenwood geldikten sonra bir de şimdi bu zaten 10 artı 4 olduğu için 10 tane oyuncu var. Yollanacak oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin acaba orada hani golcü alır mı sorusuna İlk planda hayır. Yani kolay bir süreç değil çünkü noktasındaydım. Sonrasında başkan bunu söylüyor. Alacağım diyor.
0: Ya başkan bir yıldız kanada mı daha yakın yoksa santrafora mı acaba? Biraz da hani havuzun
1: ben,
0: içinde hangi ben fırsat
1: Leo gelirse. Leo gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum. Leo mu olur bu? Rashford mu olur? Neydi? Watkins var. Girassi konusunu daha önce anlatmıştım.
0: Alternatif.
1: Fenerbahçe o işi iyice öldürdü. Ama oyuncu yarın öbür gün gelip eller teslim yapabilir. Onu da doğruluyorlar bu arada. Oyuncuya ben Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerden de teklif bekliyorum. Bana biraz süre verin, zaman verin noktasında. Hani son dakika Girassi'yi Fenerbahçe getirir mi? Ben ilk planda Fenerbahçe'nin kafasındaki temel anlayışın kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Yani Vedat olmadığında da içeri geçip oynayabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birçok kez bunu konuştuk. Büyük bir oyuncu getirecekse Fenerbahçe'de yönetim ve Aziz Yıldırım şöyle olsun istemiyorlar. İşte 70 dakika Vedat oynasın, 20 dakika diğer oynasın değil. İkisinin de aynı anda sahada olacağı bir formül, bir oyun anlayışı, ona göre bir oyuncu tercih olacak. Bu saydığım 3 isim var ya, Cirasi hariç, Watkins,
0: Leo, Rashford ve
1: Leo ve
0: Watkins.
1: Rashford. Yani bu üçüyle ilgili de Fenerbahçe'nin çalışma yaptığını söyleyebilirim. Ama kim gelir onu da göreceğiz.
0: Bir anda sürpriz bir Girassi hamlesi de olabilir diyorsun.
1: Yani onu bu anlattığım mesele var ya, yani ikisinin de aynı anda sahada olması konusu var ya Burak, ikisinin de aynı anda sahada olması konusu. Oradan yola çıkarak bu işin matematiğini de iyi bilen, işte bu oyunu da iyi okuyan insanlar diyorlar ki yani olmaz, 4-4-2 Fenerbahçe oynamaz.
0: Bence de bu arada. Yani
1: O yüzden
0: kanatlarında Greenwood ve şey varken
1: kanat forvet Fenerbahçe'nin birinci bence önceliği. Cirasi işi, Vedat
0: çok
1: Cirasi
0: benzer profiller.
1: sezon başında eğer Cirasi alınsaydı bence
0: Vedat,
1: Vedat alınmazdı.
0: ha bence de. Çok benzer profiller
1: Evet.
0: yani. Ya o noktada dediğin isim mesela Gonzalo Garcia, yani orada bir kiralığa gidebilir.
1: Ama zaten
0: Hani kontenjan
1: o onunla
0: oyuncusu.
1: ilgili düşünülen oydu
0: Hani
1: yani.
0: kanat forvet
1: Bu
0: artı bir
1: arada
0: genç bir
1: hani
0: oyuncu gibi.
1: çünkü Şerif'in durumu satılırsa meselesi, teklif gelirse Fenerbahçe bunu değerlendirir ama benim en son sorduğumda bir teklif yok. O seviyelerde bir teklif, ya bir teklif yok daha doğrusu. Belki yarın öbür gün ya da dün ya da ondan önceki gün böyle bir teklif gelmiş olabilir. Ama burada arkada Vedat'ın şimdi bir tane daha kanat forvet getirdin ya. İki tane Vedat ve o. Bir de hani orada merkezi oynayabilecek, merkezi o işleri yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Yani buradan yola çıkan sonuç şu: Fenerbahçe aslında iki tane golcü alacak. Biri genç, Bertu falan diyorlar. Bir süredir aslında konuşuluyor. Bu Bertu da olabilir, bilemiyorum. Biri de net 11'de doğrudan oynayacak bir
0: Sol
1: baba
0: kanat
1: oyuncu.
0: gibi.
1: Kanat forvet alacak Fenerbahçe.
0: Yani
1: Bunu
0: Kenan
1: vardı Aziz Yıldırım
0: Aksakoğlu.
1: söylüyor. Alacağım diyor yani. Dört tane demişti. Aziz Yıldırım alma konusunda net.
0: Yani bir baba daha geleceği kesin Aziz Yıldırım'ın söylemine göre. Yani Kerem Aktürkoğlu konusunda da hani Fenerbahçe geçen sezon 20 milyona yakın bir bonservis verdi. Hakan Safi 7 milyon euro maaş veriyor Kerem'e. Hani bir senede bu kadar ıskartaya çıkması, bir oyuncunun arkasında bekleyecek olması da enteresan. Yani biraz transfer obezliği de var abi bizde yani. Hani
1: Yani
0: Kerem
1: bu başka,
0: Aktürkoğlu'nu aldın,
1: abi demek ki
0: değerlendirmiyorsun,
1: sen mesela, ben
0: performansı
1: şeyi
0: yetersiz
1: izledim.
0: diyorsun.
1: Tamam da ben mesela son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sen de
0: Kerem'de bir şey
1: izledin.
0: yoktu. Evet.
1: Abi bak ben sana söyleyeyim, yani Kerem'in bu yaptıkları, ben Kerem'le ilgili çok şaşkınım. Şöyle yani, hatta çok konuşuldu işte, parası falan çok konuşuldu. Ben de o zaman şunu demiştim: abi Kerem'i Galatasaray ucuza sattı, Fenerbahçe pahalıya almadı. Gerçekten de ucuza sattı Fenerbahçe Galatasaray Kerem'i.
0: Biraz da son anda gitti artık, gitmek
1: 12'ye
0: istedi falan.
1: sattı. Sonuç
0: Evet.
1: itibariyle Kerem dediğin adam kendini Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da kanıtlamış bir adam. Bugün ha desen, şu oyuncu desen 20 milyon euro falan diyorlar. Yani Kerem önemli bir oyuncu. Ama Kerem geçen sene Fenerbahçe'de beklenti 10'sa kaçla bitirdi? 4'le 5'le bitirdi. Şaşırtan bir performans sergiledi benim açımdan. Öyle mesela büyük maçların falan hiçbirinde
0: Kritik
1: neredeyse biz Kerem'i
0: maçlarda
1: göremedik.
0: inisiyatif alamadı.
1: Şimdi dolayısıyla burada şampiyon olmak isteyen takımda kenar oyuncusu katkı verecek. Abi Kerem'le ilgili demek ki düşünce bu. Bunu veremez noktasında. Yani bunu Aziz Yıldırım şampiyon olmak için geldim dedi ya, onu riske
0: Ha,
1: atmaz.
0: şansa bırakmayacak
1: Şansa
0: diyorsun işte.
1: bırakmaz.
0: Bu arada Sıdıkı Şerif'le alakalı da yani İsmail Kartal'ın pek de sistemine uymadığına yönelik de haberler
1: Ya bu
0: vardı.
1: sistem meselesi,
0: Yani
1: sistem
0: biraz daha
1: nedir? Her
0: açık
1: sistemi
0: alan
1: oynarım.
0: oyuncusu.
1: Her sistemi oynarım diyor hoca.
0: Ya o biraz bence
1: Ya biraz miraz her
0: PR
1: sistemi
0: yani.
1: oynarım diyor.
0: Her sistemi oynayamazsın yani. Çünkü kadronun bir yapısı var. Ona uygun
1: Bilemem abi.
0: bir yapı
1: Onu
0: oluşturuyorsun. O şekilde devam
1: sistemi
0: ediyorsun.
1: yorumlayanlar anlasınlar abi, bilmiyorum ben. Her sistemi oynarım diyor İsmail Hoca, demiyor mu?
0: Tabii, saydı.
1: Ne var ne yok her şeyi
0: 4-2-3
1: saydı.
0: oynarım da dedi. O da biraz hani dalga
1: Rakibe göre
0: konusu oldu
1: dedi.
0: ama.
1: Biz yapacağız dedi. Ama Fenerbahçe'nin bu işi bilenler de diyorlar ki oyun demek alışkanlık demek. Net bir sistemin olacak.
0: Tabii
1: Çorba
0: muhakkak.
1: değil. Birinde ısrar edeceksin. Birinde ısrar edeceksin. Yani senin ana planın bu. Rakibe göre tabii ki hareket edeceksindir ama senin bir net bir ana planın olmalı. Yine söylüyorum bak. Aziz Yıldırım'ın planı şu. Önde güçlü bir golcü. Kenarda Greenwood. Bu tarafta da güçlü bir golcü. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Bak Leao gibi hızlı oynayacak.
0: Bu arada Galatasaray tarafında bu Leao gerginliğine ne diyorsunuz? Bence öyle bir gerginlik var bu arada. Şimdi Galatasaray yönetimi transfer yapamıyor. Taraftar inanılmaz bir şekilde üstlerine geliyor. Leao ismi Ali abi de, Ali Naci Küçük de burada anlattı. Hani Leao gibi bir profil Galatasaray'a anca Ağustos sonu gelir gibi. Şimdi mesela 10
1: Hayır,
0: gün
1: Galatasaray'ın
0: sonra
1: zaten şu
0: Fenerbahçe
1: anda
0: kapatırsa Leao'yu orada başka bir yangın daha çıkacak yani muhtemelen.
1: ya var zaten de Leao'yu ya Galatasaray'ın sonu şey ya, Galatasaray'ın şu anda bir tane oyuncu alma hakkı var.
0: Aynen. Sattıysa
1: Fenerbahçe'nin
0: bir
1: hiç
0: tane
1: yok bu
0: var.
1: arada.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe'nin hiç yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu alma hakkı yok yani. Doldurdu zaten yani. Fenerbahçe yollamak durumunda aslında. Galatasaray burada çok rahat.
0: Ne kadar iyi planlama yaptığını
1: Galatasaray bir tane iyi
0: gösteriyor
1: kurşun
0: aslında.
1: atacak ama diğerlerini yollama konusu, Galatasaray bunları yollama noktasında şey değil, eli güçlü değiliz zaten ya da yollamak istemiyor. Ya bunlar bizim elimizde kalsın zaten iyi oyuncular diye. Ama her kadronda bir ömrü vardır. Belki sezon sonunda Galatasaray'da kendi içinde böyle bir eleştiri yapacaktır. Ama la o konusu gündemde mi? Gündemde.
0: Ya sağ gösterip sol vurma da olabilir. Şimdi Aziz Yıldırım transferde bunu yaptı. Stoper transferi de yaptı. Birçok medya
1: Yani
0: mensubu Malang
1: Galatasaray
0: Sarı
1: tarafı
0: önde görüyordu.
1: şunu söylüyormuş. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere diyormuş. Leao'yu konusunda. Ama bu şu da olabilir. Yani önden böyle bir gündem olsun. Sonra gidelim biz bu işi bitirelim. Yani transfer çalımı diye algılansın gibi yorumlanabilir ama orada da şöyle bir durum var. Abi şu anda Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Leao'ya mı ihtiyacı var
0: 10
1: Galatasaray'ın?
0: numara.
1: Ne? Leao'ya ihtiyacı var mı
0: Yok hiç.
1: Galatasaray'ın?
0: Yani dördüncü, beşinci ihtiyaç gibi. Şimdi yedek
1: Mantıken de
0: santrafor var. 10 numara
1: Galatasaray
0: var.
1: şimdi Barış'ı yollarsın ya da aynı bölgenin oyuncuları bilemiyorum ya
0: Ya
1: da
0: mesela
1: Yunus
0: Leroy
1: muydu
0: Sané
1: neyse.
0: gitti atıyorum.
1: Hani
0: Aynen.
1: gitti gider onu almaya çalışırsın. Tamam mı? Şu anda zaten alacağın bir ya da en fazla iki tane oyuncu, bir tane daha yolladığını düşün. Yani buna şu anda Galatasaray'ın ısrar etmesinin bir mantığı yok. O yüzden bu çalım meselesine bu yönüyle çok katılmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncu aradığı kesin. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki meselenin bu tip bir oyuncu olduğu kesin. Oyuncuları verecek. İsmail Kartal da bu oyuncularla oyun oynayacak. Ve başkan zaten bunu söyledi. Başkan zaten bunu söyledi. Ne yapacağını söylüyor başkan zaten. Başkan açık oynuyor. Her şeyi söylüyor. Ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyor. Dolayısıyla şu da var. Ben başkanın şöyle bir değerlendirme yaptığını da biliyorum. Bu oyuncular gelecek. Kerem bu durumda dışarıda kalır. Ona göre de planlamanızı iyi yapın. Planlamayı da iyi
0: Adamı da
1: yapın.
0: küstürmeyin gibi mi?
1: Planlamayı da iyi yapın dediğini söylüyorlar. Abi bir de şöyle bir durum var Allah aşkına. Yani burada Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen oyuncularla ilgili bir tartışma var mı?
0: Şu anda yok.
1: Yok. Leo ya da işte Rashford ya da Watkins gelirse eğer Fenerbahçe'ye güç katar mı bu oyuncular?
0: Kesinlikle.
1: Katar. Yani demek ki İsmail Kartal'ın da burada yapması gereken tek şey Fred kalacak diyerek meseleyi anlatmak değil. Bağlayıcı davranmak değil. Yine onun arkasında dediğim gibi şey olabilir. Ben
0: Bağlayıcılığı var
1: biraz
0: mı ki
1: daha
0: o lafında?
1: şöyle düşünüyorum. Ya yani bir liderlik göstergesi aynı zamanda oyuncuyu da değerli hale getirmek transfer piyasasında mantığıyla hareket edilmiş bir mantığıyla hareket edilerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Mantıklısı ve doğrusu budur.
0: Bence de öyle.
1: Yani burada şunu söyleyeyim. Hoca ile yönetim arasında bir transfer çatışması olmaz. Bence olmamalı da zaten.
0: Biraz tereddütlü söyledin. Niye öyle söyledin? Yani
1: Yani
0: İsmail Kartal
1: hava bu
0: bence
1: ya
0: bu
1: biraz. Hava, şimdi
0: krizi
1: İsmail
0: yaratacak son
1: abi
0: isim.
1: bak.
0: İsmail Hoca çok girmiyor o işlere.
1: Bak
0: Yani bir
1: şöyle.
0: Kurinç de o işe
1: Bak
0: girdi.
1: şöyle. Tamam
0: O da
1: da
0: olmadı yani.
1: şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de seçim yapıldı. Aziz Yıldırım göreve geldi. Ne yapacağını anlatmıştı transferde. Ve Fenerbahçe'nin elinde 10 artı 4 kuralı var. 12 artı 2 olursa başka bir şey. 10 artı 4 olursa başka bir şey. Ve ilk günlerde şu söylendi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Çünkü ne yapacak Fenerbahçe diye sorduğunda yetkililere, şu durumda Fred ile Talisca dışarıda kalıyor.
0: Hatta Semedo ve
1: 10
0: Ederson bile
1: 10
0: belki.
1: artı 4'te Ederson kalır.
0: Bence çok net değil o.
1: Kalır kalır. Kalır. Ederson kalır. Ne yapacaksın abi? Ederson'u bir takıma
0: Satabilirsin abi.
1: satabilir misin?
0: Niye
1: 11
0: satamazsın?
1: milyon euro maaşı var.
0: Çok maaşı var da yani Talişka'yı da 7 milyon alıyor abi, az mı
1: Tamam
0: alıyor?
1: da ben de diyorum ki hangi birini satacaksın yani? Bir de sattın, yerine ne getireceksin? Getirdiğin adam da tutmazsa ne olacak? Yani sonuç itibariyle kendini kanıtlamış bir kaleci var. Bir de mesela bu Ake transferinin de Ake transferiyle ilgili bir bakış açısı da şu. Savunmaya güven, Ake'nin gelişi aynı zamanda Ederson olan güveni de daha
0: Birlikte
1: da
0: uzun süre
1: arttırmış,
0: oynadılar
1: daha
0: tabii.
1: da arttırmış durumda. İkisinin uzun yıllar birlikte oynamasına da vurgu yapılıyor.
0: Yani Semedo tarafında bir ayrılık olabilir bence. Çünkü zaten şu anda ana kadroda yani İsmail Kartal'ın
1: Bir
0: düşündüğü
1: şey daha söyleyeyim.
0: kafasındaki buyur.
1: Bu işlerin, bu transfer döneminin şöyle güzel tarafı oluyor tabii. Birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ve deniyor ki mesela kardeşim Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu alıyor, nasıl gönderecek? Onu da hazırlığını bilir. Onu da yönetim bilir. Bu işi yapanlar nasıl operasyon yapacaklarını, nasıl göndereceklerini bilirler yani.
0: Orada şu anda mesela Fenerbahçe'nin ana kadrosunda elinde neredeyse 13 yabancı var. Buradan zaten 4
1: Abi bak
0: oyuncu
1: şu anda
0: falan gidecek ki.
1: Galatasaray'ın 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa, şu anda 4-5 oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray da aynı şeyi yapar. Tamam mı? Şu an
0: Galatasaray'ın şu an
1: Galatasaray'ın
0: bence 3
1: elinde
0: oyuncuya
1: 4-5
0: ihtiyacı
1: oyuncuya
0: var.
1: ihtiyacı
0: Kontenjanı da var.
1: olmadığı için 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'ın bugün bu transferleri yapmaya başlar mıydı, başlamaz mıydı?
0: Muhakkak
1: Başlardı.
0: başlardı. Bence kural da değişirdi.
1: Gönderme işine de ona göre bakardı. Dolayısıyla her kulüp kendi ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Günün sonunda federasyona sen 14 tane oyuncu bildirecek misin kardeşim? 10 tane yaş sınırı olmayan artı 4 de genç oyuncu bildirecek misin? Limitler çerçevesinde bildireceksin. Bildirmek zorundasın. Bunu yapacak olan da bu yönetimlerdir. Biraz bekleyelim.
0: Ya aslında Fenerbahçe'nin de hani son iki transfer dönemi dediğim ne kadar felaket yönetildiğinin kanıtı.
1: Tabii Aziz
0: Yani
1: Yıldırım
0: 10 artı
1: zaten
0: 4 ayan beyan belli.
1: evet, o bir de Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim diyor ya bu kadar transfer yapılır mı ya diyor.
0: Transfer bu bezli ya,
1: Her
0: başka bir şey
1: sezon
0: değil.
1: 10 tane, 11 tane, 12 tane transfer yapılır mı? İyi takım böyle olur mu? İyi takım dediğim bir sezonda en fazla 4, bilemedim 5. Yani ne kadar az oyuncu alırsan takımı o denli iyi hale getirmişsin demektir. Bu tabii bu fatura ağır bir fatura.
0: Çok
1: Bu
0: ağır.
1: faturayı da Aziz Yıldırım
0: Yaklaşık
1: ödeyecek. O yüzden
0: 20-25 milyon euroluk bir fatura bu.
1: 1 Ağustos'ta Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım bence ateş edecek. Sert bir Divan Kurulu bekliyorum, ben onu söyleyeyim.
0: Kadroya bildirmez, parasını verir demiş Tolga Bey ama yani öyle de
1: İşte
0: olmuyor işte.
1: o
0: Limit
1: da işte o
0: diye bir şey
1: limitler
0: var. O
1: meselesi var.
0: futbolcunun maaşını sen ödedikten sonra hani yapacağın bir iki transferin önüne geçmiş
1: Ya
0: oluyorsun.
1: burada ben açık söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tecrübesinin önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Buraları yürütür, yönetir.
0: Ya oyuncu göndermek de biraz yani o başkanlıkta
1: Bir oyuncu
0: zaman
1: söyle.
0: geçirme meselesi biraz da.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: Aziz Yıldırım da yapamayacaksa bu işi zaten
1: Yapar.
0: kimse yapamaz yani.
1: Abi mesela Musaba'ya çok sayıda teklif varmış ama para vermeden alabilir miyiz diyorlarmış. Aziz Yıldırım da teşekkür ediyormuş, hayır olmaz diyormuş. Böyle şey mi olur diyormuş. Ne demek? Yani diretir yani, parasız yollamaz. Ya
0: Tabii
1: bazılarını
0: canım ya.
1: yollar. Ama o işi de yönetir.
0: Bu arada Galatasaray'da böyle transfer limiti yani kontenjanda sıkıntısı olsa kural değişir dememin sebebi şu. Yani Fenerbahçe ile bir olurlar. Bu iki büyük güç, iki büyük top federasyonu bence yola getirirdi. Bana
1: Yok,
0: öyle geliyor. Yani
1: federasyon.
0: Galatasaray arka taraftan bu kural değişmesin biz iyiyiz. Fenerbahçe'yi çok daha zorlayacak bu kural. Hani Galatasaray'da şu an 9 yabancı
1: Ben
0: var. Bir
1: ama
0: tane baba, 2 de genç alabilir
1: ben
0: ya.
1: orada özellikle Fenerbahçelilerin, birçok Fenerbahçe'yi yorumlayan insanın, Fenerbahçelinin işin içerisinde olan insanlar diyorlardı ya bu kural Galatasaray'a yarar.
0: Evet işte.
1: 12 aynen. artı 2 kuralı Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe burayı ya
0: 12
1: iyi.
0: Artı 2 Galatasaray. Niye abi?
1: Ya abi şundan ötürü Galatasaray şimdi elinde 12 tane büyük oyuncu var mıydı? Vardı.
0: Yo 10 tane vardı. Icardi
1: hayır,
0: gitti.
1: Hayır. Ya, tamam da yani şimdi Galatasaray 10 tane büyük oyuncuyla oynamak durumunda. 12 olunca 12 artı 2 olunca oraya 2 tane daha iyi oyuncu salma durumunda kalıyorsun. Yani bu Galatasaray'ın
0: Almak durumunda değil de öyle, şöyle bak
1: Galatasaray'ın avantajı ne olur deniyordu ve zaten bir şey söyleyeceğim ama
0: bak Galatasaray'ın dezavantajı ne olur demiyorum.
1: Okan Buruk ne demişti? Avrupa'daki başarımızı engelleyen bir mesele bu diyerek buradan yola çıkarak yabancı kuralının eski haline dönmesini talep eden bir tavır sergilemişti. Biz lig için istemiyoruz. Avrupa için diyerek biraz da bu işi güçlendirme çalışması yapmıştı. Galatasaray uğraştı bu işe. Uğraştı. Ama burada şöyle bir durum var. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu ile de bu konuda çok yan yana gelmek istemediler bence.
0: Ya ben perde arkasında öyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Şu
1: yüzden ben olduğunu
0: şunu
1: düşünüyorum.
0: Söylüyorum. Şimdi Galatasaray 12 artı 2 olsa Galatasaray'ın biraz daha hamle yapma şansı olurdu. Fakat Fenerbahçe'yi ekstra daha fazla rahatlatırdı. Bak iki takımın da avantajını olurdu.
1: Ben
0: Fakat Fenerbahçe'ye
1: ben
0: avantajı daha büyük
1: düşünmüyorum.
0: Olacak.
1: Ben onu düşündüklerini düşünmüyorum.
0: Neyi düşünecekler?
1: Yani,
0: Fenerbahçe'den
1: hayır,
0: başka neyi
1: düşünecekler? Hayır kendileri özelinde. Ya. Yani Fenerbahçe'yi rahatlatma falan filan hiç öyle baktıklarını düşünmüyorum ben.
0: Yani Galatasaray bu lig doğrudan, iki takımla oynanıyor neredeyse abi uzun süredir.
1: Tamam ama Galatasaray doğrudan bu kuralda kendi aleyhine bir tablo oluşturup farkında. Bunu değiştirmeye çalıştılar ama bence İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok yan yana gelmek bu konuda bir aynı taraftaymış yani ya da ona bir şeyi zorlayıp yaptırmak gibi yan yana gelmek gibi bir derdi olduğunu en azından kamuoyuna böyle yansımasından çekindiklerini düşünüyorum.
0: Valla Galatasaray bence ciddi avantajına olabileceğini düşündüğü bir konuda hayır. Herkesle yan yana gelir abi. Hiç öyle
1: ben bu konuda bir de federasyon netliği biraz Galatasaray'ı orada tuttu. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'nin ne yapacağına baktı bence.
0: Yani Fenerbahçe görece bu konuda Galatasaray'a göre Haziran başından
1: daha açık,
0: bahsediyorum.
1: Daha açık oynuyor.
0: Daha netti. Hani mesela Mahmut Uslu söyledi. Bu kural rezalet dedi. Değişmesi
1: yabancı
0: lazım.
1: Sınırı olmasın
0: dedi.
1: Yabancı sınırı olmasın derdi.
0: Bir değişiklik olmadı. Bu arada Galatasaray'da hani 10 numara transferi Ali Naci Küçük'le her hafta konuşuyoruz burada. Biraz da yani aynı isimler etrafında dolanınca taraftarın da tepkisi oluyor. Ya yeni bir isim yok şudur budur her hafta aynı şeyi anlatıyorsunuz. Abi bir şey yok ki adam ne anlatsın onu anlamadım. Ben de hani taraftarda da böyle bir tavır var. Yani gazetecilere saldırmaya yönelik böyle bir refleks oluşmuş. Yani
1: şöyle
0: adam
1: ama,
0: çıkıp mesela
1: ama,
0: bambaşka
1: ama,
0: birini
1: ama gazetecileri
0: mi söylesin?
1: Gazetecileri de toplumun önüne atıyorlar. Onun yalakası, bu onun böylesi, finosu, köpeği falan diye koca koca adamlar bunları rahatlıkla söylüyorlar. İş bu noktaya geliyor. Yani yönetimi savunuyor bu adamlar. Kardeşim transfer yapmıyor. Propagandası bugünün sonuçlarını doğurdu. Böyle bir durum var. Abi transfer de olur böyle şeyler ya. Transfer hem kolay hem zor. Dolayısıyla bu dönemde bir şekilde birileri açıkçası hedef gösteriliyor. Ama tekrar ediyorum transfer yapmak bu dönemde çok kolay iş değil. Aziz Yıldırım geldi ve şu ana kadar ne dediyse yaptı. Çünkü bu maliyetler çok yüksek. Para yok abi. Ben sana söyleyeyim. Para
0: limit,
1: yok.
0: Limit sıkıntısı da var.
1: Ya sadece limit değil para yok. Para olsun her şeyi yaşarsın.
0: Bir de Galatasaray'da da bir Aslan Tepe macerası var. Yani Dursun Özbek'in o konuda iddialı olduğu. Transferi bu yaz biraz daha soft geçeriz. Seneye bu projeyi 3 aşağı 5 yukarı şekillendirip bir sonraki senede tamamlarsak zaten Fenerbahçe'nin oradan gelecek gelirlerle fersah fersah önüne geçeriz. Her sene bir Osimhen alacak duruma geliriz gibi bir
1: olabilir.
0: Düşüncesi var. Hani oraya da kaynak ayırmak istiyorlar.
1: Biraz
0: bu arada
1: da eser bırakmak istiyor. Orada da çok eleştiriliyor. Mesela Galatasaray'da divan toplantısı ne zaman? Her ayın ikinci çarşambası.
0: Galiba 2 gün sonra.
1: Ha, şey olabilir.
0: Yok yaz, pardon çarşamba işte. 4 gün sonra mı? Muzo,
1: yaz aylarında şey. Yaz aylarında bazen erteleme yapabiliyorlar. Mesela
0: yo,
1: divanda,
0: kesinleşti. Geçen gördüm.
1: Tamam. Divanda mesela.
0: Feci bir divan bekliyorum.
1: Yok ben Dursun Özbey'e burada gireceklerini düşünmüyorum. Destek
0: bilmezler
1: verirler. Destek. Bak ben sana söyleyeyim. Yani taraftar doğrudan yani fanatik taraftar olan divan üyeleri hariç Mesela Hayri Kozaklar, diğerleri gelip burada kulübün doğru adımlar attığını ve mali tablosunun ne olduğunu sorgularlar. Yoksa
0: ya bir kredi çekme
1: bizim
0: meselesine
1: Barış
0: ne diyecekler?
1: Çulsever'in dediği gibi Saadettin Saran'a çağrı yapıyordu. Git dere ağzını sat, git orayı sat, burayı sat, şampiyon ol. Sonra elde ne var? Ekmek yok evde yiyecek. Bu Galatasaray'da bu bakış açısı var abi. Galatasaray diyor ki biz bunları yapıyoruz da, bunlar harcanıyor da. Peki ne olacak? Bugün az önce söylüyorum. Şey çıkacak diyecek.

0: ki yarın Aziz Yıldırım, kardeşim siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bu paraları bu rahatlıkta neden bu kadar harcadınız diye hesap soracak. Yok abi yok işte Fenerbahçe konuşuyoruz abi.
1: Ata
0: Ya
1: şeye
0: transfer
1: gitti.
0: yapmak kolay da hani aldı geldi yapıştır paraları gitsin sonra nasıl dönecek bu çark? İşte
1: Niye ceza aldı
0: Galatasaray sırtına
1: Fenerbahçe?
0: 7,5 milyon euro arıyormuş. Sırt sponsor istediği için istediği para 7,5 milyon euro. Bizim herkesin diline kolay geliyor 7,5 milyon euro. Şu an bizim 500 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız.
1: Yani
0: 300 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız. Kolay değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
1: bu arada Galatasaray transferdeki sessizliği şöyle hani bozuyor mu dedik de Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin
0: Bir de yerine ne koyacaksın meselesi
1: yerine
0: işte.
1: mesela işte Lusumi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu daha yüksek profilli mesela Kimmiçe gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı. Yedek forvetti ama yani o noktada stoper transferinde
0: Neydi? Şamurdov.
1: bir Şomurodov aynen.
0: Şamurodov. Onu satıyorum demiş.
1: Kaça satıyormuş
0: Bilmiyorum.
1: Göksel Başkan?
0: Ama bir
1: Kolay kolay
0: transfer
1: da
0: görüşmeleri varmış.
1: kimle?
0: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
1: Yani
0: Ama onu satmaya
1: Galatasaray o
0: çalışıyormuş.
1: noktada yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak
0: Olabilir.
1: istemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
0: Ama işte onlar da yani satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de.
1: Güzel olur bence.
0: Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de o gideceklerle ilgili bir hayli bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net ama orada da bence başkan farkı. Çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni. Benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. Yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
1: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
0: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
1: Yani işte
0: Yani ne kadar
1: işe
0: hayır şöyle
1: yaramayacağını
0: tabii ki
1: düşündüğün Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu
0: işte
1: yaratabilirsin.
0: maaş boşluğu da işte Cengiz 4 mu alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
1: Mümkün değil. Ya iki
0: Tamam.
1: verse bile iyidir abi şu an Cengiz. İki,
0: Evet.
1: iki buçuk verse
0: Evet.
1: bile
0: Evet.
1: iyidir yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
0: Yani Nene
1: Nene
0: ile ilgili
1: sanki gidebilir gibi.
0: konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı dörtten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur. Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
1: Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
0: Yok
1: Yavaştan
0: genel hatlarıyla
1: kapatalım. Ya
0: bunlar.
1: süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım. Gelince geldi dersen. Doğukan. Tamam Doğukan Bey ile başlayalım. Doğu Bey ile pardon. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki oyuncuları satmaktansa daha kolay takımı yıpratmayacak oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
0: İşte
1: Mesela
0: kimi?
1: Kimi? Yani mesela yani şey demek istiyor. Yani güç kaybetmek yerine hani
0: tabii ki öyle
1: Fred'den,
0: de.
1: Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabiliriz.

0: şeyimiz. Hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu, mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye? Yani yerine kim bulacaksın
1: evet,
0: falan.
1: Evet, yani Asensio konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
0: Aynen, Asensio kesin.
1: Yani onu yollamaz.
0: Demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil, veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonlara Asensio için çıkılacağını pek düşünmüyorum.
1: Şunu söylüyorum
0: çünkü.
1: Yani.
0: Çok iyi oyuncu ama.
1: Hani böyle bir teklif gelir, o zaman düşünebilir Fenerbahçe. İyi bir teklif bu. Onun
0: aynen,
1: altını çizeyim.
0: Aynen, senin söylediğinin üstüne
1: yani
0: yazmış
1: altını
0: zaten.
1: Çizdiğim nokta, Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir. O durumda değerlendirir Fenerbahçe.
0: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına ayırıp bir kısmına ayırıp mecburen
1: ne yapacaksın? Kiralık
0: ortak,
1: yollayacaksın.
0: ortak şekilde göndermek için.
1: Saadettin Saran golcü alamadı ertesi gün. Talisca ile sözleşmeyi uzattı.
0: 7 milyonu bastı.
1: 7 milyonu
0: milyonu
1: bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talisca'ya desen ki yapacak bir şey yok, senden yollar ayırmak istiyoruz. Talisca tabii ne demek diyecek hali yok. Verin paramı, ben gideyim diyecek. Talisca'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok yani.
0: Bir de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık. Yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
1: yani
0: Avrupa'dan
1: bu, hani
0: saymazsak.
1: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
0: hele
1: söylüyorum.
0: Bu maaşta çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
1: Gelmez.
0: Düşüncesini.
1: Gelmez.
0: Bence de o daha gündeme
1: Aziz
0: gelmez.
1: Aziz Yıldırım'ın düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
0: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmişti Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin
1: ne
0: bunu
1: o?
0: Ya Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Edersonlar, Asensio'lar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ipin ucunu kaçırdık. Ama ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun, sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
1: Geçmiş olsun.
0: Aynen.
1: Geçmiş olsun.
0: Hani ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu abi, öderim diye getirdim.
1: Saran,
0: seni bilemem gibi bir
1: Saadettin
0: şeydi.
1: Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların
0: kremasını yedi.
1: Büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte şampiyonluk hedefi için geldik. Tam da odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç ne olacak? Hiçbir şey olmayacak.
0: Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
1: Hayır.
0: Neden? O da sonuçta bu transferlerde bu
1: yani son
0: kaynak eksikliğinde payı var.
1: Son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
0: Ama hani çok da karşısını almaz diyorsun.
1: Abi çünkü söylenen şu, Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı aldı zaten.
0: Hani şey diyorsun, Gendouzi'si, Sıdıkı Şerif'i, hani onları da ertelemiş ya.
1: İşte onlar yani sonuç itibariyle bir sürü kaynak harcandı.
0: Bir de
1: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
0: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle bir
1: gitmez.
0: Görüntü yok gibi.
1: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticiler açıklayacak ve bunlarla ilgili cezaları verecek.
0: Ama var diyorsun yani yönetici.
1: Çok varmış canım. Yani vardır.
0: Peki neden önden?
1: Ama şöyle 6222 savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı diye mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
0: Yok, ya şüphe
1: bunlar
0: var
1: disiplin.
0: Ama netlik yok.
1: Yok abi
0: yok.
1: Ne? Ya bu da bir şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte? Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
0: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
1: Ama o adama zaten haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim.
0: Evet. Yani federasyon orada
1: Ona haksızlık ettiler.
0: Yani
1: ona haksızlık ettiler.
0: Yani
1: Federasyon bunu da söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada
0: biraz
1: sonrasında çünkü
0: gitti.
1: Onun yerine başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu? Buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba, buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce

0: Dedim biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de benim
1: Kredi
0: dedim şimdi
1: başvurusunu sen
0: şirketim
1: mi
0: var.
1: yaptın?
0: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket
1: Ha, senin
0: hesabı
1: konuyla hiç alakan
0: hiç
1: yok.
0: alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle bir şey yapacağız da işte bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim. Lan bu dedim nasıl oluyor?
1: Bir
0: Bunu
1: yerden bilgilerini kopyalamışlar abi
0: kopyaladı
1: işte.
0: da o aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı
1: Tabii
0: olarak
1: görüntülü
0: görüşmesi
1: görüşme
0: lazım
1: falan.
0: vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. Ha, iyi ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar oluyor. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar sonra bıraktılar. Zorbay Küçük
1: Aynen.
0: haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
1: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani VAR görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlemek istediğim kişiydi. Ha, saran derken Saadettin Saran diye zannettim. Senden bahsediyormuş.
0: Evet,
1: İzlemesi en
0: sağ ol.
1: saran adam Aydın Cingöz, sonra Murat
0: Eksik
1: Aşık.
0: olmayın, teşekkür
1: Ama
0: ederim.
1: ilk başlarda sevgili Yağız'dı. O biraz durgun son dönemde. Yani transfer dönemi durgun. Yağız da ne yapsın herhalde? Hani olmadık haberler yapacak hali yok. Transfer dönemi durgun olunca bir de Fenerbahçe'den de haber çıkmıyor doğru düzgün. Yani yine bu Greenwood transferinde en aktif kişilerden biri Yağız'dı. İki kere de yalanlandı kulüp tarafından. Ama sonuçta bu transfer gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım o tarafta çok ketum davranıyor. Galatasaray'da da tam tersi bir şey var. Yani Okan Buruk diyor ya Abdullah Kavukçu'ya ya bana bile söyleme diyor. Çok hani isim söylüyorsun. Hani etrafa şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz. Biraz fazla bilgi veriyorsun gibi bir eleştiride bulunmuştu. Ünal Bey demiş ki son olarak yayını da kapatacağız. Daha fazla hani süper chat atmazsanız okuyamazsak hani hak geçmesin diye söylüyorum. Aydın Bey iyi günler. Ben limit konusunda bir şey sormak istiyorum. Kulüpler oyuncu aldığında verilen bonservis sözleşme yılına göre yayılıyor ve oyuncu satılınca alınan bonservis direkt limite mi ekleniyor? Yoksa o da yıllara mı bölünüyor? Şöyle alırken taksite böldün ya. O sezonun o taksit hangi vadesi ne zaman geliyorsa o sezonun limitine dahil oluyor. Oyuncuyu satarken parayı peşin alırsan direkt limitine geçiyor. Mesele o. Yani
0: İşte
1: hangi
0: mesela
1: sezona
0: Greenwood'u
1: yayıldıysa
0: Fenerbahçe 3 taksite böldü. Her sene 10 milyon euro, 11
1: 13.
0: 13 milyon euro Fenerbahçe ekleme yapacak limitine.
1: Mesele bu. Abi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Haftaya veya daha yakın bir zamanda görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere
0: üzere.
1: diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kal.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Reklam bitti.
4: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gold'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen, çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Çağatay Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum, daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
1: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
0: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam. Şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
1: direkt hemen karşımızda.
0: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
1: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickboks. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşa aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
0: Evet evet dinliyoruz biz sizi gayet net.
1: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da hı hı. gerçekleştirilen kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda. Hı hı. Kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
0: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
1: Şu şekilde Tanfertim Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
0: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
1: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında, böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
0: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
1: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickboks gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
0: Çok çok Tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle evet, atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
1: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken şimdi yani yanımdan geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
0: Hı hı, burada tesisimize, kaç tane at var bu arada?
1: Tesisimizde 20 tane 20 atımız tane. 20 tane atımız var.
0: Tesis neredeydi?
1: Tesisimiz Şile Ava'da.
0: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
1: Evet. Şile Ava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam yani
0: bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip evet, değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
1: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
0: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa evet, demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, tamam, hiçbir evet, tehlike öyle olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
1: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
0: Keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil evet, mi? Barındığı yerin.
1: Stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek. Aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
0: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı evet, hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
1: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at, ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda hı hı, biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. Hı hı. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
0: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Evet, böyle bir.
1: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz, hı hı, atları kısa mesafede

0: hızlı ama uzun haklı dayanıklıkta Arap atları. Hı hı. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koşunun koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
1: Yaşam süreleri ne kadar?
0: Yani bu
1: ortalama
0: 30.
1: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey, vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki, üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
0: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
1: Hasan Gömeç diyor ki, Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş. Var. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
0: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı, inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
0: 3 sene oldu.
1: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
0: Yani şöyle, boks
1: güreşli anlamda güreş,
0: boks da çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu Başkan Vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim.
0: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
0: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey, şunu da sorayım. Sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da. Onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var. Çok güzel bu arada. Hı-hı. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı? İzleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Tabii ki. Biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi harika izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders alanındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar işte malzeme satış yerine kadar araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz en alt kattan en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar?
0: Evet, binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
1: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
0: Evet, işin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarımız
0: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
0: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Bilindik bir pilavcımız var.
1: Evet, yani Maslak pilavcısı.
0: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Tabii ki. Bizim binicilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba. Evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu, hı hı, sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonaların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Hı hı. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında 3 branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedik ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum, hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi, yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz, onun sayesinde bu kadar çok, Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların, aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinçer Bey demiş ki, Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
0: Yani şöyle, maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
1: Arap atı mı, İngiliz atı mı, hepsi fark ediyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
1: Kendi için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
0: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
0: az
1: falan.
0: Az tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire, şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii bir çiftlik için gerekiyor değil mi bunun için? Yani günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili kesin bir bilgi var mı?
0: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitim için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Düzenli olaraktan, yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi, çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesiste lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken?
1: Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok. Ama Eylül ayında iki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldik. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
1: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
0: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızdı. Hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi. Aslında her şey hazır. Projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme. Yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis. Her ikisinde yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi Türkiye'de belli bir seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
1: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok. Ya da başka bir konu?
0: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen, Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyükünden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz futbolla, aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Evet, ben bir
1: Fenerbahçe taraftarsınız. Evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Hı hı. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış, o kıvamda. Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip, evet, ediyorsunuz.
0: Evet. Şu anda, evet, bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman, yani Aziz, evet, Yıldırım geldikten,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar? Öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet, evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin lira, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
1: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
0: Boks.
1: Boks.
0: Gençlerde MMA. Hı hı. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
1: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki, kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
0: 6.
1: 6 yaşından itibaren.
0: Hı hı. Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
1: Evet.
0: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi.
1: Hı hı.
0: Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan evet. Bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
0: Şöyle, çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde lup lup gerçekleşiyor. Hı hı. Genelde 40-40 yani dörde bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Hı hı. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki lupa çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor, bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Hı hı. Sonra diğer lupa çıkıyor. Her lup başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir
0: tabii,
1: at.
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Hı hı. Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye?
0: Yeni branş yok.
1: Yani dört branşın haricinde sadece bu dört branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu dört branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol
0: evet,
1: falan gibi.
0: Evet, şu an takım sporlarına çok fazla girmeden bireysel şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de Ankara'dan Aydın Bey de yazmış. Konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy Maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı hı.
1: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler aylan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle. Hoşça kalın diyorum.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Kökçü'nün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijlan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzü yüzük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetinde Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
2: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
2: Evet abi oradaki...
1: Peki olaya tamamen Roma'nın girişi mi?
2: Abi yok Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun görüneği daha gelse olmaz diyorsun yani.
2: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
2: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermedi. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor oradan... Beşiktaş menajere ne veriyor?
2: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
2: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
2: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
2: abi
1: diyorsun?
2: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır, haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi, Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim, beni bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor, markete gidiyoruz Salah diyor, eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor, abi ben şuyum diyor, işte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar, der ki ya veriyorum rakamları, tamam lanet olsun der, gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapış yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor, yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
2: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbolu açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur, Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet, belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
2: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi Olay Tan var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Rashica var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var. Hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon, alsın hoca falan diye, hani böyle başkana. Madem işte Beşiktaş taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
2: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah'ın bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'a irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.

0: Demiştir, merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
0: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
1: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'i burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörlot ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
0: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
1: Abi evet abi.
0: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
1: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
0: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
1: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça, kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
0: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
1: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
0: Evet.
1: Umarım Devrim de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
0: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyor sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonu, evet, görüntüleri vardı mesela.
1: Evin dün değil abi, Taylan.
0: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün, evet, İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
1: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca mesela, hoca abi bir dakika oturmadı.
0: Hı hı.
1: Yani bir dakika oturmadı abi.
0: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
1: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında türbünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan

0: dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor bir çıkar, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
1: çok abi. Yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
0: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
0: Abi yani ikinci yarı vallahi dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir İtalyano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
0: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani, mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
0: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğun ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
1: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyeci kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
0: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabi olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabi onu da dinamizmden, orta sahadaki dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan. Ama eksikler var yani. İlhan için de söylüyoruz, belki Çenli için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel, var mı?
0: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi, ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu, ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
0: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da şey
0: olunca. Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: Ben ihale ona kalacak gibi gözüküyor.
0: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
0: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
0: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
0: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
0: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
0: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2-3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
0: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem abi. De inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
0: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
0: Hücumdur abi. Ve topu devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan Hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
0: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
0: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol yer eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler, ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını kullanabiliyor. Karşı karşıya %100'lük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.

0: Peki Agbado olayı nedir?
1: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
0: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek için.
1: Dinlendirmek istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
0: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi? Tandemi?
1: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç. Onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
0: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
1: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
0: Semih'in oynamasını ister misin?
1: Abi bu Semih'i istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
0: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
1: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
0: Gömüldü değil mi? Yani,
1: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
0: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
1: çok
0: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına
1: güzel
0: sağlık.
1: Güzel dedim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdim başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor, yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahanın ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadumu,

0: Pirlo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz dur hani böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan, hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ'ı, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlar da arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz. İşte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki, hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun, hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika, birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta, hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir. Ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması, tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici, istemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda, o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki, altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Černý ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel, Güven ve gerçekten artık kaleci var.

dedirten bir performans sergiledi. İlham faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Galen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sen Galen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Falan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi, iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Midtjylland, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da, Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım.
Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10 artı 4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararı

0: geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca da Sayın Ertuğrul Doğan, bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa o zaman şu kombine fiyatıyla işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu. İşte bu il güvenlik konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11, reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

diliyor. 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayın geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım.

sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratik sen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş. Sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kabataslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreteri olan Mahmut Uslu'nun
genç isimlerin

0: önünü açmak amacıyla futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını, ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki, hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında, Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık. Ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik. Küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış. En sevdiğim mesajlardan birini atmış. Yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. O da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten. Yani. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde, aa bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
2: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
2: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik olmayın.
2: Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. İkinci, üçüncü gün, üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsun bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen, aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor, neyi işte Fred oynatarsa, ben diyor Asensio'ya sordum, Asensio dedi ki ben hazırım, bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor, böyle bir şey var mı, böyle bir beyan var mı, ikinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı, sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun, ya sen yalancısın, Asensio'nun yalanını ortaya, ikisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz, böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam, bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında bunun, bunun sebebi, isminizi öğrensem diyalog kurmak için. Daha
2: Turgay
0: Bey, şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması, kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın

liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu, ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan

0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok. Ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Kendisi Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
1: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gündüzü'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Gündüz o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gündüz'ü stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Fred orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top atsın. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadı. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum.
0: Gene de estağfurullah, gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum size de.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı. O konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı.

cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık.

0: Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden, federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha dik başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı. Yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmem nelerden sonra, bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle aslında bu konuda. Hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey, iyi yayınlar. Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklanıyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguçvu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Gendüzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Gendüzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de, ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum, teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler, görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı iki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır, yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da, Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım, bu böyle ama UEFA'nın normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur,
0: hatta bu şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle eyyamın sonu, biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşması

0: isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamaları oldu. Hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
1: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
0: Hatta o da Kapela da Beşiktaş'ı mahkeme vermekle böyle bir imada bulmuştu evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerinde de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci. Ya bunların kariyeri nedir? Geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler? Yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün düşün ki Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır bunlar, Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz'de işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte 2 yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler. Birkaç derbi merbi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. 2 yıl ceplerinde parayı koydu, gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desen ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
1: Ömer abi, tabii seni de yakalamışken madem bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
0: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlerde gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi o tedbir kalktı. Açıklanan listede ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenar dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse belki, çünkü yaşı genç, biraz ileriye doğru gidebilir ama.
1: Peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı eyyamdan geçti biliyorsun ya da torpilinden doğru. Geçti. Yani doğru. O yüzden Zorba Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
0: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebilirim. Geleceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakemliği yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir merkez hakem kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabii Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şeyi var. Yani olmaz. Bu bizim maçlarımıza asla çıkamaz.
1: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
0: Olumsuz yani evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarını da veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerdir. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağı, ne edeceği. Tabii onun haleti rüyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu merkez hakem kurulu.

0: bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar.
1: Hı hı.
0: Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onların bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
1: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
0: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA iflas etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok bir kara karardır, kara bir sayfadır.
1: Hı hı.
0: Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor, daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
1: Çektiler.
0: 80 doğru. Gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik ama... Ben çok her sene zorlu başlıyorlar ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
1: Ama şu konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladılar. O ki Beşiktaş Trabzonspor da olacak öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha Aziz Yıldırım'ın gelmiş olması... İşte
1: evet,
0: yani
1: bakış açısını biraz, değiştirecek.
0: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için de olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'daki çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışması Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
1: Çok da değişeceğini hakemi... tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
0: Evet yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
1: 3 yıllık mı imzalamışlardı?
0: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işin çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı, hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani 2 yılda bir hakem...
1: Aslında daha da kötüye gittik.
0: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce yani Türkiye'de tartışılıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligin önlemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Önlemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte 3. önerleme, 2. önerleme, 1. önerleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
1: Peki Ömer abi şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı hamle?
0: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak ne gözlemci olarak.
1: Sayfa kapan, konu
0: olarak
1: kapandı diyorsun yani.
0: O konu kapandı çünkü hukuki süreci var. Bizde nihai karar tahkim kurulu. Tahkim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi de mesela geçen hafta 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fixtür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğu zaman böyle bir
1: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
0: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir slogan olabilir, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz, yani o da önemli. Yani biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
1: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
0: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden
1: bunu her şeyi uygulamak zorunda değil, değil mi?
0: Tabii hepsini uygulamak zorunda değil.
1: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
0: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim, çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım, kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebep vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
1: Keşke oradan örnek vermeseydin.
0: Yani neyse, birisi yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret edeceğiniz hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
1: Tamam mı? Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
0: yani
1: söyleniyor.
0: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere, tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkçe'ye ve
1: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o işe bence pek bizim cesaretlikle sanmıyorum.
1: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
1: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
1: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
0: Ya sen güzel Türkçe'yi anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ediyorum bağlandığın için de, sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun
2: Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu.

Bir de VAR direktörü Joao Capela. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o Eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Onları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip. Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine. Hatta kartı gördüğü dakika dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş, onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu, yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, şimdi memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Hani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Hani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, deter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakılı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maçı çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadın mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani İyiydi bence. Hani bu sene değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Ona biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Ligde de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi. Kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu ya? Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet, bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Yani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim, Emirhan, Olaytan, Semi, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şey yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Hani böyle off tipten anlattıkları 90 dakika. Onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. Fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Eksik, ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyülent çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben, onlar gazetecidir bilmiyorum, ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Murat'cığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam, Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tamam.

Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir, bu adamları eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroya almış Beşiktaş. Maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Ha, bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam, bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta avlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadelelerde İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz boyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi ya Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Hani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya, hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'si

ne bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum? Bir yerde hata yaptık mı? Düzeltmemiz mi lazım? Çok mu akışkan konuşmuyoruz? Çok mu sakin konuşuyoruz falan? Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu. Hani bir mental var ya, o devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de. Yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Hani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Hani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor. Bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Yani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih de hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında, hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya. Bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Yani ben diyor bitirmiş yani. O yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor? Çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba. Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilev'di demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani İyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan, Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Yani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama... Yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a. Hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroya falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı, bu adam. Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere. Sağ bekede atarlar Şalay'ı. Yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler.
Sezonu

0: devam ederler yani. Benim tek korkum bu.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleri ile ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle bonservis ve imza parası transfer bak zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine hani az kadroyu geçtim. Kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum. Ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'a 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Yani Sayın Başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlar ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti. Kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'nde altın gömümü çıktı yani. Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten. Yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kaçayım. Alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salat da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon. Kafayı oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım. Biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum. Ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de tam her şeyin fiyatı yüksek de işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam Allah razı olsun bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun, iyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100, 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Ndombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer

yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Endombili yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım, ciddi söylüyorum, bırakmam. Evet, yani tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Hani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Ndombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Ya Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş İzmir'den İltügüler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İltücüm. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirzacığım? Hiç bilmiyorum. Cihancığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar ha. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi arkadaşlar, bu keş para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar, yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Keş paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler, öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı, takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun, yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar, yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır? Gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama... Ama yani YouTube'da içerik üretiyor diye ona YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Hani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal.

Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki.

0: Mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Bicihan 2.7'yi almadık onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajlara arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkarıyorum gözüm.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren hatırlarsan ilk başta Bright Osayi Samuel'in, geçtiğimiz seneden örnek vereceğim. Oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyuncuların Serdal Adalı yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 10+2'lere bonus esnemelere kadar gelinirken bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesiydi. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir star alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin istenen haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler. Aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar. Ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istedim.

0: Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğumuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7.5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5.5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmek de gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
1: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
0: Konuştuk algılıyoruz direkt.
1: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
0: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben Van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yeni bir savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu. Ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Sıcak gelişme olarak Midtjylland maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
0: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önelemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taze ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani öneleme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa Bay'a, ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante'ye çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Fenerium'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
1: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
0: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslında baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokay'ı, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrofor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar sizin gibi oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri, keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu anlamak görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak bir takımın da şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açıkken, ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hattada santrafor, sağ açık ve stoper'e de mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan, Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Cash para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okur yazarlık yok, ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
0: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de, hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması. Çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Osimhen'i getirdik. İşte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin. Yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma lüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç'ların, işte Hamdi Akın, işte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
1: Evet, tabii konuşuyoruz her şeyi, ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada, yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
0: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesine sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerini zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
1: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu, ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten... dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah etiket yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
0: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı etkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftan heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi, yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela, basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberon için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkes önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalar olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi, çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7.5 istedi, 17.5 oldu. Siz o 7.5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız, verin tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7.5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal. Görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. Ya 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire, yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adıl Ecim el mecbur 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. şey mi istiyorsun mesela? Hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan. Greenwood'da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan. İşte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum. Sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmalarını lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim. Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalıyım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Digi Gündem'de Aydın abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
4: İyi abi, çok şükür. Sende ne var ne yok?
5: Ben de iyiyim, sağ olasın.
4: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
5: Bence yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
4: Perde arkasında yoğun.
5: Çünkü hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün verilerde bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak. Ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş bu Salah tabii... Ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
4: Rezalet.
5: Yani çok kötü yönetti. Yani geldi geliyor yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var. Yani böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor. Yani bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
4: Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok, o kadar söyleyeyim. Yani maç, yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse adam aynı yerde duruyor.
5: Ya dur.
4: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
5: Ya her transfer
4: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci Küçük galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
5: Geriden geliyor demiş.
4: O epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa Kupaları için evet, gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. kredi çekmişler dedi.
5: Çekerler zaten ama çok uzun süredir.
4: Galiba 25 milyon euro gibi bir rakam.
5: Galatasaray'ın çok uzun süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle, yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki yazılırım bunu konuşacaktır. Çünkü ha şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı. Ve yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birini çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerinde var. Anormal bir durum değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım, ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
4: Bir de Galatasaray'da onun içinde sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon yani eurosu Galatasaray'ın kasasından çıkıyordu.
5: Onu bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var. Ama sponsor da sana bunu veriyor da o da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
4: Galatasaray'da sponsorlarla alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
5: abi Galatasaray'ın benim bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaş var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
4: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğin gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi ki sezon başında da yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Yani sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki Asensio'da bir ayrılmak olabilir
5: yok,
4: gibi
5: olmaz.
4: Geliyor.
5: Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz bak ben sana söyleyeyim.
4: Yani orada yumruğu masaya
5: net,
4: vurur mu diyorsun?
5: Net yollamaz çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence bu.
4: Asensio'ya vurgu yapıyor diyor.
5: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio'yu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe'ye 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
4: Hayır, tabii.
5: Ama İsmail Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Ha öyle mi hocam? Teşekkürler. Tamam biz de ona göre bir operasyon yapalım diyebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani Asensio meselesi İsmail Kartal'ın en başından itibaren yani şu birkaç günlük süreçte bence sağlıklı yürütemediği bir konu. Yani biz maçtan bir gün önce miydi Muzaffer? Yaptığımız son yayın maçtan bir gün önce miydi?
4: Evet aynı.
5: Değil mi? Bir gün önce çarşamba günü mü yapmıştık? Çarşamba herhalde
4: yok,
5: öyle bir şey.
4: Pazartesi
5: yapmıştık. Aynen. Pazartesi Salı Fenerbahçe'nin mi? Özür dilerim evet. Şimdi orada ben şöyle bir bilgiyi aktardım. Hatta şimdi şu sosyal medya konusunda da bir şey unutturma söyleyeceğim.
4: Tamam.
5: Dedim ki adam yani İsmail Kartal şu dönemde Talişka'yı onun önünde görüyor. Tamam. Onun önünde görüyor. Pozisyon itibariyle. Hatta biz Murat Aşık'la Spor Dijital'de konuştuk. Dedi ki Talişka'yı forvet oynattı dedi. Şeyde son maçta. Orada dedi bir o zaman bir çelişme oluyor ya da senin söylediğin bilgide bir hata var. Şimdi pozisyon itibariyle farklılık olabilir. Orada oynatabilir. Ben temel tespit yapıyorum abi. Bak İsmail Kartal şu dönemde bu arada bu da olabilir.
4: Ya abi adam yani golünü çünkü, de attı. Bu
5: ya
4: arada
5: tamam
4: çok
5: Asensio bu arada
4: hatalı bir tercih gibi gözüküyor.
5: Tukaka yani edilecek bir adam da değil şey Talişka. Bu arada aynen. O da mutluyum. Ben burada kalmak istiyorum diyormuş. Allah Aziz Yıldırım'a kolaylık versin. Birazdan geliriz Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak diye bu oyuncu meselesinde. Ama bu meseleyi böyle birden bu kadar tartıştıran kişi İsmail Kartal'ın kendisi. Yani Kol kırılır, yer içinde kalır. Oyuncu hazır olmayabilir. Oyuncu diyor ki ben %100 hazırım. İsmail Kartal %70 hazırsın. O yüzden sen oynatmayacağım. Oyuncu da demiş ki siz hocalar en iyisini bilirsiniz. Teşekkür ederim demiş, sonra gitmiş. Şimdi maçta olanlar, dün ben Murat Zorlu söyledi, Spor Dijital'deydim. Dedi ki yani Asensio oyuna girerken, ya onlar stat'taydılar. Fenerbahçe tribünlerinde gol olmuş gibi bir şey çıkıyor. Ses çıkıyor, tamam mı? Aynen. Yani o kadar büyük bir destekle sahaya giriyor. Bir de Asensio, bak geçen sene Asensio dediğin adam, bir anket açsak geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdir diye, Asensio kesin bire girer mi? Kesin. Yani birinin en güçlü adayı olur. Yani Gendouzi da geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Ama Asensio abi farklı bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bir de böyle bir takım kurmuşken, elinde böyle bir oyuncu varken bunu değerlendirmek durumunda. Yani şunu söyleyeyim. Yönetimin kafasındaki listede Asensio var. Asensio var. Yani yönetimin kafasında şimdi 10 artı 4 kuralı var ya abi. Hı hı. 10 artı 4 kuralına göre, hani dokunulmazlar var ya, mesela Kante kalacak, benim bildiğim bu.
4: Dokunulmazlar arasında mı?
5: Dokunulmazlar arasında. Yani yönetimin kafasında bu net. İsmail Hoca
4: daha görmedi Kante'yi, daha gelmedi.
5: Hayır yani, Kante'yi görmesin ama ne yapacak abi yani hoca, ya bu göreve gelirken 3 aşağı 5 yukarı planlama belliydi. Şimdi yabancı kuralından ötürü Fenerbahçe'nin dışarıda kalacak oyuncuları var.
4: Muhakkak. Epey.
5: Bunların arasında Fred de var. Şimdi hoca da kamuoyu önünde diyor ki Fred kalacak. Şimdi bu şu da olabilir. Bak yani ben böyle okuyorum. Herhalde böyledir diyorum. Bu oyuncuyu İsmail Kartal kamuoyu önünde bu şekilde anlatarak transfer pazarlıklarında oyuncuyu daha güçlü hale getirmek, kulübün elini daha güçlü hale getirmek olabilir. Bunun da bir şey var, mantığı var. Ama ben Fenerbahçe'de özellikle tekrar Asensio'ya dönersek İsmail Kartal'ın bu süreci böyle daha yalın, daha basit, karmaşık hale getirmeden, yok sen şu kadar hazırsın, ben bu kadar hazırım. Çünkü belli. Yani bazı oyuncular vardır. Şimdi bunlarla ilgili olarak yine söylüyorum. Yani Asensio geçen yıl, abi adam kilit oyuncu. Net olarak kilit oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bu kadar, ve yönetimin bakışı da bu. Oyuncuyla ilgili olarak. Oyuncu bu arada kendisine yeni bir macera da arıyor olabilir. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz.
4: Çok piyasası olan bir oyuncu.
5: Ama Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı var. Asensio'ya ihtiyacı var. Ben yönetimin meseleye böyle baktığını, o meselenin de bu bakış açısıyla çözüleceği düşünüyorum.
4: Talişka için de aynı şey geçerli bence. Yani ön elemelerde oynatalım. İşte golcü de bir oyuncu.
5: Şöyle,
4: piyasasını yapsın.
5: Hayır, zaten şöyle. Vedat ne zaman sakatlandı? 24-25 olabilir mi?
4: Yani işte
5: 24-25 Haziran. 24-25
4: 3. veya 4. günü sakatlandı.
5: 26 Haziran diyelim.
4: Öyle bir şey.
5: 26 Haziran'da sakatlandı ve bu oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı yönünde biliyorsun haberler vardı.
4: Zaten bir ayda oldu hemen.
5: Hemen hemen oldu ve o günlerde bendeki bilgi zaten şuydu. Talişka oynatılacak.
4: Yani
5: forvette Talişka oynayacak. Ona göre bir hazırlık yapılıyor noktasında bir bilgilendirme vardı. Öyle de oldu zaten. Bu arada bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Oynatır. Ağustos'un sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe bunları satar.
4: Zaten mecburiyet.
5: Oynatır daha doğrusu.
4: Tercih de değil yani. Bu oyunculardan en az 4'ünün gitmesi tercih değil, mecburiyet. Mesela Ertuğrul'dan açıklama yaptı. Zaten federasyon bir iki hafta önce hani bunun değişmeyeceğini söylemişti ama hani bugün konuştum, federasyon kesin olarak bu kuralı değiştirmeyecek. Bu defter kapandı dedi. Zaten bu saatten sonra da değişmesin abi, lig başlayacak yani.
5: Ya söylüyorlar zaten bunu.
4: Herkes ona göre transfer ediyorlar. Yapıyor.
5: Yani Asensio bir kriz mi? Hayır değil. Bence değil.
4: Şimdilik en azından
5: ben,
4: değil.
5: Ben Asensio'nun krizi olacağını düşünmüyorum. Bak Aziz Yıldırım bu sene göreve gelirken ısrarla belli başlı noktalara vurgu yaptı. Nedir onlar? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ve şampiyon olacağız. Benim Aziz Yıldırım'ın bu dönemde ve Şampiyonlar Ligi'ne gelecek kadro planlaması da demişti. Ama benim özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili bu dönemde gördüğüm önemli 3 tane manşet var. Herkesin zaten hakim olduğu bir konu. Nedir onlar? Şampiyon olacağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ve ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ne demek bu abi sence? Bence bu.
4: Bence yani Alex olayı kesinlikle yani.
5: O yüzden Asensio'ya gönderdi. Asensio konusu Fenerbahçe'de hocanın mutlaka oyun planıyla ilgili düşünceleriyle ilgili şey yapmak istedikleriyle ilgili düşünceleri vardır. Ama ben yönetimle Asensio konusunda çok net olduğunu söyleyebilirim.
4: Bu arada Aziz Yıldırım dün değil ondan önceki günde Turkcell'e gitti. Turkcell CEO'suyla görüştü.
5: Evet, büyük firmaları ziyaret ediyor. Önce orada Türk Telekom'a gitti. Yani Türk Telekom, ne olmuş yani Turkcell'de sonuçta?
4: Türk Telekom, Turkcell hani belli ki Aziz Yıldırım yayın ihalesi için hummalı şekilde çalışıyor. En azından federasyondan çok çalışıyor
5: ben,
4: gibi.
5: Ben çalıştığını düşünüyorum. Bir de bunlar sonuç itibariyle Türkiye'nin önemli şirketleri ve kulüp başkanı olarak da onları ziyarete gidiyor. Her kulüp başkanı yaptığı şeyi yapıyor. Ya da yapmadığı şeyi yapıyor, öyle söyleyelim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin özellikle bu yayın ihalesinden çok rahatsız olduğunu, mevcut gelirlerden çok rahatsız olduğunu, ki Aziz Yıldırım giderken Türkiye'de yayın gelirleri hakikaten zirvedeydi. Ve Aziz özellikle işte 300'lere 500'lere çıkmasında Aziz Yıldırım'ın orada büyük bir payı vardı. O dönemleri hatırlayanlar iyi bilirler. Şu anda 186 milyon dolar diye biliyorum. Bein Sports biraz buraları çok daha rahat oynuyor. Ama orada aktörler değişti. Gelir, bu işin en önemli tarafı gelir. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki haklı olarak ya da diğer kulüpler. Ama Fenerbahçe tarafının görüşünü aktarayım. Ben gidiyorum Greenwood'u getiriyorum. Örneğin Galatasaray Osimhen'i getirdi. Gidip işte Ake'yi getiriyoruz. Vedat'ı getiriyoruz. Belki başka bir oyuncu daha gelecek ya da diğer kulüpler de getirecekler. Abi bunlara yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun, doğru mu? Yani bir oyuncuya yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun. Bu adamları getirip burada oynatmak için. Bu işin abi bu durumda ben sana bir söz söyleyeyim mi? Kaymağını Türkiye'de yayıncı kuruluş yiyor.
4: Şu anda yani, öyle.
5: Yayıncı kuruluş şey diyebilir. Ya biz işte zarar ediyoruz, öyle diyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyebilir. Ama kulüplerde diyor ki kardeşim mevzu buyurken, işler bu noktaya gelmişken bu yayın gelirleriyle bu işin dönme şansı yok. O zaman herkes kendi satışını kendisi yapsın. Ben Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bu konuda yönetimi çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde ben bu meselenin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bu görüşmeler aynı zamanda bir yayın ihalesi konusunda yeni bir koalisyon kurulabilir mi? Ne olabilir? Ben biraz daha Aziz Yıldırım'ın meseleyi bu işi yapabilecek çaptaki şirketlerden dinleyip düşüncelerini alıp kafasında çeşitli planlar oluşturduğunu düşünüyorum. Doğru yapıyor yani.
4: Kesinlikle. En azından Türk Telekom'un bu ihaleye kesin şekilde güçlü bir biçimde gireceğini biliyoruz.
5: Yani böyle bir hedef var. Daha önce de biliyorsun.
4: Tabii.
5: Bu konu
4: zaten
5: gündeme gelmişti.
4: Zaten genel olarak sanki ya bütün ihalelere bir şekilde giriyor Türk Telekom. Ama hani ne kadar iddialı giriyor, ne kadar. Mesela en son o 2010'daki ihaleye
5: Türk Telekom vardı.
4: Güçlü girmişlerdi. O zaman Digiturk çok ciddi bir para ödeyip 300, aldı.
5: 310 milyon dolardı. Hatta tarihin en iyi ihalelerinden bir tanesiydi. Canlı yayınlandı.
4: Aynen.
5: Digiturk vardı dediğin, o zaman tabii yine Digiturk.
4: Finale o ikisi.
5: Türk Telekom'la birlikte girdiler. Yükselttiler. 300'e geldi. Yani Türk Telekom'un işin içerisine girmesi demek yayın ihalesinde Bein Sports'un işinin daha zorlaşması ve parayı daha da yukarıya çekmesini beraberinde getirecektir. Bak burada kulüpler haklı, ben sana söyleyeyim.
4: Kesinlikle.
5: Yani kimse de şimdi mesela Galatasaray'da bu mesele konuşuluyor. Ey abi Galatasaray az önce söyledik. Osimhen'e 21 milyon euro para veriyor. Peki sana soruyorum. Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlar aldığı para ne kadardır? 21 o milyon kadar euro değil abi.
4: Yoktur.
5: Değil. Kadar. Değil yani toplam paket 21 milyon euro değildir.
4: Zaten 200 milyon dolar değil neredeyse.
5: 186 milyon dolar.
4: %10'unu alsa bile olmuyor.
5: 186 yani. Milyon doların %4,5'u bildiğim kadarıyla federasyon payı zaten. Federasyona
4: yok,
5: gidiyor.
4: Yok şöyle galiba 210 milyona falan çıkıyor federasyon payı, o bu çıkınca. Yani kulüplere kalan 180 küsür milyon.
5: Tamam. 180. Böl abi.
4: Kaça böleyim? Galatasaray'ın payı kaç ki?
5: Ha bir de tabii orada şey yapamıyorsun. Yani Galatasaray'ın hani Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray büyük pay alan tarafta. Şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'den daha çok alıyor ama çok toplam gelir. Hayır şöyle yapalım abi. 180 milyonu 18'e bölelim. Herkese eşit dağıtıldığını düşünerek söylüyorum bak.
4: Bu arada şampiyonluk payı o kadar da hani dişe gelecek bir rakam da değil ya. Yani büyük tamam. Kulüpler için değil. Ha onu o payı eşit bölüp Anadolu kulüplerine dağıttığın zaman Anadolu kulüplerine bir nefes veriyor ama büyük kulüpler için ciddi bir pay değil yani.
5: Ya değil, bir daha bir tekrar söylüyorum. Şimdi 10 milyon ya 180 milyon.
4: Hadi Galatasaray'la Fenerbahçe'de 13'er 14'er milyon alsın.
5: Şöyle söyleyelim. Hani herhalde şeyler Anadolu kulüpleri 6-7 milyon dolar civarında para alıyorlardır. Galatasaray 10 13 14 ile 20 arasında bir para girişi oluyordur kasasına. Fenerbahçe'nin de 10 ila 15 milyon 16 milyon euro civarında bir para girişi oluyordur kasasına.
4: Yani geçmişte bunun
5: yani bir oyuncuya verdikleri 7, paraya
4: 4-5 katı.

0: İşte Osimhen'in parasını yayıncı
1: Çıkaramadı.
0: kuruluştan gelen parayla Osimhen'in parasını ödeyemiyor Galatasaray. O yüzden bu yayıncı kuruluş meselesi, yayıncı ihalesi ihale meselesi önümüzdeki günlerin konusu olur. Burada da şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir güzelleme değil. Tamam mı abi? Yani böyle bir durum var. Herkes birilerinden korkuyor. Birileri dediğimde açıkçası. Aman hükümet ne der? Aman Cumhurbaşkanı ne der falan filan diye. Bir de muhtemelen böyle bir aman öyle olursa öyle olur falan filan diye. Burada bir tek şey çıkıp bunları yapıyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Ne alakası var diyor kardeşim diyor. Yani sonuçta bu kulüplerin yaşaması lazım. Bu vergiler konusunda dahil olmak üzere yarın sesini çıkaracaktır. Burada da hep ilk kurşunu atan da bu adam. Sonra yeri geliyorlar, vay Aziz Yıldırım sen öylesin, ben böyle, sen öylesin falan filan diye bağırıyorlar. Ama bunlar cesaret işi, mantık işi ve güç işi. Ben Aziz Yıldırım'ın bu kurşunu atan adam olacağını düşünüyorum. Yeter kardeşim, bu ne, bu yengelilerle bu iş yürür mü diyeceğini düşünüyorum. Neredeydin, nereye geldi diye. Ve bunun da bütün kulüplere faydası olacağını tekrar altını çizelim.
1: Bir de şöyle bir şey var.
0: Yani
1: Şu
0: gidip
1: anda
0: anlatır yani her yerde. Anlatacağım da söylüyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: tabii
0: Söylüyor
1: canım.
0: zaten Aziz Yıldırım yani. Bu iş böyle olmaz. Bu vergilerle olmaz. Bu yengelileriyle olmaz. Söylenmesi gereken yerler neyse onlar söyleyecektir. Ben bir basın toplantısı bekliyordum divandan önce. Onu divan sonrasına bıraktı. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Zaten Ağustos'un hemen başında birinde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı olacak. Cumartesi'ye mi geliyor bilmiyorum ama Ağustos'un
1: Cumartesi
0: başında
1: olur.
0: olacak bu divan toplantısı. Sonrasında da bu ve buna benzer konularla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyleyebilirim.
1: Yani mesela 2 senedir konuşuyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belki de tarihinin en iyi kadrolarını kuruyor diye. Yani en iyi belki biraz daha tartışmalı bir önerme ama en pahalı oldukları kesin. Buna karşın yayın gelirleri dip yapmış
0: Dip
1: durumda.
0: yapmıştım,
1: Bir
0: evet.
1: de hani Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş'a yakın o muadildeki Avrupa kulüplerine bakıyoruz. Bu büyüklerin çeyreği kadar sponsorluk gelirleri yok. Ama bunların 4-5 katı, 6 katı yayın gelirleri var. İşi oradan götürüyorlar. Mesela herhangi bir Premier Lig takımı bile bizim büyüklerimizin 5-6 katı yayın geliri alıyor. Hadi
0: Tamam
1: Premier
0: yani
1: Lig biraz uç bir örnek ama.
0: uluslararası satışları vesaire onların doğal olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Oradaki
1: Ya
0: piyasa daha farklı ama abi arkadaş
1: sponsorlukta biz uçmuş durumdayız.
0: ya tamam da işte burada da abi yayıncı kuruluş konusunda böyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine ben Fenerbahçe'nin hani niye diğer kulüpler sesini bu konuda çıkarmıyor onu da anlamıyorum ben. Niye abi?
1: Ve demin dediğim mevzu bence. Ya bir de öyle bir bağlantıları da yok ki abi diğer başkanların
0: Abi
1: bence hani
0: bağlantı
1: böyle.
0: meselesi değil ki sen Galatasaray'ın başkanısın, sen Beşiktaş'ın başkanısın. Yani çıkıp iki söz söyleyemiyor musunuz? Kimi kızdıracaksınız abi? Kimi karşınıza alacaksınız? Bu yayıncı kuruluş meselesinde bir ara 500 milyon dolara çıktı. Göksel Bey nerede mesela? Ben 250'lerden 500'e o komisyonun başındaydı. Yıllardır da anlatılıyor bu 500'e çıktığında. Nerede şimdi Göksel Bey?
1: Hiçbir zaman da o 500 ödenmedi bu
0: Olmadı.
1: arada.
0: 250 şey olarak ödendi.
1: Habire düştü.
0: Yok 250 milyon dolar olarak ödendi kulüplere. Geri kalanıysa TL olarak ödendi. O da şöyleydi zaten dolar olarak ödendi de Aziz Yıldırım çıkıp işte o NTV yayınında kardeşim siz bu kuru niye sabitliyorsunuz? Yani 4.3'e mi sabitlediler? 3.4'e mi ne o zaman sabitlediler? Aziz Yıldırım çıktı dedi ki o zaman bu dedi yanlış dedi. Bu kuru böyle sabitlemeyin dedi. O zaman dedi sen 500'e satmıyorsun ki. Ben dedi buna imza vermeyeceğim dedi. Yapmanız gereken şey kur açık olsun dedi. O zaman dedi biz 500 milyon dolara anlaşmıyoruz ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz. 300 milyon dolar olsun, kur açık olsun demişti. Ben ve bu konuda 2018'ler 19 yıllarında bu konu yine çok gündeme gelmişti. Tam bu anlattığım şekliyle o günün hesaplamalarında kulüpler bir de o kurdaki artıştan ötürü acayip bir gelir ferahlığına ulaşacaklardı. 500 milyon dolar deniyordu. Sen 3.4'ten ya da 4.3'ten tam şimdi o yıllarda hatırlayamıyorum
1: 3,4'tü
0: rakamı.
1: galiba ya.
0: 3.4 olması lazım. Kuru
1: 2016.
0: sabitledin, tamam mı? 500 milyon dolar diye verdiler. O para eridi gitti.
1: Tabii, en son sezon
0: Zaten
1: 250 milyon
0: 186'ya
1: dolar
0: nasıl
1: ödendi.
0: geldi abi? 186'ya nasıl geldi? Böyle geldi zaten.
1: 186'ya da bundan önceki dönemde
0: Hayır,
1: Mehmet
0: böyle gel.
1: Büyükekşi TL üzerinden yaptı ya.
0: Tamam işte böyle
1: O
0: geldi
1: zaman
0: zaten.
1: 120'ye düştü neredeyse.
0: Yani 500'dendi. O kurla birlikte kur yükseliyor. Sen sabit kurda tutmuşsun. O 186'ya nasıl sattın abi? Böyle bir mantık var mı zaten? 500 milyon dolardan bir malın değeri 186 milyona düşer mi ya? Düşsün ya desin ki ya kardeş. Yani burada ciddi bir ekonomik kriz de var. 500 değil de biz 400 verelim. Hani siz de bizi anlayın. Esnaflık yapın. Daha da geliştireceğiz bunu. 500'den 186'ya düşer mi? O yüzden söylüyorum. Yarın burada ilk kurşunu atacak ve Aziz'in de bunu yapıyor. Görüntü o. Yani Türk Telekom'a gidiyor, Turkcell'e gidiyor. Onları da işin içerisine dahil etmek istiyor bence. Haklı olarak. Kesinlikle. Bu herkesin faydasına olacak bir şey.
1: Abi yavaştan transfere de gelelim. Geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de bir kanat daha veya bir santrafor daha yıldız bir isim Aziz Yıldırım kadroya katmak istiyor. Bu noktada şimdi tabii yabancı sınırı vesaire gönderilecek oyuncular da var ama hani bir limit problemi de var. Aziz Yıldırım burada hangi bakış açısına sahip? Yıldız bir oyuncu, yani bir tane daha baba oyuncu alacak. Mutlaka getirecek mi?
0: Alacak
1: ya o havayı alıyorsun sen Aziz Yıldırım'dan.
0: Söylüyor zaten.
1: Bizzat söylüyor.
0: Bizzat söylüyor zaten Aziz Yıldırım. Alacağım diyor zaten. Yani o Ertuğrul Özkök de yazdı dün. O aynen. Da yazdı. Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında şey yok. Planı kurmuş. Yani tek başına diyor, bir tane elimizde Vedat var ama Vedat'a bir şey olursa ne yapacağız? Yani şöyle yorumlayanlar var. Elde Talişka var aslında, Fenerbahçe onu da yapmasın, bunu da yapmasın. Kanat forvete gerek yok gibi düşünenler de var. Bu bir tartışmadır. Ama Aziz Yıldırım mesele öyle bakmıyor. Diyor ki şampiyonluk güçlü oyuncularla ve elindeki önemli golcülerle gelir. Orada boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani ben Fenerbahçe'nin güçlü bir golcü daha almama ihtimalini çok düşük görüyorum. Daha önce bu arada şeyi söyleyeyim. Onu ifade etmiştim. Şu anki kurala göre Fenerbahçe 15-20 gün bekleyecek.
1: Niye?
0: İşte o, yani 10 artı 4 var ya. Gidecek ha, oyuncular karar verecekler. Yani. Yani biraz Greenwood transferiyle birlikte zaman kazandı. Sonra özellikle Greenwood geldikten sonra da Vedat var gol önde. Greenwood geldi. Şerif var ki Gonzalo Garcia da bir oyuncu daha, genç bir bu 2003 sonrası kontenjana girebilecek oyunculara bakılıyor haberini vermiştik. Ben hala orada meselenin geçerli olduğunu bu arada düşünüyorum. Yani Şerif'in gitme olasılığına göre ya da Şerif'i bilmiyorum hani teklif noktasında şöyle bir düşünce var. Ya bu 22 milyon euroya alınmış, kalkıp şimdi biz bunu 4-5'e satamayız. 15-16'ları görürse Fenerbahçe satar bu oyuncuyu. Ama arkada Vedat'ı yedekleyecek bir genç golcü, bu Şerif midir bilemiyorum ama Şerif'in önünde ben oyuncu düşündüklerini düşünüyorum. Ve fakat burada esas mesele bu genç adam değil, Fenerbahçe bir golcü de alacak mı konusu. Greenwood geldikten sonra bir de şimdi bu zaten 10 artı 4 olduğu için 10 tane oyuncu var. Yollanacak oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin acaba orada hani golcü alır mı sorusuna ilk planda hayır. Yani kolay bir süreç değil çünkü noktasındaydım. Sonrasında başkan bunu söylüyor. Alacağım diyor.
1: Ya başkan bir yıldız kanada mı daha yakın yoksa santrafora mı acaba? Biraz da hani havuzun
0: ben,
1: içinde hangi ben fırsat
0: Leo gelirse. Leo gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum. Leo mu olur bu? Rashford mu olur? Neydi? Watkins var. Girassi konusunu daha önce anlatmıştım.
1: Alternatif.
0: Fenerbahçe o işi iyice öldürdü. Ama oyuncu yarın öbür gün gelip eller teslim yapabilir. Onu da doğruluyorlar bu arada. Oyuncuya ben Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerden de teklif bekliyorum. Bana biraz süre verin, zaman verin noktasında. Yani son dakika Girassi'yi Fenerbahçe getirir mi? Ben ilk planda Fenerbahçe'nin kafasındaki temel anlayışın kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Yani Vedat olmadığında da içeri geçip oynayabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birçok kez bunu konuştuk. Büyük bir oyuncu getirecekse Fenerbahçe'de yönetim ve Aziz Yıldırım şöyle olsun istemiyorlar. İşte 70 dakika Vedat oynasın, 20 dakika diğer oynasın değil. İkisinin de aynı anda sahada olacağı bir formül, bir oyun anlayışı. Ona göre bir oyuncu tercihi olacak. Bu saydığım 3 isim var ya, Girassi hariç.
1: Leo ve Rashford.
0: Yani bu üçüyle ilgili de Fenerbahçe'nin çalışma yaptığını söyleyebilirim. Ama kim gelir onu da göreceğiz.
1: Bir anda sürpriz bir Girassi hamlesi de olabilir diyorsun.
0: Yani onu bu anlattığım mesele var ya. Yani ikisinin de aynı anda sahada olması konusu var ya. Burak, ikisinin de aynı anda sahada olması konusu. Oradan yola çıkarak bu işin matematiğini de iyi bilen, işte bu oyunu da iyi okuyan insanlar diyorlar ki Yani olmaz. 4-4-2 Fenerbahçe oynamaz.
1: Bence de bu arada. Ya
0: o yüzden
1: kanatlarında Greenwood
0: kanat
1: bir şey
0: forvet
1: varken.
0: kanat forvet Fenerbahçe'nin birinci bence önceliği. Cirasi işi Vedat
1: Çok
0: Cirasi
1: benzer profiller.
0: sezon başında eğer Cirasi alınsaydı bence
1: Vedat.
0: Vedat alınmaz.
1: Ha, bence de. Çok benzer profiller
0: Evet.
1: yani. Ya o noktada dediğin isim mesela Gonzalo Garcia, hani orada bir kiralığa gidebilir.
0: Ama zaten
1: Kontenjan
0: o onunla
1: oyuncusu.
0: ilgili düşünülen oydu
1: Hani
0: yani.
1: kanat forvet
0: Bu
1: artı bir
0: arada
1: genç
0: hani
1: golcü gibi.
0: çünkü Şerif'in durumu satılırsa meselesi teklif gelirse Fenerbahçe bunu değerlendirir ama benim en son sorduğumda bir teklif yok. O seviyelerde bir teklif ya bir teklif yok daha doğrusu. Belki ya yarın öbür gün ya da dün ya da ondan önceki gün böyle bir teklif gelmiş olabilir. Ama burada arkada Vedat'ın şimdi bir tane daha kanat forvet getirdin ya. İki tane Vedat ve o. Bir de hani orada merkezi oynayabilecek, merkezi o işleri yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Yani buradan yola çıkan sonuç şu. Fenerbahçe aslında iki tane golcü alacak. Biri genç. Bertu falan diyorlar. Bir süredir aslında konuşuluyor. Bu Bertu da olabilir bilemiyorum. Biri de net 11'de doğrudan oynayacak bir
1: Sol
0: baba
1: kanat
0: oyuncu.
1: gibi.
0: Kanat forvet alacak Fenerbahçe.
1: Yani
0: Bunu
1: Kenan
0: Varda Aziz Yıldırım
1: Akçesoğlu.
0: söylüyor. Alacağım diyor yani. Dört tane demişti. Aziz Yıldırım alma konusunda net.
1: Yani bir baba daha geleceği kesin Aziz Yıldırım'ın söylemine göre. Yani Kerem Aktürkoğlu konusunda da hani Fenerbahçe geçen sezon 20 milyona yakın bir bonservis verdi. Hakan Safi 7 milyon euro maaş veriyor Kerem'e. Hani bir senede bu kadar ıskartaya çıkması, bir oyuncunun arkasında bekleyecek olması da enteresan. Yani biraz transfer obezliği de var abi bizde yani. Hani
0: Yani
1: Kerem
0: bu başka
1: Aktürkoğlu'nu aldın,
0: abi demek ki
1: değerlendirmiyorsun,
0: sen mesela ben
1: performansı
0: şeyi
1: yetersiz
0: izledim.
1: diyorsun.
0: Tamam da ben mesela son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sen de
1: Kerem'de bir şey
0: izledin.
1: yoktu. Evet.
0: Abi bak ben sana söyleyeyim yani Kerem'in bu yaptıkları ben Kerem'le ilgili çok şaşkınım. Şöyle yani hatta çok konuşuldu işte parası falan çok konuşuldu. Ben de o zaman şunu demiştim. Abi Kerem'i Galatasaray ucuza sattı. Fenerbahçe pahalıya almadı. Gerçekten de ucuza sattı Fenerbahçe Galatasaray Kerem'i.
1: Biraz da son anda gitti ya, artık gitmek istedi
0: 12'ye
1: falan.
0: sattı.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle Kerem dediğin adam kendini Galatasaray'da milli takımda Benfica'da kanıtlamış bir adam. Bugün ha desen şu oyuncu desen 20 milyon euro falan diyorlar. Yani Kerem önemli bir oyuncu. Ama Kerem geçen sene Fenerbahçe'de beklenti 10'sa kaçla bitirdi? 4 ile 5 ile bitirdi. Şaşırtan bir performans sergiledi benim açımdan. Öyle mesela büyük maçların falan hiçbirinde
1: Kritik
0: neredeyse biz Kerem'i
1: maçlarda
0: göremedik.
1: inisiyatif alamadı.
0: Şimdi dolayısıyla burada şampiyon olmak isteyen takımda kenar oyuncusu katkı verecek. Abi Kerem'le ilgili demek ki düşünce bunu veremez noktasında. Yani bunu Aziz Yıldırım şampiyon olmak için geldim dedi ya onu riske
1: Ha,
0: atmaz.
1: şansa bırakmayacak
0: Şansa
1: diyorsun işte.
0: bırakmaz.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif'le alakalı da yani İsmail Kartal'ın pek de sistemine uymadığına yönelik de haberler
0: Ya bu
1: vardı.
0: sistem meselesi
1: Yani
0: sistem
1: biraz daha
0: nedir? Her
1: açık
0: sistemi
1: alan
0: oynarım.
1: oyuncusu.
0: Her sistemi oynarım diyor hoca.
1: Ya o biraz bence
0: Ya biraz her
1: PR
0: sistemi
1: yani.
0: oynarım diyor.
1: Her sisteme oynayamazsın yani. Çünkü kadronun bir yapısı var. Ona uygun
0: Bilemem
1: bir
0: abi.
1: yapı
0: Onu
1: oluşturuyorsun. O şekilde devam
0: sistemi
1: ediyorsun.
0: yorumlayanlar anlasınlar. Bilmiyorum ben. Her sistemi oynarım diyor İsmail Hoca. Demiyor mu?
1: Tabii, saydı.
0: Ne var ne yok her şeyi
1: 4-2-3
0: saydı.
1: oynarım da dedi. O da biraz hani dalga
0: Rakibe göre
1: konusu oldu
0: dedi.
1: ama.
0: Biz yapacağız dedi. Ama Fenerbahçe'nin bu işi bilenler de diyorlar ki oyun demek alışkanlık demek. Net bir sistemin olacak.
1: Tabii
0: Çorba
1: muhakkak.
0: değil. Birinde ısrar edeceksin. Birinde ısrar edeceksin. Yani senin ana planın bu. Rakibe göre tabii ki hareket edeceksindir ama senin bir net bir ana planın olmalı. Yine söylüyorum bak. Aziz Yıldırım'ın planı şu. Önde güçlü bir golcü. Kenarda Greenwood. Bu tarafta da güçlü bir golcü. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Bak Leao gibi. Hızlı oynayacak.
1: Bu arada Galatasaray tarafında bu Leao gerginliğine ne diyorsunuz? Bence öyle bir gerginlik var bu arada. Şimdi Galatasaray yönetimi transfer yapamıyor. Taraftar inanılmaz bir şekilde üstlerine geliyor. Leao ismi Ali abi de, Ali Naci Küçük de burada anlattı. Hani Leao gibi bir profil Galatasaray'a anca Ağustos sonu gelir gibi. Şimdi mesela 10
0: Hay
1: gün
0: Galatasaray'ın
1: sonra
0: zaten şu
1: Fenerbahçe
0: anda
1: kapatırsa Leao'yu, orada başka bir yangın daha çıkacak yani muhtemelen.
0: ya var zaten de Leo'yu Galatasaray'ın sorunu şey ya Galatasaray'ın

0: Şu anda bir tane oyuncu alma hakkı var.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin
1: Santos'ta bir
0: hiç
1: tane
0: yok bu
1: var.
0: arada.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin hiç yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu alma hakkı yok yani. Doldurdu zaten yani. Fenerbahçe yollamak durumunda aslında. Galatasaray burada çok rahat.
1: Ne kadar iyi planlama yaptığını
0: Galatasaray bir tane iyi
1: gösteriyor
0: kurşun
1: aslında.
0: atacak ama diğerlerini yollama konusu Galatasaray bunları yollama noktasında şey değil. Eli güçlü değil zaten ya da yollamak istemiyor. Ya bunlar bizim elimizde kalsın zaten. İyi

0: şunu söylüyormuş. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere diyormuş. Leao'yu konusunda. Ama bu şu da olabilir. Yani önden böyle bir gündem olsun. Sonra gidelim biz bu işi bitirelim. Yani transfer çalımı diye algılansın gibi yorumlanabilir ama orada da şöyle bir durum var. Abi şu anda Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Leao'ya mı ihtiyacı var
1: 10
0: Galatasaray'ın?
1: numara.
0: Ne? Leao'ya ihtiyacı var mı
1: Yok hiç.
0: Galatasaray'ın?
1: Yani 4. 5. ihtiyaç gibi. Şimdi yedek santrafor var. 10
0: Mantıken de
1: numara
0: Galatasaray
1: var.
0: şimdi Barış'ı yollarsın ya da aynı bölgenin oyuncuları bilemiyorum
1: Ya
0: ya da
1: mesela
0: Yunus
1: Leroy
0: muydu
1: Sané
0: neyse.
1: gitti atıyorum.
0: Hani
1: Aynen.
0: gitti gider onu almaya çalışırsın. Tamam mı? Şu anda zaten alacağın bir ya da en fazla iki tane oyuncu bir tane daha yolladığını düşün. Yani buna şu anda Galatasaray'ın ısrar etmesinin bir mantığı yok. O yüzden bu çalım meselesine bu yönüyle çok katılmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncu aradığı kesin. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki meselenin bu tip bir oyuncu olduğu kesin. Oyuncuları verecek. İsmail Kartal da bu oyuncularla oyun oynayacak. Ve başkan zaten bunu söyledi. Başkan zaten bunu söyledi. Ne yapacağını söylüyor başkan zaten. Başkan açık oynuyor. Her şeyi söylüyor. Ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyor. Dolayısıyla şu da var. Ben başkanın şöyle bir değerlendirme yaptığını da biliyorum. Bu oyuncular gelecek. Kerem bu durumda dışarıda kalır. Ona göre de planlamanızı iyi yapın. Planlamayı da iyi
1: Adamı da
0: yapın.
1: küstürmeyin gibi mi?
0: Planlamayı da iyi yapın dediğini söylüyorlar. Abi bir de şöyle bir durum var Allah aşkına. Yani burada Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen oyuncularla ilgili bir tartışma var mı?
1: Şu anda yok.
0: Yok. Leo ya da işte Rashford ya da Watkins gelirse eğer Fenerbahçe'ye güç katar mı bu oyuncular?
1: Kesinlikle.
0: Katar. Yani demek ki İsmail Kartal'ın da burada yapması gereken tek şey Fred kalacak diyerek meseleyi anlatmak değil. Bağlayıcı davranmak değil. Yine onun arkasında dediğim gibi şey olabilir.
1: Bağlayıcılığı var mı ki o lafında?
0: Ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Ya yani bir liderlik göstergesi aynı zamanda oyuncuyu da değerli hale getirmek transfer piyasasında mantığıyla hareket edilerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Mantıklısı ve doğrusu budur.
1: Bence de öyle.
0: Yani burada şunu söyleyeyim. Hoca ile yönetim arasında bir transfer çatışması olmaz. Bence olmamalı da zaten.
1: Biraz tereddütlü söyledin. Niye öyle söyledin? Yani
0: Yani
1: İsmail Kartal
0: hava bu
1: bence
0: ya
1: bu
0: biraz. Hava, şimdi
1: krizi
0: İsmail,
1: yaratacak son
0: abi
1: isim.
0: bak.
1: İsmail Hoca çok girmiyor o işlere.
0: Bak
1: Yani bir
0: şöyle.
1: Kurinç de o işe
0: Bak
1: girdi.
0: şöyle. Tamam
1: O da
0: da
1: olmadı yani.
0: şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de seçim yapıldı. Aziz Yıldırım göreve geldi. Ne yapacağını anlatmıştı transferde. Ve Fenerbahçe'nin elinde 10 artı 4 kuralı var. 12 artı 2 olursa başka bir şey. 10 artı 4 olursa başka bir şey. Ve ilk günlerde şu söylendi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Çünkü ne yapacak Fenerbahçe diye sorduğunda yetkililere şu durumda Fred'le Talisca dışarıda kalıyor.
1: Hatta Semedo ve
0: 10
1: Ederson bile
0: 10
1: belki.
0: artı 4'te Ederson kalır.
1: Bence çok net değil o.
0: Kalır kalır. Kalır. Ederson kalır. Ne yapacaksın abi? Ederson'u bir takıma
1: Satabilirsin abi.
0: satabilir misin?
1: Niye
0: 11
1: satamazsın?
0: milyon euro maaşı var.
1: Çok maaşı var da yani Talişka'yı da 7 milyon alıyor abi, az mı
0: Tamam
1: alıyor?
0: da ben de diyorum ki hangi birini satacaksın yani? Bir de sattın yerine ne getireceksin? Getirdiğin adam da tutmazsa ne olacak? Yani sonuç itibariyle kendini kanıtlamış bir kaleci var. Bir de mesela bu Ake transferinin de Ake transferiyle ilgili bir bakış açısı da şu. Savunmaya güven Ake'nin gelişi aynı zamanda Ederson olan güveni de
1: Birlikte uzun süre oynadılar
0: daha
1: tabii.
0: da arttırmış durumda. İkisinin uzun yıllar birlikte oynamasına da vurgu yapılıyor.
1: Yani Semedo tarafında bir ayrılık olabilir bence. Çünkü zaten şu anda ana kadroda yani İsmail Kartal'ın
0: Bir
1: düşündüğü
0: şey daha söyleyeyim.
1: kafasındaki buyur.
0: Bu işlerin bu transfer döneminin şöyle güzel tarafı oluyor tabii. Birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ve deniyor ki mesela kardeşim Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu alıyor nasıl gönderecek? Onu da Aziz Yıldırım bilir. Onu da yönetim bilir. Bu işi yapanlar nasıl operasyon yapacaklarını da nasıl göndereceklerini bilirler yani.
1: Orada şu anda mesela Fenerbahçe'nin ana kadrosunda elinde neredeyse 13 yabancı var. Buradan zaten 4
0: Abi bak
1: oyuncu
0: şu anda
1: falan gidecek ki.
0: Galatasaray'ın 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa şu anda 4-5 oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray da aynı şeyi yapar. Tamam mı? Şu an
1: Galatasaray'ın şu an
0: Galatasaray'ın
1: bence 3
0: elinde
1: oyuncuya
0: 4-5
1: ihtiyacı
0: oyuncuya
1: var.
0: ihtiyacı
1: Kontenjanı da var.
0: olmadığı için Na-

0: 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'ın bugün bu transferleri yapmaya başlar mıydı, başlamaz mıydı?
1: Muhakkak
0: Başlardı.
1: başlardı.
0: Gönderme
1: Bence
0: işine
1: kural
0: de
1: da değişirdi.
0: gönderme işine de ona göre bakardı. Dolayısıyla her kulüp kendi ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Günün sonunda federasyona sen 14 tane oyuncu bildirecek misin kardeşim? 10 tane yaş sınırı olmayan artı 4 de genç oyuncu bildirecek misin? Limitler çerçevesinde bildireceksin. Bildirmek zorundasın. Bunu yapacak olan da bu yönetimlerdir. Biraz bekleyelim.
1: Ya aslında Fenerbahçe'nin de hani son iki transfer dönemi dediğim ne kadar felaket yönetildiğinin kanıtı.
0: Tabii Aziz
1: Yani
0: Yıldırım
1: 10 artı
0: zaten.
1: 4 ayan beyan belli.
0: Evet, o bir. Bir de Aziz Yıldırım diyor ki, kardeşim diyor, ya bu kadar transfer yapılır mı ya diyor.
1: Transfer obezliği ya,
0: Her
1: başka bir şey
0: sezon
1: değil.
0: on tane, 11 tane, 12 tane transfer yapılır mı? İyi takım böyle olur mu? İyi takım dediğim bir sezonda en fazla 4, bilemedim 5. Yani ne kadar az oyuncu alırsan takımı o denli iyi hale getirmişsin demektir. Bu tabii bu fatura ağır bir fatura.
1: Çok
0: Bu
1: ağır.
0: faturayı da Aziz Yıldırım
1: Yaklaşık
0: ödeyecek. O yüzden
1: 20-25 milyon euroluk bir fatura bu.
0: 1 Ağustos'ta Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım bence ateş edecek. Sert bir Divan Kurulu bekliyorum, ben onu söyleyeyim.
1: Kadroya bildirmez, parasını verir demiş Tolga Bey, ama yani öyle de
0: İşte
1: olmuyor işte.
0: o da işte
1: Limit
0: o
1: diye bir şey
0: limitler
1: var. O
0: meselesi var.
1: futbolcunun maaşını sen ödedikten sonra hani yapacağın bir iki transferin önüne geçmiş
0: Ya
1: oluyorsun.
0: burada ben açık söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tecrübesinin önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Buraları yürütür, yönetir.
1: Ya oyuncu göndermek de biraz yani o başkanlıkta
0: Bir oyuncu
1: zaman
0: söyle.
1: geçirme meselesi biraz da.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: Aziz Yıldırım da yapamayacaksa bu işi zaten
0: Yapar.
1: kimse yapamaz yani.
0: Abi mesela Musaba'ya çok sayıda teklif varmış ama para vermeden alabilir miyiz diyorlarmış. Aziz Yıldırım da teşekkür ediyormuş, hayır olmaz diyormuş. Böyle şey mi olur diyormuş. Ne demek? Yani diretir yani. Parasız yollamaz. Ya
1: Tabii
0: bazılarını
1: canım ya.
0: yollar. Ama o işi de yönetir.
1: Bu arada Galatasaray'da böyle transfer limiti yani kontenjanda sıkıntısı olsa kural değişir dememin sebebi şu. Yani Fenerbahçe ile bir olurlar. Bu iki büyük güç, iki büyük top federasyonu bence yola getirirdi. Bana
0: Yok,
1: öyle geliyor. Yani
0: federasyon.
1: Galatasaray arka taraftan bu kural değişmesin biz iyiyiz. Fenerbahçe'yi çok daha zorlayacak bu kural. Hani Galatasaray'da şu an 9 yabancı
0: Ben
1: var. Bir
0: ama
1: tane baba, 2 de genç alabilir
0: ben
1: ya.
0: orada özellikle Fenerbahçelilerin, birçok Fenerbahçe'yi yorumlayan insanın, Fenerbahçelinin işin içerisinde olan insanlar diyorlardı. Ya bu kural Galatasaray'a yarar.
1: Evet işte
0: 12 artı
1: aynı.
0: 2 kuralı Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe
1: Ha,
0: burayı
1: 12
0: iyi.
1: artı 2 Galatasaray. Niye abi?
0: Ya abi şundan ötürü Galatasaray şimdi elinde 12 tane büyük oyuncu var mıydı?
1: Yo,
0: Vardı.
1: 10 tane vardı.
0: Hayır
1: Icardi
0: hayır.
1: gitti.
0: Ya tamam da yani şimdi Galatasaray 10 tane büyük oyuncuyla oynamak durumunda. 12 olunca, 12 artı 2 olunca oraya 2 tane daha iyi oyuncu salma durumunda kalıyorsun. Yani bu
1: Alma durumunda değil de öyle, şöyle bak, Galatasaray
0: Galatasaray'ın avantajı ne olur deniyordu ve zaten bir şey söyleyeceğim
1: bak
0: ama
1: Galatasaray'ın
0: unutma,
1: dezavantajı ne olur demiyorum.
0: Okan Buruk ne demişti? Avrupa'daki başarımızı engelleyen bir mesele bu diyerek buradan yola çıkarak yabancı kuralının eski haline dönmesini talep eden bir tavır sergilemişti. Biz lig için istemiyoruz, Avrupa için diyerek biraz da bu işi güçlendirme çalışması yapmıştı. Galatasaray uğraştı bu işe. Uğraştı. Ama burada şöyle bir durum var. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu ile de bu konuda çok yan yana gelmek istemediler bence.
1: Ya ben perde arkasında öyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Şu
0: Ben
1: yüzden
0: olduğunu
1: şunu söylüyorum.
0: düşünüyorum.
1: Şimdi Galatasaray 12 artı 2 olsa Galatasaray'ın biraz daha hamle yapma şansı olurdu. Fakat Fenerbahçe'yi ekstra daha fazla rahatlatırdı. Bak iki takımın da avantajını olurdu.
0: Ben
1: Fakat
0: onun düşündüklerini
1: Fenerbahçe'ye avantajı daha büyük
0: düşünmüyorum. Ben
1: olacaktı.
0: onun düşündüklerini düşünmüyorum.
1: Neyi düşünecekler?
0: Yani
1: Fenerbahçe'den
0: hayır,
1: başka neyi
0: kendileri
1: düşünebilirler?
0: özelinde ya. Yani Fenerbahçe'yi rahatlatma falan filan hiç öyle baktıklarını düşünmüyorum ben.
1: Yani bu
0: Galatasaray
1: lig iki
0: doğrudan,
1: takımla oynanıyor neredeyse abi uzun
0: tamam
1: süredir.
0: ama
1: Kimi
0: Galatasaray
1: düşünecekler?
0: doğrudan bu kuralda kendi aleyhine bir tablo oluşturunun farkında. Bunu değiştirmeye çalıştılar ama bence İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok yan yana gelmek bu konuda bir aynı taraftaymış ya da ona bir şeyi zorlayıp yaptırmak gibi, yan yana gelmek gibi bir derdi olduğunu, en azından kamuoyuna böyle yansımasından çekindiklerini düşünüyorum.
1: Valla Galatasaray bence ciddi avantajına olabileceğini düşündüğü bir konuda
0: Hayır.
1: herkesle yan yana gelir abi. Hiç öyle.
0: Ben bu konuda bir de federasyon netliği biraz Galatasaray'ı orada tuttu. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'nin ne yapacağına baktı bence.
1: Yani Fenerbahçe görece bu konuda Galatasaray'a göre Haziran
0: Daha
1: başından
0: açık, daha
1: bahsediyorum.
0: açık oynuyor.
1: Daha netti. Hani mesela Mahmut Uslu söyledi. Bu kural rezalet dedi. Değişmesi
0: Yabancı
1: lazım
0: sınırı
1: falan dedi
0: olmasın
1: ama
0: dendi.
1: aynı öyle
0: Yabancı
1: dedi
0: sınırı
1: ama
0: olmasın dendi.
1: bir değişiklik olmadı. Bu arada Galatasaray'da hani 10 numara transferi Ali Naci Küçük'le her hafta konuşuyoruz burada. Biraz da yani aynı isimler etrafında dolanınca taraftarın da tepkisi oluyor. Ya yeni bir isim yok, şudur budur. Her hafta aynı şeyi anlatıyorsunuz. Abi bir şey yok ki, adam ne anlatsın? Onu anlamadım. Ben de hani taraftarda da böyle bir tavır var. Yani gazetecilere saldırmaya yönelik böyle bir refleks oluşmuş. Yani
0: Şöyle
1: adam çıkıp mesela bambaşka
0: ama
1: birini mi söylesin?
0: gazetecileri de toplumun önüne atıyorlar. Onun yalakası, bu onun böylesi, finosu, köpeği falan diye koca koca adamlar bunları rahatlıkla söylüyorlar. İş bu noktaya geliyor. Yani yönetimi savunuyor bu adamlar. Kardeşim transfer yapmıyor. Propagandası bugünün sonuçlarını doğurdu. Böyle bir durum var. Abi transfer de olur böyle şeyler ya. Transfer hem kolay hem zor. Dolayısıyla bu dönemde bir şekilde birileri açıkçası hedef gösteriliyor. Ama tekrar ediyorum, transfer yapmak bu dönemde çok kolay iş değil. Aziz Yıldırım geldi ve şu ana kadar ne dediyse yaptı. Çünkü
1: Bu
0: maliyetler
1: arada
0: çok yüksek. Para yok abi. Ben sana söyleyeyim. Para
1: limit
0: yok.
1: sıkıntısı da var.
0: Ya sadece limit değil, para yok. Para olsun her şeyi yaşarsın.
1: Bir de Galatasaray'da da bir Aslantepe macerası var. Yani Dursun Özbek'in o konuda iddialı olduğu. Transferi bu yaz biraz daha soft geçeriz. Seneye bu projeyi 3 aşağı 5 yukarı şekillendirip bir sonraki senede tamamlarsak zaten Fenerbahçe'nin oradan gelecek gelirlerle fersah fersah önüne geçeriz. Her sene bir Osimhen alacak duruma geliriz gibi bir
0: Olabilir.
1: düşüncesi var. Hani oraya da kaynak ayırmak istiyorlar. Bu
0: Biraz da
1: arada
0: eser bırakmak istiyor. Orada da çok eleştiriliyor. Mesela Galatasaray'da divan toplantısı ne zaman? Her ayın ikinci çarşambası.
1: galiba 2 gün sonra.
0: Ha, şey olabilir.
1: Yok pardon, çarşamba işte. 4 gün sonra mı? Muzo öyle bir
0: Yaz
1: şey galiba.
0: aylarında, yaz aylarında bazen erteleme yapabiliyorlar.
1: Yok
0: Mesela
1: yok, o kesinleşti. Geçen gördüm.
0: tamam. Divanda mesela
1: Feci feci bir divan bekliyor
0: ben
1: onları.
0: Dursun Özbey'e burada gireceklerini düşünmüyorum. Destek
1: Girmezler mi
0: verirler.
1: abi ya?
0: Destek, bak ben sana söyleyeyim. Yani taraftar doğrudan yani fanatik taraftar olan divan üyeleri hariç mesela Hayri Kozaklar diğerleri gelip burada kulübün doğru adımlar attığını ve mali tablosunun ne olduğunu sorgularlar.
1: Ya
0: Yoksa
1: abi kredi çekme meselesine ne
0: Barış
1: diyecekler?
0: Cudusever'in dediği gibi Saadettin Saran'a çağrı yapıyordu. Git dere ağzını sat, git orayı sat, burayı sat, şampiyon ol. Sonra elde ne var? Ekmek yok evde yiyecek. Bu Galatasaray'da bu bakış açısı var abi. Galatasaray diyor ki biz bunları yapıyoruz da bunlar harcanıyor da. Peki ne olacak? Bugün az önce söylüyorum. Şey çıkacak diyecek ki yarın Aziz Yıldırım. Kardeşim siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bu paraları bu rahatlıkta neden bu kadar harcadınız diye hesap soracak. Yok abi yok işte Fenerbahçe konuşuyoruz abi. Ya
1: Ataşehir
0: transfer
1: gitti.
0: yapmak kolay da hani aldı geldi yapıştır paraları gitsin sonra nasıl dönecek bu çark? İşte
1: Niye ceza aldı
0: Galatasaray sırtına
1: Fenerbahçe?
0: 7,5 milyon euro arıyormuş. Sırt sponsor istediği için istediği para 7,5 milyon euro. Bizim dil herkesin diline kolay geliyor 7,5 milyon euro. Şu an bizim 500 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız.
1: Yani
0: 300 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız. Kolay değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
1: bu arada Galatasaray transferdeki sessizliği şöyle hani bozuyor mu dedik de Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin yerine
0: bir de yerine ne koyacaksın meselesi
1: yerine
0: işte.
1: Mesela işte Lüsümi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu, daha yüksek profilli mesela Kim Min-jae gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı. Yedek forvetti ama yani o noktada
0: Başakşehir
1: transferinde
0: neydi, Şamurdov.
1: Şomurodov.
0: Şomurodov. Onu satıyorum demiş.
1: Kaça satıyormuş
0: bilmiyorum
1: Göksel Başkan?
0: Ama bir
1: kolay
0: transfer
1: kolay da
0: görüşmeleri varmış.
1: Kimle?
0: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
1: Yani
0: ama onu
1: Galatasaray
0: satmaya
1: o noktada yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak
0: olabilir.
1: İstemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
0: Ama işte onlar da satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de.
1: Güzel olur bence.
0: Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de, yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de, o gideceklerle ilgili bir hali bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net ama orada da bence başkan farkı çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni, benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya, elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. Yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
1: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
0: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
1: Yani işte
0: yani ne kadar
1: şey
0: yaramayacağını şöyle tabii ki
1: düşündüğün Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu yaratabilirsin.
0: İşte maaş boşluğu da işte Cengiz 4 mu alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
1: Mümkün değil. Ya
0: tamam.
1: 2 verse bile iyidir abi şu an Cengiz.
0: Evet.
1: 2-2,5 verse
0: evet.
1: bile iyidir
0: evet.
1: Yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
0: Yani Nene ile ilgili konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı dörtten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur, Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
1: Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yavaştan kapatalım.
0: Ya
1: süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım. Gelince geldi dersen. Doğukan Bey'le başlayalım. Doğu Bey'le pardon. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki oyuncuları satmaktansa daha kolay takımı yıpratmayacak oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
0: İşte
1: mesela
0: kimi?
1: Yani mesela
0: yani
1: şey demek istiyor. Yani
0: söylüyor,
1: güç kaybetmek yerine hani Fred'den, Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabileceğimiz, hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu, mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye? Hani yerine kim bulacaksın
0: evet,
1: falan.
0: Evet yani Asensio konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
1: Aynen Asensio kesin.
0: Yani
1: İsimsi
0: yollamaz.
1: Demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil, veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonları Asensio için çıkılacağını
0: hayır,
1: pek düşünmüyorum.
0: Yaşı şunu
1: var
0: söylüyorum
1: çünkü.
0: Yani
1: çok iyi oyuncu ama.
0: Hani böyle bir teklif gelir o zaman düşünebilir Fenerbahçe. İyi bir teklif bu. Onun
1: aynen,
0: altını
1: senin
0: çizdim.
1: Söylediğinin
0: yani
1: üstüne yazmış
0: altını
1: zaten.
0: Çizdiğim nokta Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir. O durumda değerlendirir Fenerbahçe.
1: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına ayırıp bir kısmına ayırıp mecburen
0: ne yapacaksın? Kiralık
1: ortak,
0: yollayacaksın.
1: Ortak şekilde göndermek için.
0: Saadettin Saran golcü alamadı ertesi gün. Talişka ile sözleşmeyi uzattı.
1: 7 milyonu bastı. 7,
0: 7 milyonu
1: milyon.
0: Bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talişka'ya desen ki yapacak bir şey yok. Senden yollara ayırmak istiyoruz. Talişka tabii ne demek diyecek hali yok. Verin paramı ben gideyim diyecek. Talisca'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok
1: Bir
0: yani.
1: de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık. Yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
0: Yani
1: Avrupa'dan
0: bu hani
1: saymazsak.
0: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
1: Hele bu
0: söylüyorum.
1: maaşta çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saadet Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
0: Gelmez.
1: düşüncesi ne? Bence de
0: Gelmez.
1: o daha gündeme
0: Aziz Yıldırım'ın
1: gelmez.
0: düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
1: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmiş Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin
0: Ne
1: bunu ya
0: o?
1: Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Edersonlar, Asensiolar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ipin ucunu kaçırdık. Ama ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun, sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
0: Geçmiş olsun.
1: Aynen.
0: Geçmiş
1: Hani
0: olsun.
1: ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu
0: Abi bak,
1: öderim diye getirdim. Seni bilemem gibi bir
0: Saadettin
1: şeydi.
0: Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların
1: Kremasını yedi.
0: büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte
1: Kusura
0: şampiyonluk
1: bakmayın dedi mi
0: hedefi için
1: ya?
0: geldik.
1: Kusura
0: Tam da
1: bakmayın dedi.
0: odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç
1: Ne
0: ne olacak?
1: olacak?
0: Hiçbir şey
1: Geri
0: olmayacak.
1: gelmeyecek. Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
0: Hayır.
1: Neden? O da sonuçta bu transferlerde
0: Ya
1: bu kaynak eksikliğinde payı var.
0: son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
1: Ama hani çok da karşısına almaz
0: Abi
1: diyorsun.
0: çünkü söylenen şu, Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı iyi aldı zaten.
1: Hani şey diyorsun, Gendouzi'si, Sıdıkı Şerif'i, hani onları da ertelemiş ya
0: İşte onlar
1: bonservis
0: yani sonuç
1: taksitlerini şeyini
0: itibariyle
1: falan.
0: hayır, bir sürü kaynak harcandı.
1: Bir de
0: Bunlar bir sürü
1: yükümlülük de
0: ödeme
1: yaratıldı.
0: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
1: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle
0: Gitmez.
1: bir görüntü yok gibi.
0: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticileri açıklayacak ve bunlarla ilgili cezalarını verecek.
1: Daha
0: Ama
1: var diyorsun yani yönetici.
0: çok varmış canım. Yani vardır.
1: E peki neden
0: Ama
1: önden?
0: şöyle 6222 bir savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı değil mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
1: Yok ya,
0: Bunlar
1: şüphe var
0: disiplin.
1: ama
0: Yok
1: netlik
0: abi ne
1: yok.
0: ya? Bu da bu
1: Tabii.
0: şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte? Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
1: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
0: Ama o adama zaten
1: Federasyonu,
0: haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim.
1: evet. Ya
0: Ona
1: federasyon orada
0: haksızlık ettiler.
1: yani
0: Ona haksızlık ettiler.
1: adamın yani
0: Federasyon bunu da
1: savcılık
0: söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada
1: biraz da
0: sonrasında
1: patakite
0: çünkü onun
1: gitti
0: yerine
1: diye.
0: başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu? Buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba. Buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce sesli sistem, şu bankadan arıyorum. Yaptığınız kredi başvurusu şüpheli işlem gerekçesiyle iptal edildi. Tamam, peki. Sizi şeye bağlıyorum. Müşteri
1: Ofert, ha, müşteri
0: temsilcisine.
1: temsilcisi.
0: Aradılar. Ya böyle böyle bir işlem oldu. Dedim. Biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim, bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de benim
1: Kredi
0: dedim şimdi
1: başvurusunu sen mi
0: şirketim var.
1: yaptın?
0: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket
1: Ha, senin
0: hesabı.
1: konuyla hiç alakan
0: Hiç
1: yok.
0: alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle bir şey yapacağız da işte bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim. Lan bu dedim nasıl oluyor?
1: Bir
0: Bunu
1: yerden
0: bu
1: bilgilerini kopyalamışlar abi
0: kopyaladı
1: işte.
0: da O aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı
1: Tabii
0: olarak
1: görüşünü
0: görüşmesi
1: görüşme
0: lazım
1: falan.
0: vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. Ha, iyi ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar olur. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Zorbay Küçük
1: Aynen.
0: haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
1: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani VAR görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlemek istediğim kişiydi. Ha, saran derken Saadettin Saran diye zannettim. Senden bahsediyorum işte.
0: Evet,
1: İzlemesi en
0: sağ ol.
1: saran adam Aydın Cingöz, sonra Murat
0: Eksik olmayın,
1: Aşık.
0: teşekkür
1: Ama
0: ederim.
1: ilk başlarda sevgili Yağız'dı. O biraz durgun son dönemde. Yani transfer dönemi durgun. Yağız da ne yapsın herhalde? Hani olmadık haberler yapacak hali yok. Transfer dönemi durgun olunca bir de Fenerbahçe'den de haber çıkmıyor doğru düzgün. Yani yine bu Greenwood transferinde en aktif kişilerden biri Yağız'dı. İki kere de yalanlandı kulüp tarafından. Ama sonuçta bu transfer gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım o tarafta çok ketum davranıyor. Galatasaray'da da tam tersi bir şey var. Yani Okan Buruk diyor ya Abdullah Kavukçu'ya ya bana bile söyleme diyor. Çok hani isim söylüyorsun. Hani etrafa şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz. Biraz fazla bilgi veriyorsun gibi bir eleştiride bulunmuştu. Ünal Bey demiş ki son olarak yayında kapatacağız. Daha fazla hani süper chat atmazsanız okuyamazsak hani hak geçmesin diye söylüyorum. Aydın Bey iyi günler. Ben limit konusunda bir şey sormak istiyorum. Kulüpler oyuncu aldığında verilen bonservis sözleşme yılına göre yayılıyor ve oyuncu satılınca alınan bonservis direkt limite mi ekleniyor? Yoksa o da yıllara mı bölünüyor? Şöyle alırken taksite böldün ya. O sezonun o taksit hangi vadesi ne zaman geliyorsa o sezonun limitine dahil oluyor. Oyuncuyu satarken parayı peşin alırsan direkt limitine geçiyor. Mesele o. Yani
0: İşte
1: hangi
0: mesela şey
1: sezona
0: Greenwood'u
1: yayıldıysa
0: Fenerbahçe 3 taksite böldü. Her sene 10 milyon euro, 11
1: 13.
0: 13 milyon euro Fenerbahçe ekleme yapacak limitine.
1: Mesele bu. Abi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Haftaya veya daha yakın bir zamanda görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere
0: üzere.
1: diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kal.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak. Değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la dört büyükünden de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
6: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
5: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, Şükür Kavuşturan'a demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Otosanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
6: direkt hemen karşımızda.
5: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
6: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickboks. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
5: Evet, evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
6: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda. Kickbox branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
5: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş, spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
6: Şu şekilde, Tam Fertim Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
5: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
6: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında, böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
5: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
6: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickbox gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
5: Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki, Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz, kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da, yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım. Çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
6: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tamfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tamfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanferspor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanından geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek. Çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor. Kalifikasyonlar 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromda, hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip, hı hı, burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı yetiştirim, kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
5: Hı hı, burada tesisimizde, kaç tane at var bu arada?
6: Tesisimizde 20 tane 20 atımız, tane. 20 tane atımız var.
5: Tesis neredeydi?
6: Tesisimiz Şile Ava'da.
5: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
6: Evet. Şile Ava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam. Yani
5: Bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip, evet, değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
6: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle, hı-hı, alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
5: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa, evet, demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, hiçbir tehlike öyle olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
6: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
5: İlle keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil, evet, mi? Barındığı yerin.
6: Stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek. Aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
5: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı, evet, hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
6: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at, ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda, hı hı, biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. Hı hı. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
5: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
6: Doğru.
5: Evet, böyle bir.
6: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz, hı-hı, atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Hı-hı. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü, hı hı, bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
5: Yaşam süreleri ne kadar?
6: Yani bu
5: ortalama
6: 30
5: yaşına kadar, hı-hı, atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
6: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
5: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş var. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
6: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
6: 3 sene oldu.
5: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
6: Yani şöyle boks
5: güreşte anlamda güreş,
6: boksta çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu Başkan Vekili kendisi.
5: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim.
6: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
5: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
6: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
5: Ergin Bey şunu da sorayım, sözünüzü kesim, çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da, onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var, çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı, izleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
6: Tabii ki biz maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi izleyebilsinler. eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
5: Ben tanfer sporu şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar, işte malzeme satış yerine kadar, araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri tanfer spora bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En alt kattan en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
6: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
5: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
6: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
5: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
6: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
5: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
6: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
5: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler, çocuklarımız
6: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
5: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
6: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
5: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
6: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
5: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
6: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
5: Söyleyebilirsiniz.
6: Bilindik bir pilavcımız var.
5: Evet,
6: yani
5: Maslak pilavcısı.
6: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
5: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
6: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba, evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan Şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonanın adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında üç branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
5: 8 kere. Evet.
6: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
5: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
6: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedik ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün hı hı. üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
5: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
6: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz onun sayesinde bu kadar çok Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Hı hı. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz
5: hissedebiliyorlar değil mi?
6: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
5: Dinçer Bey demiş ki, Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
6: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabiliriz.

0: Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş az falan.
0: Yok, tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire, şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi, hı hı, vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii çiftlik için gerekiyor değil mi bunun için? Yani tabii, günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bir bilgi var mı?
0: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitim, hı hı, için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı, hı hı, gibi çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesisle lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler hemen. Hocaları, İrem Hoca, herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına, hı-hı, bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı, ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken?
1: Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı, ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok. Ama Eylül ayında İki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
1: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
0: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızda hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi, aslında her şey hazır, projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme, yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis, her ikisini de yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi'yi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
1: Yani bu, atıyorum, bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok. Ya da başka bir konu?
0: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen. Yılmaz Bey diyor ki, Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyükünden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz, futbolla aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Yani ben bir Fenerbahçe,
1: taraftarsınız. Evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Hı hı. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış, o kıvamda. Hı hı. Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
0: Şu anda, evet, bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra.

0: tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman yani, evet. Aziz Yıldırım geldikten,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar, öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet, evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin liradan, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
1: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
0: Boks.
1: Boks.
0: Boks. Gençlerde MMA. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
1: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki, kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
0: 6.
1: 6 yaşından itibaren.
0: Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
1: Evet.
0: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi. Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için, iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık, evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da, yani 160 kilometre deyince buradan, evet, bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
0: Şöyle çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop gerçekleşiyor. Genelde 40-40 yani 4'e bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki loop'a çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor, bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Sonra diğer loop'a çıkıyor. Her loop başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü, artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı, evet, 160 kilometre yol kat edebiliyor bir at?
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey, bu branşın en önceliği atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Serkan Bey de son olarak şunu da, mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye.
0: Yeni branş yok.
1: Yani 4 branşın haricinde sadece bu 4 branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu 4 branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda, hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol,
0: evet,
1: falan gibi.
0: Evet, şu an takım olarak sporlarına çok fazla girmeden bireysel, şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak, bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de, Ankara'dan Aydın Bey de yazmış, konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de, onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse Telefon numarası da paylaşabiliyorum.
1: Hı hı. Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler aydan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle. Hoşça kalın diyorum.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin, hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Yani takımda herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Yani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var.

falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midyülen 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Yani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya yeter. Yani biri de mi uyarmıyor değil mi? Ya burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakıl'ı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakıl'ı. Evet hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maçı çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadı mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani iyiydi bence. Hani bu sene bir değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela uzun vur Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Hani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Lig'de de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi. Kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani Göztepe'deyken falan. Muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Yani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Yani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim Emirhan, Olaytan, Semih, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şey yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıyaka'dan Volkan.
Kim diyor?

Kaç başı 1500 lira alıyorlar diye. Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkan'cığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Ha böyle off tipten anlattıkları 90 dakika. Onlar en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. E fena değil Türkiye standartlarında. 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyuland demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyuland çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tamam, Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan. Yıllarca muhabirlik yapmış. O da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yakup Çınar da diyebilir. Bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamları eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış. Bu sayfaları ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir. Yani adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar, anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabi. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş, çok konuştu 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı, yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık, belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı belki diyorsun 2-3 yapabilirdik, olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk, iyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi, hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş, maçı izlerken baktım. Aa dedim 2.7'ye. Helal olsun yani dedim, Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi, oldu mu olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu gerçekten bulmak çok değerli. Bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında.
Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta avlu atar. Forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet. Yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'i 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'i 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış. 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 ise 40 kez. 28'e 7 isabetli şut. 5'e 1 isabetli şut. 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz boyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi ya Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya. Hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum, bir yerde hata yaptık mı, düzeltmemiz mi lazım, çok mu akışkan konuşmuyoruz, çok mu sakin konuşuyoruz falan. Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu. Hani bir mental var ya, o devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Hani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Hani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor, bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Hani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih de hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında, hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya, bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Yani ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor, çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba, Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilevdi demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah.

0: Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani iyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam Antal. Cihan, Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Yani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroya falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı, bu adam. Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere, sağ bekede atarlar Şalay'ı, yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani, benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleri ile ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer bak zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'a 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani sayın başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlardı ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum yayın bastığımız için. Hepsini dinliyorum, herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi, yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor, teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela, İnönü'nde altın gömü mü çıktı yani? Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler bu noktada.

Şu an işte, Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapacak, bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli, farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler, taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kaçayım, alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salat da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon, kafayı oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım, biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum, ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de, tam her şeyin fiyatı yüksek de işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi, elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam, Allah razı olsun, bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun, çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani. Oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson... Ndombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Ndombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım, ciddi söylüyorum, bırakmam. Evet, tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Hani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Ndombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı. Bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş. İzmir'den İlto Güler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok. İlto'cum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirzacığım? Hiç bilmiyorum. Cihancığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmalı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar ha. Evet Boray Köknel, müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi keş para. Şimdi arkadaşlar bu keş para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar yani, yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Keş paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler öyle. Bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeye bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun yani, şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin
kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar. Yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır, gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Ya Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama. Ama yani, yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Biz Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor.
Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajları arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasıl?

0: Nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da story'lerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın, keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık ha? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel, sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun, 3 ay boyunca tatildesin Yunus, öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi ya, kapattıktan sonra abi ya da, Antalya'nın tadını çıkaramıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 ikilere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesiydi. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir stat alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin istenen haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7,5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5,5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
0: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar, bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
1: Konuştuk algılıyoruz direkt.
0: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
1: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken, Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil, sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray

0: Stoperde dinle vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle. Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye de Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yeni bir savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak. Ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu. Ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'nin de Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Sıcak gelişme olarak Midtjylland maçını da soracağım sana Yunus, ama transferle devam edeyim, onu sona sakladım, başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor, Fred'le devam edeceğiz demişti, ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin, ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor, ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
0: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum, evet, ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önerilemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani önerileme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye. Ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 16-4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var. Ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki, ama mevcut yönetimde Aziz Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakoviç'ten Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa Daya, ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante'ye çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki, Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Feneryum'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Ve bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
1: Evet, gelelim Beşiktaş Midtjylland maçına. Hatta ben maçtan önce şeye demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz mimarinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan

0: De yani tanıdığım isimler var. Bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Hani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
1: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslında baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokai'yi, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrofor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldu diyor, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. E tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezonuna başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca, bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz, dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah'a da bitti diyebiliriz. Yedek santrforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açıkken ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrfor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan, Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Cash para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okuryazarlık yok ama finansal okuryazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
1: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması. Çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Osimhen'i getirdik. İşte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin. Yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbola odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma lüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray

Galatasaray'da Matyolo şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum şimdi. Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçkel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimler

0: misin?
1: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesinin sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerini zaten hep beraber bir akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de daha devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
0: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, biliyor, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunun zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü
1: Yani
0: bir istifa
1: zaten
0: dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Hani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine
1: aynen öyle.
0: kaşınmış argo tabirle.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı ilkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor olacak hadi işte Instagram'dan storyler alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım. Eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Ya görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunu çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela basketbolun eski sorumlusu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberoğlu için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkese önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi bir paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz çünkü yani daha sezon başlamamış. Siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10'ken bir anda menajer de 7,5 istedi. 17,5 oldu. İşte bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız verin tamam attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın

0: İsmiyorsunuz abi, tabii denizde olacak, yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal, görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Sağ olasın. Evet, teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur, dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adıl Ecim el mecbur. 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela, hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan, Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum, sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmaları lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim, Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izne uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli, sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama

0: çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
1: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Kökçü'nün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayısı yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarptı. Çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijnan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan Hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzlük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyordu Doğan abi.
0: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
1: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
0: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
1: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
0: Salah için mi diyorsun?
1: Evet abi oradaki.
0: Peki olaya oradaki tamamen Roma'nın girişimi.
1: Abi yok Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan

0: Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 bin euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermedi. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada... Beşiktaş menajere ne veriyor?
0: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Bu menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
0: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
0: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye'ye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
0: abi
1: diyorsun?
0: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Biri bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor, yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
0: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbol açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
0: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi bir olayı tam var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Rashica var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var, hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon. Alsın hoca falan diye, yani böyle başkana. Madem işte Beşiktaş taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
0: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'da irtibat kurduğunda Trossard

0: Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah'ı istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
0: Öyle ya umarım abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü bizim
1: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
0: Evet, abi,
1: pazartesi yani de kıymetli, salı da kıymetli.
0: Allah'ım Cuma günü yüzü hürmetine salı abi bizi kavuştur ya Rabbim abi. Bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
1: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani maç İyi Abubakar. Ben 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
0: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'e burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörloth ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
0: Abi evet abi.
1: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
0: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
0: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça, kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
0: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
0: Umarım Devrim'de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular da Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonu evet. Görüntüleri vardı mesela.
0: Evin değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün evet. İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
0: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca mesela, hoca abi bir dakika oturmadı.
1: Hı hı.
0: Yani bir dakika oturmadı abi.
1: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
0: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında türbünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet. Agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle bir rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru.
1: Çok yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
0: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin Torsan şey gibi oldu değil mi, o geriye yaslanma?
0: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
0: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
0: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
1: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyeci kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
0: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onu da dinamizmden, orta sahadık dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman Ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz, ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum, ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
0: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi, ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş futbolu AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu, ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde, arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
0: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi, şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar. Yani Ahmet Çağlar da şey olunca.
0: Hiç, olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
0: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
0: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
0: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
0: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
0: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
0: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2'yi 3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
0: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem de inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
0: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
0: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
0: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
0: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir golle eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını kullanabiliyor. Karşı karşıya yüzdürdük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir?
0: Abi hoca şans vermedi. Milli takım dedi biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek
0: istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi? Tandemi?
0: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç. Onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
1: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
0: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
1: Semih'in oynamasını ister misin?
0: Abi bu Semih'in istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
0: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi? Yani,
0: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
1: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
0: çok
1: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak, işte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına sağlık.
0: Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdin başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahan ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı? Ne bileyim işte Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz dur hani böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir İki silkelemesi lazım. Kendine gel. Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız. Sizlerle beraber konuşuruz bundan sonrası için. Paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor. Bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlar da arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun. Aa, arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk? Aa, inmişler falan deyip. Ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye. Böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip. Ona, işte daha bir senelik yolumuz var yani. Daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya. İşte Beşiktaş'ta da bir kriz. İşte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir Salah krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir. Ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici. İstemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Černý ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu. Norveç ekibi 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Galen, Benfica. Benfica'yı 2-1'le geçmiş Sen Galen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Falan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte tribünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi, o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Midland, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir Kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir Kum da, Galatasaray olunca Tahir Çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca da Sayın Ertuğrul Doğan, bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla, işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı uzun zaman sonrasında.

0: koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu il güvenlik konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Saat başı 11, reklamına girelim kısa. Hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Kartal'ın kanatları Danimarka'da hissediliyor. 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniliyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha

0: haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş, sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kabataslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreter olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da ayrıca manşetlere bir baktık. Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde. Ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında, Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık. Ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik. Küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim, anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm. İyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaş'ta olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek

0: istersin? Tek bir hakkın var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrin yer varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış, en sevdiğim mesajlardan birini atmış, yazabilmiş ama onu da söyleyeyim, ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. ...92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşmada mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. O da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten. Yani. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde, aa bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
1: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
1: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diye.
0: Eksik
1: olmayın. Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. İkinci, ikinci gün, üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsun bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen, aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor, niye işte Fred oynadarsa, ben diyor Asensio'ya sordum, Asensio dedi ki ben hazırım, bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor, böyle bir şey var mı, böyle bir beyan var mı, ikinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı, sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun, ya sen yalancısın, Asensio'nun yalanını ortaya, ikisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz, böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam, bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında ben bunun sebebi, isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
1: iyi. Turgay.
0: Turgay Bey, şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması, kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da

0: hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu, ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
1: Bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence, yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar. Ama İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semedo ile konuştum, hazırdım dedi, oynattım. Asensio ile konuştum, hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
1: Yo,
0: falan
1: hazırım
0: gibi
1: demiş.
0: Asensio ya da işte hazırım, dedi, hazırım demiş.
1: Ama
0: hoca demiş
1: ben
0: ki
1: ben hazır olduğunu olmadığını biliyorum.
0: He.
1: O sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım, bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok, ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Kendisi Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
1: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzü'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Gizli orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Gendüzü o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gündüz'ü stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Fred orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu, iki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya, Kerem'in önüne top atın. Hepsi taç çizgisinin önüne 5 metrede top oynadılar. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla da
0: gene
1: vaktinizi de almak
0: estağfurullah
1: istemem.
0: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor,
0: sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum size.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

0: cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha dik başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmem nelerden sonra, bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar. Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil. Diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tık diyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok. Kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim. Sağda Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Gendüzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Gendüzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da, Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar

0: Tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden? Federasyon başkanı baskı yaptı bunlara. Veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA'nın normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur.
1: Hatta şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
0: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle Eyyam'ın sonu biletini keserler yani. Kimseye yarınamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamaları oldu. Hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
1: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
0: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu. Evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerini de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci ya bunların kariyeri nedir, geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler, yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün düşün ki Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, bunlar Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz'de işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte 2 yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler ve birkaç derbi merbi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. 2 yıl ceplerinde parayı koydu gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desen ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
1: Ömer abi tabii seni de yakalamışken madem bulmuş şey gibiyim ben de hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
0: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlerde gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenarda dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse belki, çünkü yaşı genç, biraz ileriye doğru gidebilir ama
1: belki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı Eyyam'dan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorbay Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
0: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir merkez hakem kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabii Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
1: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
0: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Böyle üç büyüklerin

0: Türklerin başlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı, yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse, böyle bir vücut dilinde yakalarsak, bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu, bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
2: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
0: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA iflas etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok bir karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor, daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz, yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
2: Çektiler.
0: 80 gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik ama... Ben çok uzun, her sene zorlu başı şeyler ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
2: Ama konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladıklar o ki Beşiktaş Trabzonspor'da olacak, öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha az Yıldırım'ın gelmiş olması... İşte
2: evet,
0: yani
2: bakış açısını değiştirecek.
0: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş içinde olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu, biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'da çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışmaz, Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
2: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
0: Evet, yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
2: 3 yıllık mı imzalamışlardı?
0: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede, yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işin çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
2: Evet.
0: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani. 2 yılda bir hakem...
2: Aslında daha da kötüye gittik.
0: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce Ya Türkiye tartışıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligini ön elemelerden hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Ön elemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte üçüncü ön eleme, ikinci ön eleme, birinci ön eleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
2: Peki Ömer abi şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı, hamle?
0: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci olarak.
2: Sayfa kapan, konu kapandı diyorsun yani.
0: O konu kapandı çünkü hukuki süreç var. Bizde nihai karar hakim kuruldu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta işte 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fixture çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğun zaman böyle bir
2: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
0: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri de çok meşhur bir slogan olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz, yani o da önemli. Biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
2: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
0: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden
2: bunu her şeyi uygulamak zorunda değil, değil mi?
0: Tabii hepsini uygulamak zorunda değil.
2: Mesela bizim ama hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
0: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim, çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım, kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebep vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar, ha hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi, gerekçesi bu.
2: Keşke bu. Oradan örnek vermeseydin.
0: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
2: Tabii.
0: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaretini hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
2: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
0: yani
2: söyleniyor.
0: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere, tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkçe'ye ve
2: Düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o şimdi o işe bence pek bizim tesadüfe sanmıyorum.
2: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
2: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
2: Eksik olma abi, sen varken bana düşmez öyle şeyler.